0: hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir yerdeymiş.
1: O da orada mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine baktın
1: mı?
0: Hayır,
1: gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok. Havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız. Anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı! Ha,
3: birliğim! Birliğim
0: benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumda.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani.
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet, her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel. Emilen.
2: Ne?
3: Artık ehliyetin evet, var değil var. Mi? O zaman yerime geç.
1: Daniel.
3: Hadi çabuk.
1: Nereye gideceğim? Nereye?
3: Dümdüz git.
1: Dümdüz mü?
3: Evet, dümdüz. Dümdüz.
4: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
1: Ya bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
3: Aa, Nili, nasılsın küçüğüm?
4: Yanındaki kadın kim?
3: Aa, bir hostes.
4: Hostes mi?
3: Hayır, bir hemşire.
4: Tayland masaj salonunda mısınız?
3: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
4: Daniel, sen mi içtin?
3: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
5: İyi misin hayatım?
4: Çok iyi.
3: Bu kız bana hiç inanmıyor. Şu tarafa, sola git.
6: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
7: İyi misiniz?
3: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.
8: Onu tanıyor musunuz?
6: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
9: Merhaba Lionel. Nasılsın?
10: Merhaba Jack. Baykot'ta.
11: Merhaba, nasılsınız?
10: Her şey yolunda mı Kot'ta?
11: Evet Sayın Bakan. Şimdi tek yapacağımız Japon bakanı beklemek.

0: Ya bakan?
1: Aa, o da iyi, iyi, iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
2: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
0: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekiyor.
1: Bu kolay değil hayatım. Tanrım, ne kadar da
2: haklı. Sahi mi?
1: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra! Petra!
3: Korosu yoğuyu var, dekita kadar.

0: Beni duyuyor musun Petra?
1: Burada yakındayız. Seni dürbünde görüyorum. Ayağa kalk. Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor. Tamam şimdi otur, biz geliyoruz.
2: Geliyoruz demesi kolay.
1: Merak etme, benim planım var.
2: Beni korkutan da bu ya.
3: Anata ni wa watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi ni shitagau no da. Watashi no iu koto shika shinai no da.

0: をあげなさい。
1: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun. Aferin kızlar, çok güzel uyuttunuz onları. Kımıldamayın. Yoksa sizi de uyuturuz, tamam mı? Hadi kızlar, ben sizi korurum. Baksanıza, siz ne yapıyorsunuz ha?

0: Vay canına. Ha, buna gerek yoktu kızlar, ben onları yakalamıştım.
1: O silah boş Emilian.
0: Ne demek silah boş? Ama bu nasıl olur?
1: Onu dün ben boşaltmıştım. Bu benim suçum.
0: Yani başından beri silah boş muydu, onu mu diyorsun?
1: Kendini yaralamandan korktum.

0: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse, bir başka yol bulurum.
1: Hadi atlayın, hadi.
2: Emin misin? Ay, yapma. Ay, ben
3: Hey! Hadi, çabuk şunları yakalayın. Taksiyi de.
2: Ne yapacağız şimdi?

0: Biz biraz ağırız. Onlarınsa cephaneleri sağlam. Paris polisine yardım istesek iyi olacak.
1: Paris ve Marsilya polisi arasında savaş vardır. Asla yardım etmezler.
0: İbaşı rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin mi?
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getirin. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
4: Şatle'de aktarma yapacaksın.
1: Otobüse dikkat et.

0: Tam karşıda.
1: Hay! Bu ne kaji?
2: Kamikaze!
0: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: kımıldamıyor. Çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey geldi.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gezisi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin. Buyurun generalim. Picard. Ben Bertenau.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Basit tarafındayız. Acele edin.

0: tünele gelmek üzereyiz. Nerede bunlar?
1: Mevzilendik general. Tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
3: En büyük sizsiniz generalim.
0: Sıkı tutunun.
3: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
3: Hayır ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Petra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
3: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: Hadi unutma şreme re.
1: Yine yüreğimi ağzıma getirdin dostum.
2: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
0: Karıvas karası yok. Yoğun da zeşi gibi numun teşin yatı yeter.
3: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoförü olarak götürmek istiyor.
2: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
1: Evet eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
4: Televizyonu açma.
5: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Geri çekilmeye başlıyoruz. Pencereden şişeler atılıyor. Tüm birimlerin belli bir noktaya çekilmesini istiyorum. Hemen.
2: Kaliforniya'nın gördüğü en büyük sivil isyan.
3: Suyumuzu verin.
4: Suyumuzu verin.
3: Suyumuzu verin.
4: Suyumuzu verin.
3: Suyumuzu verin.
4: Suyumuzu verin.
2: Clearwater isyanı şehir merkezine yöneldi.
5: Bu aşamada yetkililer de çok zor durumda. Son gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmadı.
2: Batı hükümet sessizliğini koruyor. Batı yakasının en çok tercih edilen bankası
5: doğrusu
2: Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Batı
5: zira Kaliforniya'da bugüne kadar böyle bir şey hiç görülmedi.
2: Union Kalepia'ya
5: diğer
2: hoş
5: yandan
2: geldiniz.
5: Ölü sayısı hızla artıyor ve akıllarda tek soru var. Bu gece Los Angeles'ta güvenli bir yer var mı?
6: Los Angeles, 21 Haziran 2028.
7: Hala geçemedik.
8: Bu işten bir...
7: Hadi ama dostum.
8: Hey!
7: Bizi sokabileceğini söylemiştin.
9: Sen de banka soymayı bildiğini söylemiştin. Ya tutumu.
10: 3 dakika.
7: Hayır, hayır yetti artık. Sen bana bak, sen şu kasayı derhal açacaksın, hadi.
11: Hayır açamam. Merkez ofis kontrol ediyor.
10: Dur biraz dur, bekle bekle. Kasanın açılmasına daha çok var.
12: Bu niye bu kadar zor ki?
13: Ne yapacağız şimdi peki?
10: Umduğunla değil, bulduğunla yetineceksin. Ve biz onları bulduk.
12: Bir grup hizmetçi ve bahçıvan.
10: Aynen öyle. Pekala millet, bir isyanın ortasındasınız ve bu konuda bir teorim var. Patronu milyoner olan ayağa kalksın.
7: Hadi ama.
10: Hadi. İşte böyle. Şimdi, patronunuz bir pislikse ayakta durmaya devam edin. Ne şanslısın.
7: Bu ne işe yarayacak ki?
10: Gracias. Los Angeles tarihinin en şiddetli isyanı. Zenginler yağmalanabilecek mallarını bankaya yolladı. Bunun için kimi kullanırlar? Bir avuç hizmetçi ve bahçıvanı.

0: İki dakikamız var.
1: Tamam dostum, anladım.
2: Pekala, planda değişiklik oldu. Taşıyabildiğinizi alın, gidelim.
3: Hayır, bekle.
2: Arka duvarı havaya uçur, hemen.
0: Ne yapacağını biliyorsun,
3: bıktım
0: hadi.
3: Bıktım şu amatörlerden.
2: Gracias.
3: Çantayı ver.
2: Sağ olun.
3: Ver gracias. Şunu bana.
1: Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Oo.
3: Yürü kardeşim.
1: Bu çok hoş.
4: Ya inan bana, bunu istemezsin.
1: Şimdi daha çok istedim.
0: Yok, arka duvarı patlat. Hemen.
3: Çalışıyorum, sabret biraz.
5: Ne biçim işte öyle?
2: Evet, harika hareket. Şöyle mi? İsyanın ortasına düştük.
0: Bu kalabalık bizi bir sıra götürecek. Yedek şoför orada bekliyor.
6: Hey, başka bir planın vardı ve bize söylemedin mi sen?
0: Ekibimden değilsin. Seni tanımıyorum. Sana güven.
3: Peki ya kardeşine?
0: Gitmemiz gerek.
2: Hey, buna sen karar veremezsin.
3: Abi gidelim diyorsan.
2: Bu işi ben yürütüyorum.
0: Hey, hadi odaklan.
3: Seni lanet olsun.
0: İsyan bastırma ekibi geliyor. Kesin şunu.
6: Hey.
7: Yere yatın. Hemen yere yatın.
0: Olamaz.
2: Asıl siz yere yatın.
0: Landon, yere yat.
2: Lanet olsun. Üzgünüm dostum, çok üzgünüm. Çok üzgünüm dostum.
6: Hayır, dur.
0: Hiç laf dinlemiyorsun.
3: Kahretsin. Şimdi ne halt edeceğiz Sherman?
0: Bir planım var. Birini aramam gerek.
8: Artemis Oteli.

0: Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, kaç tane? Evet, iki boş odam var. Tamam, iyi yolculuklar. Ekran.
1: 36 saat önce Clearwater şirketi Los Angeles'ın büyük bölümünde halkın su tedariği kesti. Bu da Kaliforniya tarihinin en büyük isyanına yol açtı. BroShield, Los Angeles'taki tüm vatandaşlar için zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Sonlandır.
1: Yetkililerin henüz bir...

0: Gösteri zamanı.
1: O nasıl bir şey?
2: Çok acıyor.
1: Çok acıyor. Çok acıyor.
3: İşte orada. İyi olacaksın.
0: Kırmızı kod durumu gri koda dönüşebilir. Hemen hadi, seni istiyorum.
3: Adam bayıldı.
1: Boynumda bir kurşun var, tamam mı Sherman? Ölecekmişim gibi hissediyorum.

0: Yorum.
1: Sakin beyler, hepinizi iyileştireceğiz. Sen silahını bırak.
2: Bırak şu silahı dostum.
0: Tamam.
1: Pekala, üyeliklerinizi doğrulatın da işimize bakalım. Sen tamamsın. Ya diğer eleman? Ha, o da tamam. Sen geç. Okut.
3: Üye değil.
1: Olmadı şekerim.
0: Alet kana bulanmış.
1: Hep öyle zaten.
0: Çip izimi görmüyor musun?
1: Yasa dışı yerlerin hepsi yapıyor.
0: İyi, parasını öderim o zaman.
1: Ah, kurallara aykırı. Kontrol edeyim. Seri katil, pedofil olabilirsin. Başka bir sürü hastane
0: polislerin
1: var.
0: Polislerin bizi aradığı hastaneler. İşin bu hanımefendi, bizim gibileri iyileştirmek. Aç şu kapıyı.
1: Bana sesini yükseltme. Bu da kurallara aykırı. Diğer hastaları öldürmeyin kuralının hemen altında. Bak.
2: Yoldan çekil bir yük. Hadi.
0: Kapat beni Sherman.
1: Pekala.
0: Bıktım artık senden.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacaksın ha?
1: Neden mi Everest diyoruz? Evet, anladın sanırım. Everest, gelen var. Bir iğne yapıp Spring sokağa çıkışına bırak.
4: Orası çok uzak.
1: Egzersiz iyi gelir.
0: Seni bulacağım Sherman, yemin ederim.
2: Her şey yolunda kardeşim. Burada güvendeyiz.
1: Bir sürü kurşun yemiş, çok kan kaybetmiş ve karaciğeri hava
2: alıyor. Dayan dostum.
1: Tamam pekala. Kod isimleriniz Ohonolulu. Sen de V2'si. Yolu biliyorsundur.
2: Evet, biliyorum.
1: Hasar nedir?
2: 45 kalibrelik 3 kurşun. İkisi yelekte kalmış. Şanslı günümdeyim sanırım.
1: Bu ağrı kesici. Şimdilik ayakta durmanı sağlar.
2: Tamam, sağ ol.
1: Bu işleri bıraktın sanıyordum.
2: Bırakmıştım. Bir süreliğine ama nasıldır bilirsin.
1: Bırakacağın yer kafandır. Üyelik ücretini ödüyordun. Ekran. Onu ışığın altına yatır.
5: Başlatılıyor.
1: Tamam. Alfa, karaciğer taraması yap. Beta, yarayı aç ve temizle.
5: Karaciğer taraması başladı.
2: Hey, yanındayım, yanındayım. İyi misin?
6: İnanamıyorum. Yeni takımıma kusmuşum.
2: Başka takım alırız. Üzerinde delik olmayanında. Bekle biraz. Bu ne?
6: Teşekkür olarak düşün.
5: Karaciğer onarılamaz.
2: Daha dikkatli olur musun? Lütfen.
1: Kurşunları içeride mi bırakayım? Yardım et. Elini tut, onu sevdiğini söyle. Damara yapıştırıcı boca et ki damlalık yırtılmasın.
2: Şaka mı yapıyorsun?
1: Göğüs kafesinde laser tag oynayacağım. Olabildiğince sağlam kalmalı. Özellikle de koyacağım şey için. Yeni karaciğeri.
5: 3 boyutlu model kabul edildi. Dahili arama. Acapulco suite.
1: Aç. Merhaba Bay Acapulco.
7: Patronluk taslama, tamam mı? Gözüm suratımdan düşüyor. Hemen buraya gel.
1: Evet, birazdan gelirim. Morfin alıp keyfine bak. Sonlandır. 4 numaradaki pislik. Olamaz. Elektrik kesintisi isyan bastırmanın işidir ama bir jeneratörümüz daha var.
2: Bu mekan dayanabilecek mi?
1: Evlat, Artemis ve ben 22 yıldır buradayız. Gördün mü? Sıradan bir çarşamba günü.
5: Biyopsi başlatıldı.
2: Hiç korkma.
1: İşte başlıyor.
5: Yazdırma başlatılıyor.
8: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles, Ruşu Yıldız'ın yetki alanındadır.
1: Orada mısın koca adam?
8: Evlerinize
2: evet,
8: kalın.
2: Hemşire.
1: Gezinizi bölmek istemezdim ama... Polisler şebekeyi kapattı.
2: Olamaz. Yedek jeneratör senden bile
1: yaşlı. Evet evet, çatıya çık ve burayı şenlendir, tamam mı?
2: Sen yapamaz mısın?
1: Dışarı çıkamadığımı biliyorsun. Yapamam.
2: Ah, sana aldığım anksiyete kaseti ne oldu?
1: Onlar işe yaramıyor. Acele et. Çatıya çık şişko.
2: Şişman değilim ki.
1: Hemen şimdi.
2: Tamam hemşire. Hadi ama ciddi olamazsın.
0: Beni burada böyle bırakacak mıydın ha?
2: Dinle. Rozet'i görüyor musun? Burada diyor ki bir sağlık uzmanıyım. Ama uzmanlığımı kötüye kullanabilirim. Yani Artemis'ten birine söz edecek olursan seni arar bulurum.

0: ve sağlığını yerle bir edin.
1: Dur bekle.
0: Bir de ben giderken sakın yine sırtımı atlama. Yoksa bu sefer seni fena yaparım.
1: Lütfen. Boynumda bir delik var dostum.
2: İyilik başvurusu yap.
1: Bunu bana yapma. İsyan buraya yaklaşıyor.
2: İyi geceler.
1: Burada ölürüm.
3: Bu gece Los Angeles için dua edin. Sokaklardaki görüntü adeta cehenneme atılıyor. İsyancılar her yerde. Bu yüzden dikkatli olun.
4: Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Mesela kokulu mum falan alsan iyi olur. Çünkü burası biri ölmüş gibi kokuyor.
5: Öldü.
4: Tabii öyle.
5: Nasılsınız bayağı kapulko?
4: Nasılım? Ne güzel bir soru. Bir düşüneyim. Sırtımdan bıçaklanmışım ve biri suratımın yarısını kesip atmış gibi.
5: Keloid izlerine göre nanitler işe yaramış. Şuna baksanıza.
4: Evet. Nanitin ne olduğunu biliyorum. Gözüm ne olacak?
5: Üzgünüm delikanlı. Kısmi görüş. Ama bu işin uzmanları var.
4: Şaka mı yapıyorsun? Sana niye para ödüyorum o zaman?
5: Yanağından çıkan ojeyi düşünürsek, susmam için para ödüyorsun.
4: Harika, komedyen misin? Tanrım. Burada kıyamete karşı güvende miyiz? Bu duvarlar bir şeyle güçlendirildi mi? O insanlar hayvan.
5: Tek istedikleri temiz su.
4: Öyleyse bizim gibi çalışıp parasını verip alabilirler. Boşuna gitmedi mi? Yufka yürekli biri misin? Polisler fakirleri, fakirler de polisleri öldürür. Bu hayatın döngüsü. Hakuna Matata.
5: Optik kanalında yüzen mikro robotlar için saat başı bundan içip gidebilirsin.
4: Tamam. Televizyonum bozuk. İsyanı izlemek istiyorum.
5: Oyun odasında var. Kablolu çalışıyordur.
4: Dur bakalım. Suçluların yanına mı gideyim yani?
5: Hakuna.
4: Çok komik.
5: Los Angeles'ta su yok ama buraya pislik yağıyor.
6: Excuse moi hemşire hanım. Televizyonum bozuk.
5: Öyle mi? Çok üzüldüm. Pazındaki 45 kalibre yeterince hızlı öldürmüyor. Neden hastanemde sigara içmeyi denemiyorsun? Kolun ne durumda?
6: Acıyor. Çok fazla.
5: Pekala. Neyse, temiz bir iş çıkarmışsın. Aferin. 2 santim aşağıda olsa elini kaybederdin.
6: Ne demek istiyorsun?
5: Burası Amerika tatlım. Vakalarımın %85'i kurşun delikleri. Giriş açıları, namlu yanıkları. Bu konuda uzmanım. Kendini vurmuşsun diyorum.
6: Sessiz bir yer arıyordum. Bir süreliğine.
5: Artemis Oteli saklanmak için birebir. O şey seni öldürecek.
6: Benim işim bu. İyi olduğun işi seçemiyorsun.
5: Lanet olsun.
7: Karaciğer sorgulama.

0: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
1: Bağlantı kuruldu. Motor City Atık Yönetimi.
0: Yerimi aldım. Ama hedefe yaklaşmak için kendimi vurmak zorunda kaldım. Daha çok para istiyorum. İşi yeniden onayla.
1: İş onaylandı.
0: Mükemmel.
1: Ancak başarısızlıkta şirket ajanın sağlık, seyahat ve yasal masraflarını üstlenmeyecek.
0: Cimri pislikler. Sonlandır.

0: Durumu nasıl?
1: Bir iyi bir kötü haber.
0: İyi haberle başlayalım.
1: İyi haber yok. Yazıcıdan çıkan karaciğerler güvenilir değil. Zehirli dokudan üretince de...
0: Zehirli doku derken peki?
1: Sözlük tanımı yani. Buradan aldığı şeyi dondurma.

0: ama değil.
1: Olamaz.
0: Evet. Giderken ağrısı için çok güçlü bir sakinleştirici almalı. Yavru fillere verilen türden.
1: Tabii.
0: Hayır, ciddiyim. Yavru fillere verilir. Çoğu insanı öldürür. Hadi otur. Bakalım ne durumdasın. Şu nanitleri bir çalıştıralım.
1: Bu işi bırakmamı söylemişti.
0: Sana köpeğimden bahsetmiş miydim? Marvin'den. Hı?
1: Onu hatırlamıyorum.
0: İyi bir köpek değildi. Hep trafikte oynardı. Ah, o köpeği severdim. Çok severdim. Her neyse. Yıllarca yaralarını iyileştirip kırılan kemiklerini düzelttim ama bir arkamı döndüm. Bam! Bir tır onu altına aldı.
1: Anlıyorum. Aslında kedi seviyorsun.
0: Devam etmem gerek. Unutma. Herkes bir gün Otur'la karşılaşır.
1: Teşekkür ederim. Yine.
0: Evet.

0: Alo, ne istemiştiniz?
1: Çeneni kapayıp beni dinle.
0: Hayır. Alo?
1: Ne cüretle telefonu suratıma kapatırsın?
0: Kaba pisliğin tekisin sen. Alo?
2: Orion Franklin için arıyorum.
1: Evet. Demek dinliyorsun. 52 dakikalık mesafede ve odayız.
0: Çok uzak. Daha yakın bir yer. Ayarla, şehrin yarısı onun.
1: Acil durumlarda hep sana gelirmiş.
0: Evet, bu doğru ama kural kuraldır. Daha önce gelen olursa son odayı ona ayıramam, tamam mı?
2: Bay Franklin'in kim olduğunu unutmadın değil mi?
1: O senin sahibin.
0: Dinle. Bu otel iki temel üzerine kuruldu. İnsanoğlunun açgözlülüğü ve güven. Kuralları esnetirsem pis insanlara da aynını yapmamaları için koz vermiş olurum. Patronum bunu herkesten iyi bilir. Alo, orada mısın?
1: O patronum
2: değil, babam. Ona bir oda ayırmazsan oraya geldiğimde o odada sen yatarsın.
3: Şişko falan değilim. Neredeyse 3 gündür diyeti yapıyorum, tamam mı? Şişko lafı nereden çıktı? Aman ne gibi.
4: Everest nerede kaldı?
3: Söylediğin gibi çatıdayım işte.
4: Hala? Keyfini mi çıkarıyorsun?
3: Hayır, burası savaş alanına dönmüş. Bombalar patlıyor. Her yerde dronlar var. Helikopterler havada patlıyor.
5: Dışarı çıkmamakla en iyisini yapıyorsun.
0: Ekran, sen benim kayamsın koca oğlan. Hemen gel, bir kırmızı kot daha yolda. Yarım saatte burada.
5: Sen ciddi misin? Tüm bunlar olurken birini daha mı alacağız yani?
0: Sıradan bir çarşamba günü.
3: Hayır, bu sıradan falan değil. Dışarıdaki o sesler var ya, isyan bastırmadan geliyor. Hey, kendi evinde de pis ayaklarını öyle uzatıyor musun?
6: Defol git başımdan.
0: Alo, orada mısın?
3: Dinle.
5: Şu isyan Clearwater binasına doğru ilerliyor. 3 blok ötede. Gerçekten binayı boşaltmamız gerekebilir.
0: Ah, 12. kattayız. Krom ve karbon fiberden yapılma bir yerde. Sorun olmaz.
4: Şimdi acele et. Kırmızı kot yaklaşıyor.
7: Protestocular şu anda Los Angeles'ın merkezine ilerliyor. Hedefleri Kaliforniya'da suyu özelleştiren çok uluslu şirketin merkezi.
8: ProShield herhangi bir saldırı sezdiğinde yasal olarak ateş açabiliyor. Ve yerde gördüklerimize göre kanunun tekrar işlemesinin tek yolu
9: kaldı.
8: İsyancıların
9: doldurun.
8: Daha ileri gitmesine izin verilirse kontrol tamamen kaybedilebilir.
9: Lütfen doldurun.
8: Zorunlu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede hiç kimse güvende değil.
6: Nice.
10: Nice diye okunuyor.
6: Ben seni kastetmiştim. Ayırdıkları odayı değil. Aşağılık hayvanlar. Evet, ha ha ha ha. Gül bakalım Fransız. Dışarıdaki o sıçanlar Balzait 500 roketleriyle saldırıyorlar ve biri bile nişan almayı bilmiyor. İnan bana, biliyorum.
10: Tıraş kolonyası, saç spreyi ve ter içindesin. Silah satıyorsun
6: değil
10: mi?
6: Benden üstün müstün rolü yapma.
10: Rol değil.
6: Bak ne diyeceğim. Dost canlısıyımdır. Ama tepemi attım.

0: Sakın bunu yapma.
1: Lütfen. Oyuncakların olmadan bir hiçsin.
0: Oyuncağım olmadığını kim söyledi? Sana bir şey sorayım. Benim gibiler olmadan senin gibiler ne iş yapardı?
1: İşimi bilmiyorsun.
0: Burada benimle konuşuyorsan çocuk bakıcısı olduğunu hiç sanmıyorum. Ama canımı sıkan şu. Benim ülkemdesin, önemsiz bir iş yapıyorsun ve bana üstünlük taslıyorsun. Kim olduğunu sanıyorsun? Bir sokak dürümü. Bense Kobe Bifteği'yim. Sen tabancası olan bir hizmetçisin. Bense o malikanenin sahibiyim.
1: Bronzlaşma spreyi akıyor.
0: Ne kadar komiksin. Şimdi seni...
2: Lütfen doldurun. Lütfen doldurun. Lütfen doldurun.
3: Kahve makinelerini bile konuşturuyorlar. Ne gerek var ki?
0: Veya burada bir hanımefendiyle konuşuyorum, tamam mı? Maydanoz olma. Neden ikilemiyorsun?
3: Kendimi zapt etmek için çok büyük çaba gösteriyorum. Ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsun. Değil mi küçük adam?

0: Geliyorum. İçeri gel.
1: Odan rezaletmiş.
0: Evet, 1976'dan beri hizmetçi yok. Bir güzellik yapayım mı? Flower sokağı kapısındaki şakla bana bak.
1: Ne yapıyor öyle?
0: Kırmızı kodu için oda vermedim. Herhalde kapıları mühürlüyor. Başka kimsenin giremeyeceğini göstermek istiyor.
2: Ne yaptığımı görüyor musun? Kurallarından anladığın bu işte...
0: Sus dur! Aciz bir şey.
1: Yarın o mühürleri açmak büyük sorun olacak.
0: Faturayı babasına yollarız. Mekan onun sonuçta.
1: Kırmızı kodumuz mal sahibi mi?
0: Evet.
1: Los Angeles'ın kurt kralı.
0: Aşağıda bir lakap. Aha, alarm yine çalıyor. Baş belası rakunlar yüzündendir. Aa.
3: Ay, yardım edin.
1: Olamaz.
3: Lütfen.
1: Polis mi o?
3: Lütfen. Aa, evet, yardım edin.
1: Güvenlik ihlaline bak.
3: Lütfen yardım edin Bayan Thomas.
1: Bayan Thomas mı?
3: Beni görebiliyor musunuz? Lütfen
0: Pekala,
3: yardım edin.
0: Bu büyük
3: Lütfen.
0: Bir sorun. Sanırım onu tanıyorum.
4: Tamam mı? Senin derdin ne bakalım ha?
5: Açıkçası derdim bir fincan sıcak kahveydi. Merhaba Nis.
6: Merhaba Vaikiki.
5: İyi görünüyorsun.
6: Sen de yorgun. Bıraktın sanıyordum.
5: Evet, ben de.
4: Evet tabii, kapa çeneni. Kız arkadaşını korumak için üzerime yürüyorsun. Git işine ahbap. Komik mi buldun? Bunu yapma.
5: Onu koruma ha. Bak dostum.
4: Bunu yapma.
5: Sırf bir fincan kahveyle sana yapabileceklerini bilseydin. Yani ben de profesyonelim ama bu kadın işin erbabıdır.
6: Çok mersi Sherman.
4: O elini hemen üzerimden çek. Yoksa onu alır ve bir yerine sokarım.
5: Ben sizi rahat bırakayım. Beni nerede bulacağını biliyorsun.
6: Her zaman.

0: Ondan daha iyisini bulabilirsin. Arada senin gibilerle vakit geçirmeyi severim.
1: Savaş alanına dönen bölgede helikopterler havadan destek veriyor. Ordunun da çok büyük ölçekli bir operasyonla isyanları bastırmaya geleceği
0: konuşuluyor. Bu neydi şimdi?
2: Buranın kurallarına dua et.
0: Buranın canı cehenneme.
3: Hava limuzininiz Chopra, hoş geldiniz.
0: Merkezden beni alın hemen.
3: Üzgünüm efendim, sizi pek duyamıyorum.
0: Tekrar ettirme bana, ben VIP üyesiyim. Çatıda kocaman pembe bir neon var. Hotel Artemis yazıyor, bana hemen helikopter gönderin.
4: Sokakları boşaltın.
3: Bilmiyorum, orada mısın bilmiyorum ama yardım et. Benim Morgan Daniels, beni görebiliyor musun?
5: O kızı tanıyor musun?
6: Sayılır, ona yardım et. Git getir onu.
5: Asla olmaz. Onu alırsan bize bir daha kimse güvenmez.
6: Biliyorum bebeğim.
5: Kurt Kral buradayken onu alırsan işimiz biter. Hapı yutarız.
6: Evet.
5: 20 yıldır üye olmayan...

0: sen kimseyi içeri almadın. Şimdi bu polis için istisna mı yapacaksın?
1: 22. 22 yıl oldu. Ah, hayır. Olamaz. hayır yine mi? Tamir etmemiş miydin?
0: Ettim. Ama sokağa çıkma yasağı için şebekeyi kapatıyorlar. Elektriksiz kalacağız.
1: Evet, ve bize elektrik gerekiyor.
0: Y9'ları yeniden yönlendirebilirim. Jeneratöre düz kontak yaparım. Çıktığımda bir çaresine bakarım. Ama o kızı unut. Tamam mı?
1: Tamam. Peki.
2: Hey. Nasıl gidiyor?
1: Artemis'te yoğun bir gece.
2: En azından dışarıda değiliz. Sen iyi misin? Tuhaf nefes alıyorsun.
1: Astımım var, devam etmem gerek.
2: Tamam.

0: anksiyeteyle baş etme. İkinci modül. Nefes alın ve nefes verin. Mümkün olduğunca çok havayı içinize çekin. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin. Affedilmenin vermiş olduğu o rahatlığı hissetmeye çalışın. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kolayca uykuya dalacaksınız ve uyandığınızda da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nefes alıp vermeye devam edin. Bugün panik yapmadan dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmakta korkulacak hiçbir şey yok. Olabildiğince çok havayı içinize çekin. Paniğin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
1: Tanrım. Tamam Tanrım. Tanrım. Tamam. Tamam. Tamam. Peki tamam. Tamam.
2: Fotoğraftaki kim? Onun adı ne?

0: Hadi Til.
1: Arkamızdalar dostum.
0: Hadi Til, yetiş dostum. Hadi bu taraftan hadi.
1: Ne bu? Polis mi?
0: Boş ver onu. Gidelim hadi.
2: Hayır. Bak yardım edebilirim. Yardım edebilirim işte. Al bunları hadi. Kimseden yana değilim ve sen yaralısın. Al bunu.
3: Elleri kaldır. Hemen yoksa ateş edin.
1: Hadi.
3: Kaldır.
4: Burada yaralı bir polis
3: kaldır
4: var.
3: Kaldır ellerini.
5: Dışarıda ne işin var?
2: Burada yaşıyorum ben.
3: Bir evsiz daha. Kamyon alın.
2: Hayır ona bakmam gerek.
4: Çavuş ne yapalım?
5: Tutuklayın. Tezekliğe devam edersin.
6: Büyüklerinize saygı gösterin. Sersemler. Hemşire içeri girin.
2: Onu içeri almalıyız.
6: Olmaz.
4: Evlerinizde kalın.
6: Lanet olsun hemşire.
4: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles Brookshield'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
6: Bu berbat bir fikir.
4: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles Brookshield'ın yetki alanındadır. Bu bir tabikat değildir. Los Angeles Brookshield'ın yetki alanındadır.
6: Bu insancılar iyice azıttı öyle değil mi? Emin olmak için vur onları.
7: Buna gerek var mı?
6: Bilmem ki, ne istersin, cennete gitmek mi, kurt kralı memnun etmek mi?
7: Anladım.
6: Acele et.

0: Bir de oyuncağım yok diyordu.
1: Seni yakaladım. Cüzdanını benden önce aldığına inanamıyorum.
0: Otel suçlularla dolu. Çabuk olmak gerek.
1: Bak koridorda bunu buldum.
0: Hey.
1: Yaşlı kadın içmeyi seviyor galiba.
0: Söylesene. Ne kadar oldu?
1: Gayet iyi biliyorsun.
0: Tamam evet, biliyorum. Ne çok yere üye olmuşsun.
1: Yoğun bir seneydi. Dressler Berlin, Florida Miami, Otel Sazerac.
0: Çok gezmişsin.
1: Denemelisin. Bir pasaportun olsaydı en ilerden biri olabilirdin.
0: Sadece kendi ülkemde çalışırım.
1: Bu bir seçilmiş gibi konuşma.
0: Bir çizgi çektin. Aşamayacağımı biliyorsun. İmplant ne için?
1: Ne? Fark ettin mi? Çok şekersin. Endüstri standartında.
0: İşin çok cafcaflı. Bende sadece pompalı tüfekle çanta var.
1: Bu gece hedefimin boğazını keserken gözlerine bakmak durumunda kaldım. Müşterim daha sonra tatmin olurken izlemek istiyormuş.
0: Bu çok iğrenç.
1: Sadece önemli insanları öldürüyorsan
0: evet bunu duymuştum.
1: Senin gecen nasıldı?
0: Pekala. Bu oldu.
1: Lanet olsun Sherman. Burayı hemen terk etmen lazım.
2: Evet doğru. Gidelim. Görüşürüz. Kapamam gerek. Ah Tanrım. Bu şey son anlarını yaşıyor.
1: Tamam.
2: Bu kız için mi çıktın?
1: Evet.
2: Ne kadar oldu? Bana sorarsan 3 yıl mı?
1: Biraz daha uzun olabilir. Bir daha da çıkmam. Çıkamam.
2: Yardım edebilirim.
1: Ediyorsun. Ediyorsun bebeğim. Tamam geldik. Gidelim. Dikkat et, iç kanaması var. Hadi.
2: Bu polis için her şeyi riske atıyorsun.
1: Evet. Nedenlerim var. Kurallara bir kez daha çiğnemiştim. Hatırlarsan iyi sonuçlanmıştı.
2: O farklıydı. Ben sadece çocuktum.
1: Tanıştığımızda o da öyleydi. Bekle.
3: Kulaklarını aç ve dinle seni cahil pislik.
1: Harika. Bay Acapulco. Tamam. Kırmızı oda 18 dakika. Kiti al odamda buluşalım. Kimse yoksa haber ver.
2: Tamam hemşire.
3: Neresi olursa olsun, Cancun, Guadalajara, Acapulco bile olur. Umurumda değil. Kocaman havuzu olsun yeter. Suyun fiyatından da söz etme. Suyun fiyatından haberim var.
0: Kötü değil mi?
1: Bu ne biliyor musun?
0: Kime ait biliyorum.
1: Ya içindekini?
0: Hiçbir fikrim yok. Bu şeyleri açmak değil, koku kasasını açmaktan daha zor.
1: Sen profesyonelsin, bense uzmanım. Sence bunlar ne?
0: Sarı elmas mı?
1: Yakutistan kanaryaları. 18 milyon değerinde. İç piyasada.
0: Olamaz. Kurt kral bunları geri isteyecektir.
1: Bu şaka değil. Hırsızlara ne yaptığını biliyorsun.
0: Evet.
1: Hemen çıkıp gitmelisin.
0: Levin düzelmesini beklemeliyim.
1: Burada olman çok tehlikeli. Bana güven.
0: Sana güveniyorum. Ama o benim kardeşim.
1: Onsuz çok daha büyük işler yapabilirdin.
0: Elindekiyle çalışırsın. Umduğunla değil.
1: Git. Bu hayatta yaşayacağın çok şey var.
0: Bu doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru.

0: Pekala Oksijen, bir hat aç. Tanrım, onu ezip geçmişler resmen.
1: İsyanda görevli bir polis, ne bekliyorsun?
0: Hayır, kamu iletişimi, onun görevi buymuş işte.
1: Biz öyle mi öğrendi?
0: Bilmiyorum, belki bir şeyler duyup tahmin etmiş olabilir. Onu eski günlerden tanıyorum.
1: Eski mi? Buradan önce mi?
0: Evet, eski usul yapacağım. Mikrodalga neşteri 5 santim ayarla.
1: Tabii hemşire.
0: Hadi acele et.
1: Tamam hemşire.
0: Harika bezi var. Hadi.
1: Hemşire? Hemşire? Ne? İyi misin? Dinlenmek ister misin?
0: Ne? Hayır, hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
2: Evlerinizden çıkmayın.
3: Evet, 74 Çevin Hanım. Anaca dedik otoparkta. Teşekkür ederim.
4: Hastanın bilinci yerine geliyor.
5: Şahım. Canım çok yanıyor kardeşim.
3: Yaşam destek ünitesine bağlısın.
5: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. O zaman dek burası en güvenli
3: yer. Ne yazık ki havaya gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil, tamam mı? Bunun yüzünden.
5: Bir kalem mi?
3: Bu bir kalem değil, bir baş belası.
5: Tamam.
3: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
5: Hap yuttuk dostum.
3: Aynen öyle.
5: Yani Kurt Kral'dan mı çalmışız?
3: Sen çaldın.
5: Ama kazar
3: bu
5: oldu.
3: Bu bahane muhtemelen Los Angeles'ı yöneten adam da işe yaramaz.
5: Hırsızların yaptığını duymuştum.
3: Ben de biliyorum.
5: Onları suda boğduruyor. Evet. Resimdeki gibi bir okyanusta.
3: Hey,
5: ben yüzme bilmiyorum.
3: Sakin ol. Tamam mı? Bir iyilik istedim. Yeni bir planımız var. Bir kaçış stratejisi. Sadece sen yürüyecek duruma gelene kadar gizlenmemiz gerekiyor. Hey. Bunu yapabilir misin?
5: Evet. Evet. Bize bir şey olmayacak. Çünkü sen buradasın. Abim benim.
3: Ama bu son olacak.
5: Evet.
3: Birazdan dönerim. Kontrol etmem gereken bir şey var.
6: Nasıl gidiyor Kecek?
7: Burası çok karışık.
6: İsyandan kaçınmak için başka yola sapıyorum. 15 dakikaya oradayız.
8: Ben Mike. Ekip 5'e 5'le birlikte. Kurt Kral için çevre emniyeti alındı. Buraya geldiğinde güvende olacak.
1: Kurt Kral gelmek üzere.
0: Tamam. Hadi onu konuşturalım.
1: Dozu azaltıyorum. Kendine geliyor.
0: Mo. Mo. Merhaba. Uzun zaman oldu ha?
9: Bayan Thomas. Evet. Eviniz çok farklı görünüyor.
0: Bilmiyorum Morgan. Her zaman şakacısın.
9: Evet.
0: Hiç değişmemişsin.
9: Saçlarım daha uzun.
0: Evet, hoş görünüyor. Çok beğendim.
9: Evet, bugünlerde daha çok dayak yiyorum.
0: Evet, fark ettim.
9: Buranın bir efsane olduğunu sanıyordum.
1: Güzel. Çünkü dışarı çıktığında öyle düşünmeye devam edeceksin.
0: Onu aldırma sen.
9: Onca zaman burada mıydınız? Suçluları mı tedavi ediyordunuz?
0: İyileri tedavi eden bir sürü insan var zaten.
9: Beni neden aldınız?
1: Harika bir soru.
0: Çünkü ailedensin. Bir nevi.
9: Öyle hissettim.
0: Pekala. Bu zımbalar iş görecektir. Sen yine de dikkatli ol. Ve açıkçası ben sürekli trambolinde zıplayan o şirin komşu kızını tedavi ettim. Bir polisi değil. Onu yapmam.
9: Evet anlıyorum. Bayan Thomas. gerçekten üzgünüm.
0: Senin hatan değil.
9: Hayır hayır. Yani bu için.
0: O konuda konuşamam.
9: Sizi...
0: Hayır.
9: Bayan Tamız, iyi misiniz?
0: Burada işimiz bitti. Gitmem gerekiyor. Yaraya pansuman yap ve haber bekle. Niagara'yı hazırlamalıyım.
9: Bayan Tamız...
0: Sana tedaviden sonra ne yapacağını söyler. Özür dilerim tatlım. Yoğun bir gece...

0: Yakınlık uyarısı. Hasta 001 geliyor.
1: Bravo takımı. Burası Gold Cage. Şu an Broadway'e giriyoruz. 1,5 dakikaya oradayız. Tekrar ediyorum. Kurt Kral 1,5 dakikaya orada.
2: Anlaşıldı Gold Cage. Yerimizi aldık.

0: Harika. Paris'te Ninja Hatun.
1: Bak, sorun istemiyorum. Tamam mı? Bir dakikaya gitmiş olacağım. Hepsi bu.
2: Helikopterin erken mi geliyor?
1: Onu nereden biliyorsun?
2: Siz Amerikalılar bağırarak konuşuyorsunuz.
1: Sorun istemiyorum, tamam mı? Belki de yanlış bir başlangıç yaptık. Bak, sana bir teklifim var. Buradan gidiyorum. Tüm şehir yanıyor. Duvarın güneyine gidiyorum. Güvenliğim de yok. Orada biraz koruma işime yarayabilir.
2: İnsanları korumak işimin tam zıttı.
1: Ne fark eder? Aynı şeyleri kullanacaksın. Bak şimdi benimle gel. Belki orayı seversin. Bilmiyorum, belki romantik bir şeyler yaşamamıza vesile olur. Hemen olmaz deme. Sana çuvalla para öderim, tamam mı?
2: Benim çıkış yolum zaten belli.
3: Geldi. Sana sinyal verdiğimde kızı odadan çıkar.
4: Tamam hemşire.
3: Everest. Benim için ona göz kulak ol.

0: Arabaya bakılırsa önemli biri.
1: Kesinlikle öyle. Sadece önemli insanları öldürürüm.
0: Hadi canım, hedef o mu? Adam girdi bile artık bir şey yapamazsın.
1: Benim istediğim de buydu zaten.
0: Onu burada mı öldüreceksin?

0: Kapıyı aç.
1: Beyler, o şeye en fazla 6 kişi binebilir. Beni üzüyorsunuz.
2: Sana kapıyı aç dedim. Kurt Kral binada. Tek önceliğin o artık. Bizi içeri al.
1: Evet, her şey sırayla. Herkes silahını bıraksın.
2: Hayır, onu korumamız lazım.
1: Bunun için biraz geç, kurallarımız var dedim. Bunu söylemiştim.
3: Kurallar, kurallar, kurallar. Kurallar mı diyorsun Cini? Kuralları çiğneyenler olmasaydı sen nerede olurdun?
1: Ölü gibisin.
3: Parti yapma günlerim sona erdi herhalde. Vay, şu haline bak.
1: Neyse, elini tarat. Hoş geldin Niagara. Hop hop hop hop, dur bakalım, dur geri bas. Biraz daha dikkat çeksen ya.
2: Bir daha elini sürersen kafanı koparırım seni.
1: O zaman babacını kim tedavi edecek Moro?
3: Bu kadar yeter. Seçim şansın var mı Cini? Çünkü ben olmazsam kaptan sert bakışa hesap vermen gerekecek. Ve oğullar her zaman laf dinlemiyor.
1: Tamam. Ama içeri giremez, son sözüm bu.
2: Evet. Bu mekan senin baba.
3: Ama o yönetiyor işte evlat. Anlaşma buydu.
2: Baba. En küçük oğlunum ve belki de asla saygını hak etmedim. Ama buradan çıkmazsan bana 16 yaşıma girdiğinde söylediğin şeyi asla unutmayacağım. Güvenle hayallerinin peşinden koş demiştin bana. Ama benim tek hayalim her zaman senin gibi olmaktı.
3: Affet beni Cross. Çünkü senin böyle yumuşak büyümene o saçmalıklar yol açtı. Yine de buradan kurtulamazsam bu senin.
1: Tamam.
3: Al bunu.
1: Aile saadeti bitti. Hadi al şunu. Baskı uygula.
3: Vakti gelince onunla ne yapacağını umarım biliyorsundur.
1: Mavi kod.
4: Mavi kod mu? Mavi kod da neymiş?
5: Polis anlamında olabilir mi?
4: Evet biliyorum. Buraya hiç polis gelmemişti. Sana demiyordum zaten.
5: Ah.
4: Kendine gelirsin. Ağrı kesecek.
5: Hayır hayır hayır.
4: Biraz acıtacak. Tamamsın. Hadi çıkaralım seni.
5: İşim için kan testi yaptırıyorum.
4: Benim sorunum değil. Seni niye aldığını bile bilmiyorum.
5: Çünkü çocuğunu tanırdım. Öldüğünü biliyor musun? Aşırı dozdan. Bu yüzden içmeye başladı. Tıp lisansını kaybetti.
4: Hayır.
5: Sana hiç bahsetmedi mi?
4: Bilmek de istemiyorum. Burada kurallarımız var. Buraya nasıl geldiğimizin bir önemi yok. Kurallar dış dünyaya ait oldukları yerde tutmak için var.
5: Tamam dostum.
4: Söyle bakalım polis. Sırrımızı tutacak mısın?
5: Elbette.
4: Bu rozeti görüyor musun?
5: Hı hı.
4: Bir sağlık uzmanı olduğumu yazıyor.
5: Tamam.
4: Ama bu
5: hey, nutuk çekme bana. Sırrınız güvende. Ona yapmam.
4: İyi cevap. Gitme zamanı.
6: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Bruce Yıldız'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
7: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
8: Bağlantı kuruldu. Motor site atık yönetimi.
7: Biraz çetrefilli oldu ama tuzak işe yaradı. Hedef şu an yakın mesafeden öldürülmeye hazır. İşi bitirmek için yerimi aldım. %30 zam istiyorum çünkü külfetli iş ve çok iğrençsin. Gönder.
8: Doğrulama için lütfen bekleyin.
9: Burası dışarıdan daha güvenli bence.
10: Kim ki o kadın?
9: Patron iyi tanıyor.
10: Kuralları varmış.
9: Galiba öyle ama tanımıyorum.
10: Kim takar onun kurallarını, boş ver.
9: Bence de. Hiç gerek yok.
10: Kendini bir şey san.
9: Bence de.
10: Görünüşünden belli. Egolu.
9: Kesinlikle öyle. Hey!
10: Tamam saçma.
9: Bize bir yardım edin.
11: Lanet olsun.
9: Evet.
4: Ha. Yere bak sadece.

0: Artemis de yoğun bir gece. Hangi odada kalıyor?
1: Unuttum. Dediğin gibi Artemis de yoğun bir gece.
0: Güzel botlar. Öyleyse lobideki it sürüsünden nasıl kurtulacağını biliyorsun. Çünkü onu burada bulurlarsa yaşlı bayan dahil hepimizi öldürürler.
1: Dinleyin Bay Waikiki. Bu konuşma üyeliğinizi tehlikeye atar.
0: Doğrudur. Ama bir suçlu hastanesine polisler alınmaya başlandıysa kim üye olmak ister ki?
2: Lanet olsun.
0: Şeytan ayrıntıda gizlidir koca adam.

0: başlıyoruz.
1: Ek talepler onaylandı.
2: Mükemmel. Sonlandır. 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55.
3: Evlerinizde kalın. Tekrarlıyorum. Evlerinizde kalın.
4: Zavallı Jean. Bu mekan hala kanını emiyor.
5: Anestezi başlatılıyor.
6: O yüzden hayattayım. Cidden. Bir dünya adamım varken böyle bir şey nasıl oldu?
4: Yani işte güzel bir kız. Bir çanta dolusu Semtex ve yaşlı bir adamın gafil bir anı.
6: Anladım, anladım. Gerçi bir bana en son yürüdüğünde sene 86'ydı.
4: O eski kocan nasıl?
5: Şarapnel tespit edildi.
6: Kim bilir, kim takar onu. Aslında iki eşi daha oldu. İki ve ikisi de hemşire.
4: Şu adama bak. Fişini çekmemi ister misin?
6: Hayır. Florida'da hayatı kaymış zaten.
4: Şu bedava kliniği açtığın zamanı hatırlıyor musun? Evden kaçanlara ve keşlere annelik ediyordun. Bir de şimdi bak, efsanesin.
6: 10 miligram benzitrix, herkes masalcı kızım.
4: Bu mekanı kurmanı istemem en iyi fikirlerimden biriydi aslında. En iyi yatırımımdı ama... Şeytanla anlaşma yaptığına pişman mısın?
6: Şeytan değilsin orayı. Hippiden dönme mafyasın. Boncukların kurşuna dön.
4: Oh, acımasızsın.
5: Hastanın uyumasına 10 saniye.
4: Evet, uzun bir yolculukta Jean. Bugünlerde ölümlerden pişmanlık duymuyorum. Yalanlardan duyuyorum. Sana söylediğim yalandan. Bu harika bir isim.
5: Polis raporuna göre...
7: Dikkat! Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere ölümcül güçle karşılık verilecektir. Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere...
8: Bu gece iyice sarpa sardı ama telaşlanmanı istemiyorum. Lev? Olamaz. Hey, hey Lev. Hey Lev. Hey, duyuyor musun?
9: Hey, hey. Sorun yok Sherman. Daha iyi hissetmek için birazcık aldım.
8: Hemen gitmemiz gerek.
9: Gidemeyiz dostum. Henüz yeşil edilmedi.
8: Malibu mafyasının yarısı lobide. İsyancılar köşe başında. Kurt Kral da büyük ihtimal burada.
5: Üç boyutlu model
8: en
5: kabul edildi.
8: En kötü senaryo. Buradan gitmemiz gerek.
9: Hayır. Olmaz, hayır. Hemşire hareket etme dedi çünkü ölebilirim.
8: Bir şansımız var. Burada kalırsak ölürüz.
9: Bu riski alamam Şerm. Olmaz, üzgünüm, yapamam. O kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim, anladın mı? Anladın mı, tamam mı? Tamam mı? Ama senin gitmen gerekiyor.
2: Bana karşı dürüst ol. Buradan sağ çıkacak mıyım?
8: Umarım. İsyanı atlatabilirsek.
5: Everest, orada mısın?
8: Hemşire, yoldayız.
5: Anlaşıldı.
2: Onunla konuşabilir miyim? Bayan Thomas, bugün için çok üzgünüm.
6: Sorun değil, sen yoluna devam et.
2: Evet, size bir şey söylemem gerek, tamam mı? Siz olanları değiştiremezdiniz. Hiçbiri
5: sizin hatanız değildi.
6: Çocuğun var mı Mo?
5: Evet, iki çocuğum var.
6: Öyleyse bilirsin. Suç hep sendedir.
5: İki çocuk hanım. Vay canına.
2: Evet. Biliyor musunuz?
0: Tramboliniz hala bizde.
5: Ama artık pek güvenli sayılmaz.
6: Çocukken o şeye bayılırdınız. Mo ve Bo.
5: Evet. Ben de onu öyle hatırlıyorum.
6: Keşke aynını diyebilsem.
4: Geldim.
1: Hastanın bilinci açılıyor.
4: Evet, burada.
6: Gitmem gerek.
4: Bir sinek gördüm.
0: Hoşça kalın Bayan Tanız.
4: Bir sandalyeye konsaydı ve rüzgarın gücünü hissetseydi kendini dışarı atma şansı olabilirdi. Ne saçmalıyorum ben böyle?
6: 10 miligram benzitrix'de herkes masalcı kesiliyor. 30 miligramla gerçekleri söylersin. Sana Bo'nun adını hiç söylememiştim. Sana bir sorun var Orion. Oğlumu tanıyor muydun?
5: 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91.
7: Los Angeles'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İsyan bölgenize yaklaşırsa evinizden dışarı çıkmayın.
10: Hazır mısın?
1: 3 boyutlu yazım tamamlandı.
9: Şerm.
8: Evet.
9: Ne yapacaksın?
8: Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Başka seçeneğin var mı?
9: Ne yani? Dur biraz. Bir planın var mı?
8: Bir sürü planım vardı Lev. Hayatım boyunca. Ve hepsi de seninle ilgiliydi. Ama sen onları mahvedip durdun. O yüzden şimdi oturup bekleyeceğiz. Kimsenin bizi bulmamasını umacağız çünkü onun için planım yok. Ama en iyi ikinci şey var. Bir silahım var.
1: Benzitrix ölümcül seviyede.
6: Cevap ver. Oğlumu tanıyor muydun?
4: Aslında tanımıyordum ama beyaz bir spor arabam vardı. Hava soğutmalı turbosu olan orijinallerdi.
6: Hey.
4: Ne?
6: Oğlumu tanıyor muydun dedim.
4: Evet, arabamı çaldı o. Ve kuralları biliyorsun. Biri benden bir şey çalarsa onu okyanusa atarım.
6: Polis raporu. Aşırı doz yazıyordu.
4: Polisin sahibi benim Jean.
6: Hayır.
4: Taşar yerine oturdu şimdi. Seni öyle buldum işte. Oğlunun yasını tutan zavallı bir kadındın. O kadar sarhoştun ki artık serum bile takamıyordun. Yeniden insanlara yardım etmeni sağladım. Bizi evren bir araya getirdi. Ve Artemis doğdu.
6: Bo'yu öldürdün. Oğlumu öldürdün.
4: Şeytanla anlaşma yaptın. Ne bekliyordun ki?
5: 45, 44, 43, 42, 41, 40.

0: 39, 38, 37.
1: Hadi. Şu anda belirtilen noktada.
2: Bana bir helikopter çağır.
0: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Babana gel!

0: Hemşire! Hemşire!
1: Hasta Honolulu. Siyah kot, kalp krizi.
2: Ne oluyor?
3: Evet, siyah kot.
2: Jeannie!
3: Honolulu.
2: Hey.
3: Siyah kot, Honolulu.
2: Ne oluyor Jeannie? Jeannie! Nereye?
0: Orada neler oluyor? Baba! Baba!
4: Alınma noktası tehlike arz ediyor. Seyahatiniz iptal edildi.
5: Hayır, iptal etme. Geri dön. Geri dön.
2: Hadi kardeşim. Lanet olsun. Hadi kardeşim,
3: uyan. Pekala, çekil, çekil.
2: Neler oluyor?
3: Karaciğeri şokta, kalbi durmuş.
2: Ölmesine izin verme.
3: Çekil.
2: Lütfen, lütfen.
3: Hadi. Hadi açıl. Hadi.
6: Güvenli bağlantı kur.
2: Kim var orada? Sen misin Jean?
6: Bu Detroit'ten.
2: Dur, dur biraz bak. Sana para veririm. Detroit'ten alacağın benim için çerez parası.
6: Ölümünü satın aldılar. Haysiyetini bedavaya verme.
2: Yani böyle mi oluyor? Vay be. Tamam canım, beni nehre yolla hadi.
6: Detroit, işte mutlu sonun. Bağlantıyı sonlandır.

0: Aşağı kadın.
1: Cihan, Cihan, Cihan. Hadi. Hadi. Öldü evlat. Çok üzgünüm. Gerçekten. Ne yakara? Orada ne yapıyor o?
2: Nisan'ın yanında mı?
1: Ölüyor.
2: Tabii ya. Sadece önemli kişileri öldürür.
1: Bekle, yapamazsın. Bu kurallara aykırı. Tanrım. Everest, hemen buraya gel. İşler sarpa saracak. Ortalığı kan götürecek, gel.
3: Lanet olsun. Elektrikler kesilmiş.
4: Patron ne dedi biliyorsun.
3: Evet, biliyorum. Tamam.
2: Bana bakma. Arkana dön.
5: Ne yapıyorsun?
2: Bu mekanın elektriğini kestiğinde Lev Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlıydı.
5: Bunu bilmiyordun.
2: O zaman sensin. Biliyordun.
5: Tamam. Onu benim yüzümden kaybettiğini düşünüyorsan durma.

0: Sıktığın yere gitmiyor bile. Amerikan malı diyedir işte. Kim satar ki bunları?
1: Seni geberteceğim.
0: Hiçbir halt edeceğin yok. Üstünlük taslamandan bıktım. Sen benden üstün değilsin. Güya burada güvende olacaktım. Bu mekanın olayı o. O yüzden para ödedim. Ama sen her şeyi mahvettin. Şimdi seni vurmam gerek. Vurmak istemiyordum. Bir yolunu bulabilirdik. Kimyamız uyuşmuştu. Ama şimdi seni vurmak zorundayım. Evet, kimmiş üstün olan?
2: Hayır.
3: Üç boyutlu model kabul edildi.
2: Hayır.
3: Yazıcı takıldı.
4: Tanrım, ne yaptınız? Diğer hastaları öldürmek yasaktır. Birinci kuralım, kaç kere söyleyeceğim?
5: Ben hasarı karşılayacağım.
4: İyi misin? Berbat görünüyorsun çünkü.
5: İyiyim. Bu kurşun geçirmez.
4: Peki belindeki kurşun?
5: Ah, olamaz.
6: Patlayacak. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin.
1: O da neydi?
4: Yeni mal sahibi. Onu buradan çıkaralım.
1: Bekle.
6: Şu şeyi parçalayın. İçeri girmek için her yolu deneyin. Katları kontrol edin, duvarları parçalayın, ne olursa. Yeter ki babama ulaşın.
7: Hadi vurun. Bu ara iki kişi gelsin.
8: Hadi.
9: Gösterin gününü.
8: Daha sert.
9: Hadi.
8: Hadi bir daha.
6: Yardıma çabuk, gelsin
8: biri. Hadi daha sert vurun. Hadi.
5: Hey.
4: Kız nerede? Mo nerede?
5: O güvende ama biz değiliz. Gitmeliyiz.
4: Hadi.
6: Seni geberteceğim kadın. Burayı da yakıp kül edeceğim.
4: Şu taraftan hadi. Hadi.
5: Hastaları çıkarmalıyım.
4: Gel hadi.
5: Geliyorlar.
4: Ben de kalıyorum. Onları durduracağım.
5: Hayır. Dinle. Sen ufacık bir kadınsın. Hiçbir haltı durduramazsın.
1: Çabuk ol.
5: Herkese yardım ediyorsun. Ben de sana yardım edeyim. Lütfen.
4: Mekana iyi bak, tamam mı?
5: Tamam hemşire.
4: Aferin evlat. Dayan.
1: Ona hadi benim yaptığımı söyle.
4: Bizimle gelmiyor musun sen?
1: Senin işin onarmak, benimki kırmak. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemeyiz.
4: Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu havalandırma boşluğu? Tamam, bu kadar hissettin mi? Hadi.
5: Bekle. O nerede?
4: Nis geride kaldı. Evet. Özür dilemeye çalışıyor. Kendi tarzında. Evet.
6: Ne yapıyorsunuz siz hala?
10: Hadi çocuklar, tüm gücünüzle itin. Hadi. Hadi çabuk.
6: Hadi, acele edin. Hadi yardım edin onlara.
5: Anlaşılan, kuralları bilmiyorsunuz. Burada ziyaret saati diye bir şey yoktur.
6: Neler oluyor? Babam nerede?
5: Herkesi kurtaramazsın.
6: Hayır!
1: Sakın çizgimi geçmeyin.

0: Hastanelerde
1: hadi.
0: Kodlar kullanırız. Hadi. Yavaş kod, hasta çoktan öldü demektir. Ama yine de denememiz gerekir. Ailesi bu fikre alışsın.

0: Neden anlatıyorsun bunu?
1: Hadi.
2: Çünkü ufaklık.
1: Hadi.
2: Sen de yavaş konuşsun. Buradaki kankaların henüz bilmesin.
1: Hadi.
2: Sen öldün.
3: Senin için geliyorum, yavaş kod.

0: Bu gece ne oldu böyle?
1: Kurallar çiğnendi. Silah sokmak, ziyaretçi, bomba, personele hakaret, yara
0: sıvı. Polis almak. Arkadaşınla tanıştım.
1: Arkadaşım değil. Oğlumu tanırdı.
0: Senin çocuğun mu var?
1: Evet, vardı. Çok uzun bir hikaye.
2: Hadi!
3: Size zaten söyledim. Sakın çizgimi geçmeyin.
1: Hadi acele et, gidelim. Hadi.
0: Tüm isyancılar burada.
1: Ağırlığını bana ver, hadi.
0: Hangi kapıdan çıkacağız?
1: Tüm kapılar ve tünelleri mühürlediler. Ama bir tanesini unuttular.
0: Ön kapı mı?
1: Doğru. Artık kimsenin kullanmadığı bir yoldan dışarı çıkacaksın. 22 yıl önce girdiğin o kapıdan.
0: Bekle, dur biraz. Geri sar. Çıkacaksın derken...
4: Sen! Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirtti ve sen onun ölmesine izin verdin.
0: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Ha?
4: Sen de kimsin?
0: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
4: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
0: Tamam.
4: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
1: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
4: Hadi, hadi, hadi.

0: Hey, hey, o da neydi?
1: Bunu söylemiştim. Yavru fillere verin.
0: Adamları. Daha fazlası gelecek. Buradan çıkmalıyız.
1: Yapamam. Olmaz, hayır.
0: Birlikte başarabiliriz. Tamam, hadi, hadi al şunu. Gidelim, hadi yürü. Anahtarlar yanında mı? İyi misin?
1: Bilmiyorum.
0: Hey, çıkmak daima girmekten zordur. İnan bana, biliyorum. İşte böyle.

0: Arabam otobüsün yanında. Sizin merkezinizde geçiriyorsunuz. İşte orada. Başaracağız. Tamam, bir saniye. Gitmeye hazırız.
1: Biliyor musun? Güzel bir sabah olacağı benziyor. Sanırım biraz yürüyeceğim. Yürümek istiyorum, evet.
0: Hayır, dur. Dur. İçeri döneceğini söyleme.
1: Artemis'e mi? Hayır, o bitti. Ama bilirsin, şehirden ayrılırsam bu insanları kim tedavi edecek? Ha?
0: Arabaya bin, hadi.
1: Hayır, hayır, ben yaşlıyım. Tek bildiğim insanlara yardım etmek. Ben bunda iyiyim. Aklıma gelmişken, şu atar damarını ıskalayan son kurşun yaranı temizleyip dikmemiz gerekiyor. Vegas'ta gizli bir yer var. Adı Apache. O tarafa mı gidiyorsun? Ha?
0: Açıkçası nereye gideceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk kez ne istersem yapabilirim. Bunu planlamamıştım.
1: Bir yolunu bulursun. Çıkmak her zaman girmekten zordur. Hadi.

Görevli.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bizim buraya girip çıkmamız bir dakika efendim. Siz emredin, kızınızı alalım.
1: Efendim, General Harrington geldi.
2: Teşekkür ederim çocuklar. Ben size kararımı bildireceğim.

0: General! Burada tatilde değil misiniz? Niye üniformayla dolaşıyorsunuz? Boğaz'da bir tekne turu yap, iki kıta arasında git gel.
1: Çok isterdim Joseph ama şu anda tatil yapacak bir gündemimiz yok.
0: Malatya'da durum ne?
1: Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Füze kalkanları çok yakında aktive olacak.
0: İsrailli dostlarımız işin hızlandırılmasını istiyor.
1: Biliyorum, her gün Pentagon'a ve Tel Aviv'e rapor veriyorum.
0: Dostlarımızın hassasiyetini anlamalıyız.
1: Türklere bilgi verilmesini istemiyorlar.
0: Siz de gerçek bilgileri vermeyin o zaman. Bilgi dediğin kağıda yazılı yalanlardır. İşimize geleni söyleriz. Türkler de bizim dostumuz. Onları niye kıralım?
1: Aslında bunun için gelmedim. İstanbul'dan ayrılmak istediğinizi duydum.
0: Radarı benim evime mi yerleştirdiniz? Hisleri okuyan bir radar.
1: Joseph, seninle biz eski dostuz. Kızının senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Feller'in yaptığı da affedilir gibi değil. Ama Amerika'ya dönmeyi aklından çıkar. Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya hazırlandığımız bu dönemde senin gibi diplomatik bir dehaya ihtiyacımız var.
0: Beni anlamıyorsunuz. Nefes alamıyorum. Benim olan niye başkasının elinde olsun ki? O benim kızım. Karım İstanbul'a gelmeyi reddediyor. Bir haftadır klinikteydi. Sakinleştiricilerle uyuşmuş vaziyette. Niçin? Bir dakikada çocuğumu kollarımın arasına alırım.
1: Beyaz Saray'ın sahibi senin burada olmanı istiyor. Ben sadece seni uyarıyorum.
2: Al bakayım.
3: Senin bisikletin niye böyle?
2: Yaşlıların bisikleti de böyle kızım.
3: Annem benim eve bisiklet sokmama izin vermiyor. Sen hep bisikletlisin.
2: Ama senin büyümen lazım ya. Koşacaksın, yürüyeceksin. Arada da bisiklete bineceksin, değil mi?
3: Of, bıktım büyümekten.
4: Haklı güzel kızım. Büyümek büyümek. Ne oluyor büyüyünce? Böyle daha güzel değil mi?
3: Evet. Dede, benim bir kolyem vardı, o kayboldu.
4: Ben alırım kızım sana.
3: Çok teşekkür ederim. Böyle bir kolye.

0: Tamam kızım, tamam.
1: Kolyesiz daha güzel. Oo, bak kızımın ne güzel boynu var. Hadi ye bakayım.
2: Aa babam. Çok özledim babama.
1: Nereden okursun o gazeteyi bey?
2: Dede beni babama götür. Lütfen ne olur ne olur. Dede ne olur lütfen. Çok özledim. Ne olursun. Lütfen dede.
3: Kaza falan değil Polat. Biri bizi öldürmeye kalktı.
4: Araştırıyorum. Bakalım ne çıkacak.
3: O gerizekalı İbrahim kızı için yaptı.
4: İbrahim'in parada pulda gözü yoktur.
3: Para değil bu, kızı. Anlamıyor musun?
4: Dediğim gibi. Araştırıp öğreneceğim ne olduğunu.
3: Babamı görmek istiyorum.
4: Şimdi değil. Senin dinlenmen lazım.

0: Abi ben de seni arayacaktım.
1: Koçum ne yapıyorsun? Ne var ne yok?
0: Abi sıkıntıdan başka bir şey yok.
1: Keyif çatsın. Senin gibi vatanını milletini seven delikanlılar
2: sıkıntı çeksin. İçine tüküreyim böyle dünyanın.
1: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
0: Adını duymuştum abi.
1: O benim canımı sıktı. Alacağımız var, vermiyor namussuz.
0: Nasıl vermiyor?
2: Gözden düştük ya.
1: Kaçak durumdayız, o yüzden vermiyor.
0: Abi sen versene şunu. Nasıl vermiyormuş paranı?
2: Girme koçum bu işlere.
1: Babanın hiç istemediği işler.
0: Abi kendim için değil ki. Ha senin paran, ha bizim paramız. Ayrıca ben bu namussuzlara düşmanım.

0: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
1: Sinirden gülüyorum. Beyefendi randevu vermiyor bana.
0: İstersen ben alayım.
1: Yok yok. Başka birilerini soktum araya.
0: Beyefendi eski kurttur. Hava puslu. İninden kafasını çıkartıp bakmaz.
1: Hani kurtlar puslu havayı seviyordu?
0: Puslu hava, delikanlı kurdun işi. İhtiyar kurdun değil.
1: Çayın nerede?
0: Bir kere de git kendin al.

0: Bak. Bak. Sen görüyor musun fermanı?
1: Şimdi konuştuk telefonda. Çok vefalı çocuk. Muhakkak arar, hatırımı sorar.
0: Yukarıdan İstanbul ne güzel görünüyor, değil mi? Bak. Bak. Ama sen gene de böyle çok kenarlarda dolaşma. Tamam. Hadi gel. Gel. Dur.

0: Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Tamam dede.
0: Elif, kızım. Yavaş, yavaş. Dikkatli ol kızım. Gel alalım.
1: Ben kayınsenar.
0: Tamam. Peki.

0: bir tane mısır versene. Süt mısır değil mi?
1: Evet abi.
2: Yumuşaklarından olsun, torunumu alacağım.
1: Tamam abi.
0: Elif. Elif. Elif. Kızım mısırı. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif.
3: Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş tarihi ilanını ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında demişiz. Bakalım bunlar ne demiş?
4: Beyefendi, misafiriniz geldi.
3: Sabri, şuradaki Musevili kitaplarını buraya getir.
4: Beyefendi, 12 kollu şamdanı da çıkarayım mı?
3: Yok, mübalağa olur. Misafirimizi bekletmeyelim.

0: Değerli dostum Şamir, ne güzel seni görmek.
1: Sizi böyle sıhhatli görmek bizi memnun etti.
0: Buyurun. Emeklilik bizi yaşlandırdı Şamir kardeşim.
1: Siz sabahları uyanıp tıraş oluyorsanız emekli değilsiniz demektir.
0: Memleket meselelerini takip ediyoruz tabii. Gördüklerimizden de hiç memnun değiliz. Benim insanım aç. Benim insanım kredi kartlarının esiri olmuş. İnsan açken, esirken aklı çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmazsa ne yapar? Kendini uçurumdan atanlara oy verir.
1: Beyefendi, bu delile engel olacak sizsiniz. Bunlar Türkiye'nin eksenini kaydırdılar. İkinci bir İran oldular. İsrail'e sırt dönmek ne demek? Siz asla böyle bir şey yapmadınız.
0: Ben Batı'dan bir kötülük görmedim. İsrail'den de görmedim. Esad'dan gördüm. Saddam'dan gördüm. Pehlevi'den gördüm. Brejnev'den de gördüm.
1: Bunları niye anlatmıyorsunuz devletin sahiplerine?
0: Dinlemiyorlar ki aziz kardeşim. Herkes her şeyi biliyor.
1: Churchill'i de dinlemediler. Ama İkinci Dünya Savaşı çıkınca aman Churchill bizi kurtar dediler. Biz de Türkiye'yi savaşa sokalım ki siz de Churchill gibi meydanlara dönüp bu insanları kurtarın.
0: Memnuniyetle kardeşim. Churchill tabii büyük siyasetçi. Bizi onunla mukayese etmeniz bizi mutlu eder. Binaenaleyh ülkemiz için Churchill'de oluruz, Roosevelt'de oluruz. Hatta Stalin'de oluruz. İsa olup kendimizi çarmıha gerdiririz. Musa oluruz, Nil Nehri'ni yararız.
2: Küçük bir kız çocuğu gelip buradan mısır aldı mı?
3: Hayır.
2: Do you know my child?
3: Anlamadım.
4: Kağıt elva.
3: Kırmızı ırkalı bir çocuk gördün mü?
4: Kağıt elva. Kağıt elva mı var?
3: La ilahe illallah. La ilahe.
2: Tek başına gezen şu boylarda bir kız gördün mü?
3: Görmedim abi. Buralarda yalnız dolaşan bir çocuk gördün mü?
2: Hayır. Ya baba nasıl kaybedersin?
3: Oğlum gözümün önündeydi. Mısır istedi. Bir baktım yok.
2: E niye farka çıkardın? Ya güvenli olmadığını biliyorsun. Bari çocuklardan birini alsaydın.
3: Oğlum şimdi bana hesap mı soracaksın? Çocuğu mu bulacaksın? Gazetede babasının fotoğrafını gördüm. Aklı başından gitti çocuğun.
2: Şu boylarda tek başına gezen bir kız gördün mü? Silahlar temiz mi?
5: Temiz dediler.

0: Ne var Eren?
1: Abi Karan'ın oğlu bir yere gidiyor. Yanında adamı, bir de tanımadığım iki kişi.
0: Takip ediyor musun?
1: Evet abi.
0: İyi. Durdukları zaman ara geleyim.
1: Peki abi.
0: Yine kimle kavga ettin?
2: Bizim çocuklarla şakalaştık. Biraz abartmışız.
0: Bacın ne yapıyor?
2: Hiç. Ne yapsın, evde oturuyor.
0: Kenan'la arası nasıl?
2: Bildiğim iyi. Bir şey mi oldu abi?
0: Yo, ne olacak?

0: İyi günler.
1: Telefonunuzu kullanabilir miyim?
0: Annen nerede senin?
1: Washington'da. Dadımı arayacağım.
0: Telefonunu biliyor musun?
1: Evet, bana öğretmişti. 0-5-3-2 özür dilerim. 0-5-3-2 Telefonunu versene.
2: Ne yapacaksın?
1: Babamı arayacağım.

0: Arıyorum ama olmuyor.
1: Ver bana. İşi var demek ki. Telefonu kapalı. Hadi benim numaramı da ezberle.
0: Olur.
1: 0 0 5
0: 3 3.
1: Alo.
2: Hanımefendi.
1: Buyurun, kimsiniz?
2: Baktığınız çocuk kaybolmuş. Benim yanımda şu an.
1: Ne çocuğu?
2: Çocuk bakmıyor musunuz?
1: Yok kardeşim, yanlış numara.
2: Numara yanlış diyor. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakalım. Sana çikolata vereyim. Bir aç ailesine bakarız.

0: Alo?
1: Elif sen misin?
0: Ben kayboldum.
1: Neredesin sen?
2: Alo?
1: Beyefendi kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu. Neredesiniz siz?
2: Kandilli'de, Cici Market.
3: Eli şu an bir marketin içinde telefon görüşmesi yapıyor.
4: Alsınlar mı kızınızı efendim?
5: Alıp getirsinler.
4: Kızı alıp buraya getirin.
3: Tamam efendim.
4: Bakkalın adı neydi Leyla?
1: Cici Market.
4: Cahit. Gördüm canım, arayacağım seni.

0: Bir daha asla, ama asla kaybolmayacaksın.
1: Kaybolmadım ki, kaçtım.
0: Bir daha kaçmayacaksın o zaman.
1: O zaman beni babama götür. O adamlar beni babamı götürecekti.
0: Onlar yalancı. Senin baban... Seni babana götüreceğim.
2: Kaçakçılığa saygım var İzzetciğim. Ama Kuzey Irak'ta örgütle kaçakçılık işi benim işim değil. Demedi deme. Bu işten başın ağrır.
3: Ben bu kadar para kazanayım, başım da ağrısın. İki tane hap içerim geçer.
4: Hap içerim diyorsun.
3: Fikret Bey. Kuzey Irak'tan değil. Şu an Rusya'dan, Bulgaristan'dan getiriyoruz. Onu avans olarak kabul edin.
5: Hop hop, dur, dur!
6: Abi, Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nun mekanına geldiler.
5: Kardeşim nereye? Kardeşim nereye? Bir dakika.
6: Abi burada olay var, çabuk gelin. Abi hava kararıyor, müdahale edeyim mi?
7: Sen bir şeye karışma, geliyorum ben. Ulan Mehmet Fikret'le bunların ne işi var?

0: Buyur evladım, kime bakmıştın?
1: Kes lan! Babalık sen çık.
2: Sen Karan'ın oğlu değil misin?
1: Ben şimdi Azrail'in oğluyum. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun?
2: Yanlış yerdesin evlat. Demedi deme.
1: Otur lan, kaşındın iyice.
0: İzzetciğim, niye geliyorsun ortama? Belli ki delikanlının bir müşkülü var. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Kaşif oldun.

0: Ne borcun varmış?
1: Kaç para borcun varmış kardeşim?
0: İnsan borcunu bilmez mi lan?
1: İnsan silah çekip alacağı parayı bilmez mi? Sen söyle, neymiş borcumuz?
0: 10 milyon dolar.
1: $10 milyon benim için borç değil yavrucuğum. Yıllık kız öğrencilerime verdiğim burs param. Arayayım İbrahim'i getirsin.
0: Billahi sıkarım.
1: Demedi deme, bu gerginlik senin bütün saçlarını döker.

0: Efendim Fikret Bey.
1: İbrahim acil 10 milyon dolar getir.
0: Ne diyorsunuz Fikret Bey?
1: Ofisteyim canım. Bekletme beni, misafirlerimiz sabırsız.
0: Alo, alo. Benim derdim çilem biter mi?
2: Ne oldu baba?
0: Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak.

0: Baba, ne oluyor diyorum?
1: Gir şuraya.
0: Baba. Babacığım, ne olur aç kapıyı. Babacığım, lütfen açar mısın kapıyı?

0: Benim de işim var, halledip geleyim. Sen burada mısın?
1: Buradayım. Ah kızım ah. Sen daha öyle dururken elin kızı gelip tahta oturdu.
2: Anne, hiç bunları konuşacak halim yok.
1: Beni konuşturmayın.
3: Üzme güzel kızımı, üzme.

0: ayı geldi, olan armutları oldu.
1: Senin paraya ihtiyacın varsa yanımıza gel. Ama böyle değil. Babanın hatrı var.
2: Babamın hatrı bu. Siz bunu görmeden hatır mı tanırsınız be?

0: Demedi deme İbrahim, ölecek.
1: Ölsün.
2: Karanın oğlu İbrahim.
1: Babası öldü nasılsa.
3: Usta, İbo içeride oğlanı boğmuş olabilir.
4: Müdahale edeceğini niye seyrediyorsun?
3: Etme demişsin.
4: İbrahim, bırak çocuğu.
1: Sen kimsin?
3: Ayol ayı. Polat Alemdar sana bırak diyorsa bırakacaksın.
1: Size ne oluyor kardeşim?
5: Bırak çocuğu dedim İbrahim.

0: Otur bakalım Kaşifoğlu. Randevu verememiş çocuklar sana. Kusurlarına bakma.
1: Efendim, biz sizin evlatlarınızız. Siz de bize sırt dönerseniz biz kimi baba bileceğiz?
0: Babanız yorgun. Binaenaleyh size az babalık yapmadık.
1: Babamız başımızda olsun. Biz onu sırtımızda taşırız.
0: Eksik olma. Söyle canım.
1: Efendim, biz harekete geçmek için hazırız. Ancak bazı arkadaşlar çekiniyorlar. Bir talimat verseniz, yeniden birlik olsak eski günlerdeki gibi.
0: Bunları Sabri ile konuş. Bu evde sadece biz dinlenmiyoruz. Evde dinleniyor.
1: Efendim, herkes sizden işaret bekliyor. Devletimizi elimizden aldılar. Düşmanlara teslim ettiler.
0: Bu devlet büyüktür kardeşim. Kimse teslim alamaz. Teslim almalarına da müsaade etmeyiz. Herkes üstüne düşeni yapsın, biz de yaparız.
1: Bunu diğer arkadaşlar için emir kabul edebilir miyim?
0: Gözlerinden öperim güzel kardeşim. Devletimiz ne bahtiyar ki sizin gibi evlatları var.

0: Biliyorum ki bu işlere seni Kaşifoğlu sokmak istiyor. Çünkü babanın en büyük düşmanı. Kaşifoğlu gibi asalaklar babanı görevdeyken çok sömürdü. Şimdi de sömürmek istiyor.
1: Benim babam öldü.
0: İyi o zaman. Babam benim artık. Benim ekibimdesin.
1: Bu benim için büyük bir şeref. Abi benimle kafa bulmuyorsun değil mi?
0: Ferman. Ben hiçbir vatan evladının pis işlerde olmasını istemem. Hele Karan'ın oğlunun.
1: Abi bizi hep aşağıladılar. Hiç kimse yüzümüze bakmadı.
0: O devir bitti.
1: Abi müsaade et. Kaşifoğlu'nun ben kafasına sıkayım.
0: Bulursak sıkarsın.
1: Bir telefonuma bakar abi. İş tamam. Parayı nereye getireyim dememe.
0: Ara.

0: Söyle koçum.
1: Abi iş tamam. Parayı nereye getireyim?
0: Bu kadar çabuk mu? Babasının oğlu. Helal olsun.
2: Sen mekana geç. Ben oraya gelirim.
1: Tamam abi.

0: sizi görmek ne şeref.
1: Oğlum şş. İkide bir nereye kayboluyorsun lan sen?
2: Çağırdınız geldim abi.
1: Ne yaptın o işi? Sıktın mı kafasına şoförün?
2: Sıktım abi.
1: Nereye gömdün?
2: Denize attım.
1: İyi yapmamışsın da oğlum. Çıkar bir yerden cesedi.
3: E hadi Memati. Ne çele çalıyorsunuz orada? Adam şimdi gelecek.
1: Tamam usta.
3: Hadi. Ne oldu, neye bakıyorsun?
4: Işık abi. İçeride biri var.

0: Ne konuşuyorlar bunlar bir saattir?
1: Abi onlar konuştuğu için beklemiyoruz burada. Kaşif olduğunu beklediğimiz için buradayız.
0: İyi de ben ne konuştuklarını merak ediyorum.
1: Sorarsın abi.
0: Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi yine betin benzin attı.
1: Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek.

0: Kıtlama.
1: Kötü bir alışkanlık. Rahmetli babamdan kalma. Aslında bütün dişleri çürütüyor. Ama bir defa alışmışsan vazgeçemiyorsun.

0: dişinin altındaki şekeri ezeceğine. Kimi düşünüp kinleniyorsan git onları ez. Hem dişlerini de korumuş olursun.
1: Bir iki kişi kaldık. Çoğu benden beter durumda. Benim bağımlılığım şekerle çay. Nerede olsa bulurum. Onlar toza alışmış, paraya alışmış, şöhrete alışmış, güce alışmış.

0: Madem yerin rahattı, niye ortaya çıktın?
1: Zorla çıkardılar.
0: Kim? Niye?
1: Hem başbakan istemiyor bizi, hem de bizimkiler rahat durmak istemiyor. O Kaşifoğlu namussuzu verdi Alper'e gazayarı, Alper de kendince iş bitirmeye kalktı. Tabii kendi sonu oldu.
0: Sen öldürdün.
1: Ben öldürdüm tabii. Sözünü tutmayan adamı, ikili oynayan adamı hiç sevmem. Sana bile ihanet ediyordu.
0: O işi sonra konuşacağız seninle. Neticede benim adamım. Hain bile olsa cezasını ben veririm.

0: Hamit?
1: Onu da ben götürdüm. Tam it değil, ham it. Zaten hiç olgunlaşmadı. Hep böyleydi. İt, sahibini tanıyacak. Tamam, sen havla dedin. Ama bu mahalleyi ayağa kaldırdı.
0: Hamidi, Alper'i öldürüp benim karşıma çıkman cesaret ister.
1: Ben eskiden cesurdum. Şimdi öyleyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok.
0: Oğlum?
1: Sahip çıkarsan memnun olurum. Çıkmazsan zaten o nasılsa kendi kafasına tez zamanda sıktıracak. İyi bir çocuk. Sabırlı bir çocuk. Ama neticede genç delikanlı. Kaşifoğlu'nun iki gazına geliverdi.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Eskiden devlet benden sorulurdu. Şimdi senden soruluyormuş. Bir anlaşma yaptım. Devlet bu anlaşmayı bozdu. Beni diriltti. Devletle konuş. Bu işten vazgeçsin. Ben de saklandığım deliğe geri döneyim.
0: İyiye müsaade etmezlerse.
1: Polat Alemdar. İşi hiç yokuşa sürme. Git ihtiyarlarınla konuş. Kendi adamlarınla da konuş. Oğlum senin elinde. Kafam rahat.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Kaşif oğlu gelmez. Ama ben sana onu vereceğim. İt gibi korkar benden.
2: Belli. O yüzden oğlunu ateşe attı.
1: Yok yok. Ben şimdi diyorum. Biliyor ki ben onu yaşatmam. Şimdi görüşmek için araya birilerini sokar.
2: Kim?
1: Devlet sırrı. Şimdilik. Polat Alemdar. Yoksa bir emrin gidiyorum.
2: Kaşifoğlu örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor?

yapıyor. Yemin ederim bilmiyorum. Bizzat sen kendisine sorarsın. Ben soramam. Çünkü şimdi dayanamam. Sinirlenirim, sıkarım. Sonra derler ki, Kara şahsi kinine sıktı. O yüzden Polat Alemdar, sen sorarsın.

0: Kilo al, kilo. Üstünde stres var. Silah var. Bir top sinir var. Gebereceksin. 10 yaşından beri böylesin.
1: Baba.
0: Yanlarından ayrılma. Al. Lazım olur.
1: Baba affet beni.
0: Aileme kurşun sıkmak huyum değil Ferman. Beni bu yaştan sonra huy sahibi yapma.
2: Nereye gidiyor şimdi bu?
3: Asıl abi nasıl bıraktı?
4: Kaşif gelmeyecek diyor.

0: isim çocuğu arıyorum. Cevap vermiyor.
1: Kim abi?
0: Ferman'ın yanındaki oğlan. Arasana Cemal'i. Gidip baksın Ferman'a. Baksın asayiş Berkemal mi?
1: Abi bir şeylerden mi şüpheleniyorsun?
0: Şeytanın oğlu bu. Şüpheleneceğim tabii. Ha karanın oğlu, ha şeytanın oğlu.
2: Usta, bu delvetimiz harbi büyük. Bütün çirkinleri evlat edinmiş. Nereden bulmuşlar bu adamı? Çok sıca.
3: Hep beraber. Emrine gireyim diyor.
2: İyi. Girsin işte. Severin psikopat adamı. Abdüle de boşuna pimpirikleniyordu. Ya sana sıkar, ya bana, ya abiye diyordu.
3: Abdüle her zaman haklıdır.
2: O zaman niye gönderdin?
3: Emrimize de girerse büyük hizmet görür.
2: O zaman niye gönderdin? Ölü ya da diri.
3: Memati, bu beyin. Bilgisayar değil, düğmeye basınca evet desin, hayır desin. Düşünüyorum.
4: Şşt birader, saatin var mı?
5: Yok.
4: Telefonun da mı yok?
5: Yok dedim ya.
3: Kim arıyor?
5: Kaşifoğlu.
3: Bak telefonuna.
5: Alo.
0: Ne yapıyorsun koçum?
5: Arkadaşlarla oturuyoruz abi. Seni bekliyoruz.
0: Var mı bir sıkıntı?
5: Yok abi.
0: Tamam koçum, geliyorum.
2: Geliyor usta.
1: Gidiyor muyuz abi?
0: Hadi gidip paramızı alalım. Boşuna içimizi darlandırdık, kuruntu yaptık.

0: Bir daha arasın mı usta?
1: Toplanın, gidiyoruz.
0: Usta!
1: Arasın Memati.

0: Karan'ın oğlu bizimle mi kalacak?
1: Evet.
0: Bazen seni anlamak mümkün değil abi.
1: Anlaşılmayı beklemiyorum Abdülay. Gidiyoruz.
2: Ara.
3: Cevap vermiyor.

0: Sen şimdi ne olacaksın?
1: Bilmiyorum abi.
0: En kötü karar kararsızlıktan iyidir.

0: Kaşifoğlu geldi efendim.
1: Gelsin.
0: Peki.
2: Mahvoldum. Bittim.
1: Ne oldu sana?
2: Ben öldüm. Beni yaşatmaz.
1: Sinirlendirme beni, anlat. Her yerde hava atan adam, ne oldu, kadınlar gibi ağlıyorsun.
2: Polat Alemdar Kara'nın oğlunu yanına almış. Kara bunu duymuştur bile.
1: Ne olmuş?
2: Beni uyardı. Oğluna karışmamam konusunda. Kara böyle şeyleri affedecek adam değil.
1: Ben seni hiç anlayamıyorum. Yaşar peşinde, Polatlar peşinde. Sen bir adam daha peşine takıldı diye mi ağlıyorsun?
2: Hepsini kandırabilirim. Hepsiyle bir şekilde anlaşabilirim. Hiç olmazsa ellerinden kaçarım. Ama Kara öldürmek istediği zaman öldürür.
1: Kimsenin sözünü dinlemez mi bu adam?
2: Dinlemez.
3: İhtiyarlarla konuşmadan karar veremem. Neticede bu adamın geçmişi karanlık. Tamam, devlete hizmet etti de kim bilir kaç kişinin de canını yaktı.
4: Abi, ihtiyarlar ne zamandan beri ortada yoklar. Alper de yok. Nasıl ulaşacağız?
3: İhtiyarlar bir şekilde ulaşırlar.
5: Alper'i de neticede bu öldürdü. Yaşlılar seninle görüşmeseler haklarıdır.
6: Aradı mı?

0: Aradım dayı. Dayım onda değil.
1: Oğlum bir daha ara şu kaderi.
0: Dayı, şimdi kader de uyanacak. Belki Cevher dayının başka fanfini var.
2: Allah Allah. Varsa benim niye haberim yok? Senin niye haberin yok?
0: Sordum kaç kere. Senle yüz göz mü olacağım dedi.
1: Oğlum soracağına takip ettireceksin.
2: O kadar düşmanımız var, bilmiyor musun?
1: Düşman nerede çöker? Gizli iş çevirirken.

0: İmdat abi, kara diye biri geldi dayıyı sordu.
1: Kara mara çekemeyiz şimdi. Biz olduk kapkara.
2: Hangi karaymış bu?
0: Bilmiyorum dayı.
2: İmdat bey, bir zahmet gidip öğrenebilir misin bu hangi karaymış? Oğlum belki Cevher'le alakalı bir şeydir.
1: Bir lafı da tam öğrenin.
2: Vay anam vay, yoksa bu polimden öldü dediler. İmdat! Oğlum hele tez al gel misafiri.
1: Tamam dayı. Abi sen hangi karasın?
3: Tanımadın mı oğlum beni?
1: Abi sen ölüsün. Az hatim indirmedik sana.
3: Dayını özledim geldim.
1: Abi sizin de o tarafta Cevher'i görmedin değil mi?
3: Bir şey mi oldu ki Cevher'e?
1: Yo, öylesine. Fısına sorayım.
3: Ha.
1: Buyurun.
4: Vallahi bildim. İlla bildim. Tilla bildim yaşadığını.
3: Bildin de niye bir parça ekmek getirmedin?
2: Getirem de kafamı aça. Beni aşikar edilsin diye.
4: Otur.
2: Ya otur.
3: Ne diyorsun hemşerim?
2: Hiç sen böyle oturayım. Sen ne diyorsun sen?
3: Adam. Mezarda yatıydım. Daha doğrusu bırakmadılar ki yatan.
2: Bırakmaz. Bu insanoğlu insanı mezarda bile rahat bırakmaz.
3: Bu senin böyle emekli halin ne aga? Zaza. Senin hakkında alemde hiç iyi şeyler söylemiyorlar bilirsin.
2: Ne diyorlarmış?
3: Memati'nin Polat'ın ayakçısı olmuş diyorlar.
2: Yakla.
3: Ama öyle diyorlar.
2: Sen inandın mı?
3: Ben vardır Zaza'nın bir hesabı dedim.
2: Vallahi kara hiçbir hesabım yok. Ne yalan söyleyeyim. Ha bu kadardım adam kesildi. Kestim kesildim derken an bele ömrüm geçti gitti. Şimdi bir ulu çınarın gölgesinde dinleneyim. Ela hoş, ela huzurlu, ela rahat. Ben düşünmeyeyim o düşünü. Ben yapmayayım o yapayım. Ben de paralarımı sahip durayım. Bak geldim kaç yaşına. Bilsem yaşımı söylerim. Ama bilirsin kütüken yazmamışlar. Bayanlar çiçek açtığında değiller. İyi de kardeş, hangi senenin bayanları?

0: İşte uzun lafı kısası, bu yaştan sonra diyeyim ki ağlam yegenler mi gidem dünyayı gezem.
1: Bak vallahi sorsan evlenirim bile.
0: O kadar rahatım yerinde.
2: Peki Zaza, rahat batmayayım sen?
0: Yok. Yattığım yatak hele yumuşak ki. Allah'ın seni sen. Senin o mezere de bu bizim yataktan düşeyek. İstemediğin kadar da para ver ama. Ya huzuru tepikleyek.
2: Yani diyorsunuz ki Zaza Bey, sen mezarına geri dön. Öyle mi?
0: Aşağı. Ben diyorum ki Polat Alemdar büyük devlet. Gel onun çınarının altında sen de gölgelen.
2: Zaza, bilir misin? Ben güneşe çıkmazsam hasta olayım. Neden dersen? Karayım ya. Gölge beni çarpıyor. Ondan.
0: O tespihimi verirsin, ben sana başka hediye veririm.
2: Zaza, vermeyeyim. Bu tam benim elime göre.
0: Bana gıcık verirsin, öyle mi?
2: Sana gıcık vereyim.
0: Ya canımı al ama tespihimi alma. Sevmiyim ha tespihimi vermeyi.

0: Acısı dayanılmaz olduğu için uyutuyoruz. Üstünden kimlik çıkmadı. Kendisine de soramadık.
1: Ne kadar sürer böyle?
0: Bakacağız. Bir günde sürer, bir ayda.
1: Peki.

0: Olsun, sen yine de Erhan'la kal.
1: Peki abi, nasıl diyorsun?
2: Abi, içeride biri var.
0: Kara haber hakikaten tez duyulurmuş.
2: O zaman ben de kaçtım usta.
3: Tabii abi. Çoluk çocuk bekliyor ya. Pardon abi, özür dilerim.
4: Bundan sonra ihtiyarlarla görüşmenizi ben sağlayacağım.
0: Sen Türkiye'de değilsin Eşref Bey.
4: Demek ki sık görüşmeyeceksiniz.
0: Yine benden şikayetleri mi var?
4: Bildiğim kadarıyla yok. Bazı gelişmeler var.
0: İyi mi, kötü mü?
4: Neresinden bakarsanız bölgede büyük çatışmalar bekleniyor. Sizden de görüş alacaklardır.
0: Sen ne düşünüyorsun?
4: Maliyet teorisi diye bir şey var.
0: Nedir o?
4: Alacağın her kararda kazanacaklarını ve kaybedeceklerini hesap edeceksin. Kazanacakların fazlaysa savaş dahil her şeyi göze alabilirsin.
0: İnsan hayatı rakamlardan ibaret değildir.
4: Evet, katılıyorum sana ama hayatlar sadece bizim insanımızdan ibaret değil. Unutma ki Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de acı çekenler de 100 yıl önce bizim insanımızdı. Irak'ta 10 yılda 1,5 milyon insan öldü. Hadi gel, şimdi kazançları kayıpları hesaplayalım. Hesaplayabilirsek.

0: Nasıl oldun?
1: Abi ağrım geçmiyor. Kesin büyük kırık var. Senin kız anlamadı.
0: Anlasa da bu, anlamasa da bu. Buradan çıkmak yok.
1: Senin niye moralin bozuk? Nasılsa hastaneden çıkacaklar. Gerekirse silahla öldürürüm.
0: O işi unut. Yok öyle bir şey.
1: Peki abi.
0: Kara yaşıyormuş.
1: Aman abi ya, her zamanki laf. 10 yıldır kimse görmemiş, herkes gördük diyor.
0: Ben gördüm. Hamit'i o öldürmüş.
2: Bütün emrettiğin adamları işe yerleştirdim. Hepsi de saygılı efendi çocuklar. İşlerini de mükemmelen yapıyorlar.
3: Paralar?
2: Abi, 100 milyon dolar para var. Sana öldü dedikleri için bana parayı ayırmışım. Bankalara koymuşum. Hepsi de duruyor abi. Kuruşunu yememiş.
3: Tamam tamam, inandım. Geç otur. Otur bir rahat ol. Aferin. Bu paralar senin. Gönlünce ye, hakkındır. Benim nasılsa parayla pulla işim yok. Bunu sen de bilirsin. Alem de bilir. Bak Murat'ım. Yaşadığım duyulmasın. Adamlarımla irtibata devam et. Ben ha deyince harekete geçersiniz.
2: Sen nasıl emrediyorsan abi.

0: Hangi sabrı bu?
1: Allah Allah. Beyefendinin sabrı. 4 sene var aramamış abi.
0: Benim için arıyordur. Kaşifoğlu beyefendiye aracı koymuş. Ok. Bak. Hadi bak.
1: Alo.
2: Our live team coverage continues with local reaction now.
3: We start with Tori Dunn live in downtown West Palm.
4: Karaya ulaştım efendim.
5: Ne yapıyormuş bizim kara olan?
4: Ellerinizden öpüyor efendim. Beyefendi ne zaman nereye isterse gelirim dedi.
5: Sağ olsun.
4: Efendim gizli bir yerde görürseniz. Malumunuz karanın devlet emriyle yok olması kararlaştırıldı. Şimdi sizin yanınızda görülmesi sıkıntı doğurabilir.
5: Sabri, devlet benim. Karada bu devletin çocuğu. Ben babasıyım. Bir evlat babasıyla görüşmeyecek de kiminle görüşecek ha?
4: Haklısınız efendim.

0: şu ışığı yakma. Bir kilometre öteden hedefsin.
1: Senin sayende 1000 kilometre öteden hedefim.
0: Getirmişsin kuzuları.
1: Bütün arkadaşlar deşifre olacak. Üst üste gizli belge sızdırıyoruz.
0: Bir şey olmaz. Herkes her yere sızdırıyor. Çuval çuval belge gidiyor gazetecilere.
1: Abi sen örgüte veriyorsun.
0: Yerim veriyoruz. Hep veriyorduk. Kandil'e bunlar mı girecek? Biz gireceğiz.
1: Niye çağırdın beni abi? Bunlar için değil herhalde.

Zülfikar var, tarıcı. İranlıların malını Lübnan'a satıyor. Silah. Bu operasyonla üstündeki tüm şüpheler gider. Hadi göreyim seni koçum.

0: Bu arada benim mi?
1: Evet, senin. Beğendim.
0: De tek başıma mı kalacağım?
1: Evet, tek başına. İstediğin gibi, istediğin kadar.
0: Deniz görünüyor burada. Deniz çok güzel. Başta da kuşlar var.
2: Burası artık senin odan. Ya Rabbi, bu nasıl bir güzelliktir? Bütün dertleri unutturan bir güzellik.
3: Ayılmadıysan bir kahve daha iç.
4: Ne bileyim bu saatte beni çağıracağınız İnce Hanım. İçkiyi fazla kaçırmışım. Siz niye uyumuyorsunuz?
3: Polat geç uğradı. Onu bekledim. Sonra da uykum kaçtı.
4: Eşiniz beyefendiyi de tebrik etme fırsatı bulamadım.
3: Tuğrul, şu kaza işine baktırdın mı?
4: Baktırdım İnce Hanım. Çocuklar emniyeti sıkıştırıyorlar. En küçük bir şey anında bize ulaşacak.
3: Sence kaza mı?
4: Kaza gibi görünüyor.
3: Kazaysa kazayı yapan niye ortada yok?
4: Ben size çarpan arabanın şoförü olsam bir ömür ortaya çıkmam. Böyle şanssızlık olur mu?
3: Gidebilirsin Tuğrul. Geldiğin için sağ ol.

0: Sen hiç daha kesilmedi mi?
1: Havalar biraz etkiledi dayı. Bir somunu ancak yiyeyim.
0: Değilsin.

0: Ulan sen kendilerinin yerini bilirsin. Yoksa böyle oturup yemek yiyeceksin he.
1: Dayı ne desin?
0: Boğazım kesim ki bir daha yemek yemeyesin.
1: Dayı kesin iyi.
0: Daha söylemişsin, söylememişsin.
1: Dayı yemin verdi daha.
0: Oğlum ben yemin etmeyeceksiniz diye ben size yemin ettirmedim mi?
1: Dayı kesin iyi.
0: İmdat!
1: Dayı. Bir kumar ekibi var. Bir oturuyorlar, iki üç gün kalkmıyorlar.
2: Neredeymiş la burası?

0: Bana şenlik oldu yetmiyormuş gibi kadıncağıza da şenlik oldu.
1: Bugün şenlik ama yarın başınıza dert olur anne.
0: Olsun. Her derdimiz böyle olsun.
2: Teşekkür ederim ömlerine. Gerçekten doydum.
3: Afiyet olsun kuzum.
2: Polat amca. Hı. Çizgi film seyredebilir miyim?

0: Televizyonu açayım mı?
1: Ben kendim açarım.
0: Hmm. Hadi seyret bakalım küçük hanım. Hadi.
2: Psikologla görüşecektin.
0: Pedagogla görüşeceğim anne. Bugün fırsat bulabilirsem.
2: Kızın amca demesi gün gün öldürür seni. Biz dayanamıyoruz. Sen nasıl dayanacaksın?
0: Anne, her şeye dayandım. Ama buna dayanmaya gücüm yok.
2: Evlat Netice'de nasıl dayanasın?
3: Nasılsın Hamide teyze?
4: Şükür kızım. Hamidim'in davasından bir haber var mı?
3: Dosya geldi önüme. Araştıracağız. Bakacağız, bulacağız inşallah.
4: İnşallah.
2: Güzel kızım gelmiş benim.
3: Merhaba. Adliyeye gitmeden bir uğrayayım dedim.
2: Tabii, bizi değil Elif'i görmeye geldin değil mi?
3: Vallahi Nazife anne, insanın burnunda tütüyor. Nasıl alıştırdı kendini? Nasılsın Polat?
0: İyiyim, sen nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol.
2: Sen iyice bir güzelleştin. Dünya güzeli oldun.
3: Senin gözlerin güzel bakıyor da ondan anne.
0: Evet, söyle gülüm.
5: Abi, Ferman'ın babası haber yolladı.
1: Leyla gelmiş.
3: Sana hediye getirmiş. Hoppa, gel bakalım.
5: Dün size söylediği durumla ilgili gelişme oldu. Bugün buluşacaklarmış.
1: Güzel.
0: Nerede?
3: Geldim, hediyeni verdim, seni öptüm, şimdi de gidiyorum.
1: Nereye?
3: İşe.
1: Senin işin bana bakmak değil mi?
3: Sana bakıyorlar zaten.
1: Beni bıraktın mı?
3: Hayır, başka bir iş daha yapıyorum.
1: Ne işi?
2: Kızım, Leyla ablan şimdi gitsin, akşam yine gelsin, tamam mı?
1: Beni de götür Leyla.
3: Ama olmaz ki.
1: Seninle gitmek istiyorum. Söz, hiç kaybolmayacağım.
0: Olmaz kızım. Leyla ablanın işleri var.
1: Sen karışma. Leyla. Beni de götürmeni istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur.
3: Gelsin benimle adliyeye. Bu akşam birlikte kalırız. Yarın sabah getiririm.
0: Olur mu canım öyle şey?
1: Her şey sen karar veremezsin. Biz kendimiz karar verdik. Hamdine teyze, çantamı hazırlar mısın?
3: Hı?
0: Hı?
6: Sağ ol Erhan'cığım.
5: Afiyet olsun yenge. Her zamanki gibi çok güzelsin.
6: Teşekkür ederim gülüm.
7: Hadi Erhan hadi. Bir şey konuşacağız.
6: Ömründe hiçbirine güzelsin dedin mi Memati?
7: Cümle içinde iyi, güzel, hoş dediğim oldu.
5: Tabii. Güzel sıktım. İyi oldu öldüğü. Hoş bir atıştı.
6: Kadınların hoşuna gider böyle şeyler.
7: Peki bu erkeklerin hoşuna giden bir şey yaptı mı bu kadınlar hayatta?
6: Vallahi ben abinin hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmadım.
7: Allah için yapmadın. O yüzden senin yerin ayrı yenge.
6: Pusat bir şey mi yaptı?
7: Yo, aramız iyi onunla. Selvi kafama takıldı. Bunların bir sıkıntısı mı var Kenan'la?
6: Bildiğim yok.
7: O zaman niye evlenmiyorlar? Neyi bekliyorlar?
6: Memati, kızı ölmüş adam. Kim desin ki hadi düğün yapalım?
7: Kız ölmüş. Sanki bir kızını da biz mi alıyoruz? Kız veriyoruz. Ya benim derdim düğün müğün değil. Bu iş fazla uzadı. Cılkı çıkmasın.
6: Selvi ile ya da Kenan'la ilgili bir şey mi oldu?
7: Git Yaşar'la konuş yenge. Bu iş fazla uzadı.
6: Senin bir sıkıntın var.
7: Bir sıkıntım olursa sana söylerim. Onlarla da konuşurum.

0: Sıkıntı işin fazla uzamış olması.
1: İyi. Konuşurum Yaşar'la.
2: Selvi.
3: Nereden icap etti bunlar?
2: İçimden gelemez mi?
3: Ne zamandır içinden gelmiyordu?
2: Haklısın bir tanem. Evren'in ölümünden sonra dağıldım. Senin de çok üstüne geldim. Ne desen haklısın. Ama ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Canan, ben biraz gecikeceğim. Bir işim çıktı. Gelince anlatırım. Kenan'ı takip ediyorum, tamam mı? Bana yine bir şey aldı. Ne zaman bir şey alsa bir iş çeviriyor. Ben de emin olmak istiyorum.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Hangi şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkıları da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz, hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar, Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Ekip adına açıklamalarda bulunan Mary Nelswett, özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Mizahın zekayla bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zekayla bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın, ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan Julie Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği, 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları, katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi. İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakiler ise kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıyı atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünya
dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her

şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosununsa ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddete çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. "Bunu siz mi yaptınız?" sorusuna Picasso'nun cevabı "Hayır, siz yaptınız" olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten. Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor. Ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

0: soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Schlesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre solda frene bas.
1: 98 ve 99 dünya ralli şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola son hızda. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi biçecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Bu neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğundan emin misiniz?
4: Korkmayın. Burası kestirme.
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz, sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Bence o bir yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?
0: Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
2: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca, ne yapıyorsun?
3: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
4: Sizce niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
3: Çünkü tatil zamanı bayım.
4: Tabii tatil zamanı, evet.
1: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi.

0: dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
1: Kim için doktor lazım?
2: Onun için. Suyu geliyor.
1: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
3: Ne yani? Yün ördüğümü mü sanmıştım?
1: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
0: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
1: Suyu geliyor.
0: Suyu geliyormuş.
1: İtin, itin, itin.
0: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
4: Ben ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
0: İşim biter bitmez oradayım.
4: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun, değil mi?
0: Gezmiyorum. Acil bir durum var. Çok acil.
4: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
0: Lütfen olay yaratma Lili.
4: Annemin bifteği pişti. Babam salonu arşınlıyor. Acele etme, kahve içmeye yetişirsin.
0: Daha erken gelemem. Burada takılıp kaldım işte.
4: Nasıl takıldın? O bağıran kim?
0: Bir kadın. Evet, başkası
4: değil. Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
0: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığın gibi değil. Yanlış anlama. Sana anlatacağım.
4: Bağırdığını duyuyorum. Doğru söyle. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
0: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum. Yemin ediyorum.
3: Evet. Hissediyorum.
4: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen... Gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
0: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
4: Kocası da mı var?
0: Hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
2: Merhaba bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
0: Dinle Lili. Dinliyor musun?
4: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
0: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
4: Bir de doktor mu var?
0: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
4: Bebek mi?
0: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
4: Bir de çocuğun mu?
0: Hayır, benim değil. Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
2: Bana benziyor.
4: Yalan söylüyorsun.
0: Lütfen beni dinle. Bir erkek bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti. Lütfen vurmayın zavallı bebeğe. Yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
2: Çok güzel.
4: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.
0: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
4: 10 dakika sonra evde ol.
0: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
5: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
4: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuştu.
5: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
2: Al. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
0: Biliyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinize el koymazlar.
0: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
2: Ciddi misin?
6: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
7: Emin misiniz?
6: Gayet tabii.
7: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
6: istemem. Hayır, kararımdan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
7: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?
6: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
7: O zaman kabul ediyorum.
6: İşte bu çok güzel.
7: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
6: Hayır, lütfen. Siz hiçbir şey dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
8: Bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
7: Tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
6: evet,
7: var ama.
6: Evet, tamam. Evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça, tamam? Ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
7: Tamam, anlıyorum.

0: Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum. Sizi ararım.
1: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
0: Aa, bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
1: Evet, sizi gerçekten çok seviyorum da.
0: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
2: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
3: Anne geldi işte. Anne.
4: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
3: Nerede kaldın hayatım?
5: Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak.
3: Yemekte dikkatli olmazsan bir dahası da olmaz. Babam hata affetmez.
5: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
3: Yakında aklın başına gelir.
5: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
3: Hayır.
5: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
3: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.
6: Demek doktorsunuz.
3: İyi şanslar. Hadi.
5: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızını sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
6: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
5: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
6: Kaçıncı yılınız?
5: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
6: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
4: Edmond.
6: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
5: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
6: Ne tür işler yaptınız?
5: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
6: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
5: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
6: Öyle mi? Nasıl yani?
5: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
6: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında. Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
4: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.
6: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
3: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
5: Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz.
0: Canını yakmadım değil mi?
4: Hayır.
0: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki.
3: Ara verelim mi?
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
3: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
0: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Öyle değil mi?
7: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
0: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
3: Hayır, hayır, hiç gerek yok.
7: Başlayın.
0: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısın istemem.
3: Çok düşüncelisin Emilien.
0: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme. Çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
8: Hadi sumo güreşçileri. 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu? Ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
0: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
8: Amacım yardım etmekti.
0: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
9: Hayır, bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
0: Öyle mi? Senin sporun ne?
9: Karate. Çok daha etkili.
0: Benimki pingpong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu. Ay.
10: Telaffuzu kolay. İlkece kon. Aptal demek. Emilen gibi.
0: Teşekkür ederim.
10: Sonra dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra şey. Hep beraber. hep beraber.
11: Konuşana.
10: Japon.
0: Atlama nedir peki? Söyler misiniz hocam?
10: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Marsilya'da olacak. Monsieur Tofu. Tumukuli, Topuchi, Topuchi, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak Tokyo'dan buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
0: Neden?
9: İf şatosunu gezmek için.
10: Öyle mi?
12: Belki Fransız yemekleri.
8: Cumartesi günkü maç için.
10: Çetelerle savaş eğitimi için.
0: Öyle mi?
10: Tabii ya, tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
3: Tam o sırada cephanemiz bitti.
6: Birden cephanemiz tükendi.
13: Ya bu çok normal tabii. Evet.
6: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
13: Çok korkunç.
6: Birliğim ölmüş, zırhlı arabam yanmış, tersiz bozuktu. Kurşunum yoktu.
13: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
6: Dua ettim.
4: Aferin sana.
6: Çünkü beni ancak bir mucize kurtarabilir.
3: Ya işte mucize.
6: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
4: Kırmızı telefon Edmond.
6: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertrand. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
3: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlıyı hak ettin.
6: Tanrım. Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
3: Kahve için seni bekliyoruz.
6: Bir saate kadar dönerim.
13: Canım seni istiyor.
3: Bana 20 saniye izin ver.
6: Havaalanına çabuk.
13: 20 saniye çok zor geçecek.
6: Bu bir felaket.
9: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
6: Hayır. Bu bir felaket.
13: Bunun durumu pek iyi değil. Kötü görünüyor.
6: 15 dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanı'nı karşılayacağım. Bu bir felaket.
13: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
6: 15 dakikada imkansız.
13: Bana güvenin general.

0: Sizin ambulans bu mu?
1: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi.
0: Hı.
1: Bana tatlı ayır.
2: Hatta iki tane ayırırım.
0: Hadi gidelim.
1: Derhal gidiyorum.

0: Bak, bu Cortex 500. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş. Kolunu hafifçe şu yana doğru. Eski modelden başlasak belki daha iyi olur.
1: Burası otoban mı?
2: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
1: Sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
3: Şef, birini yakaladık.
4: Büyük bir tane. 306.
5: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
4: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirin, sen haber ver.
2: Evet.
6: Beyaz bir taksi, saatte 306 kilometre ile gidiyor.
5: Evet, 306 dedim, 306.
4: Evet, tam 306.
2: Tamam, hemen ilgileniyorum.
7: İyi misiniz general?
1: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
7: O zaman taktik değiştir.
1: Ne? Nereye? Bu yanlış.
7: Kestirme yol. Sıkı tutunun. Evet, gidiyoruz.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Komiserim, bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: He? Uçak sesinden duyamıyorum.
0: Dedim ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilian?
2: Hayır, ama bunu tanıyorum.
3: Dakika 30 saniye.
4: Muhteşem.
5: Bertie, takside ne işiniz var?
4: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.

0: って言ってんじゃないですか。あ、こんにちは。こんにちは。
1: Sizin dediğinizi şef.
2: Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
2: Tanrı yardımcısı.
3: Konnichiwa.
2: Konnichiwa.
3: Konnichiwa. Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
2: Ben Gilbert. Sizi korumak, tatil süresince, kaldığınız sürece. Bizim bakanımız, sizi tanıştırayım.
4: Aa, sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
4: Ne büyük şeref.
5: Hoş geldiniz Sayın Bakan. Güvenlik Konnichiwa. Ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
3: Demek Japonca biliyorsunuz.
5: Evet, biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
6: Aralarından biri Japonca biliyor, sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
7: Tamam.
8: Anlaşıldı. Merkeze dönün. Ver.
4: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
2: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
5: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
2: Aa, demek altını okumamışım.
7: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
1: Evet, görüyorum.
5: Taksi?
9: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı?
1: Hep şanslısındır dostum.
9: Bu kim biliyor musun?
1: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
9: Lili'nin babası.
1: Hadi yapma dostum.
9: Onlarla yemek yedim.
1: İnanmıyorum.
9: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
1: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
9: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
1: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
9: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
1: evet,
9: olmaz.
1: Evet, biliyorum, aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar Hı-hı. konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
9: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
1: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum, beni dinle.
9: Evet, haklısın, sana katılıyorum.
2: Ablamın adıdır. Bir tane daha içerseniz zararı olmaz. Pastalar
3: güzel. Şerefinize.
2: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın. Ben yenisini getiriyorum.
7: Gelin.
2: Affedersiniz, şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
4: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
2: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
4: Planınız hazır değil mi?
2: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
7: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
9: Sıradan biri mi?
7: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
1: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
7: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
9: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
7: Gayet tabii. İzin sizin.
2: İzninizle.
7: Güle güle.
2: Emilian, ninja operasyonu başlasın. Petra, ona göz kulak olun lütfen.
1: Niye öyle dedi?
7: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
9: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane.
7: Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını Hı-hı. yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
9: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
7: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara satmayı deneyecekler.
1: Fransa için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 kilometre yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda 4. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar, baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal olarak çalıştır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
3: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
4: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başınıza da dikkat edin. Yavaş.
3: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin, endişe etmesin.
5: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
3: Birlikte gidin, tamam?
7: Emredersiniz sayın bakalım.
2: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
3: Ya onu kim şişirecek? Şimdi Kobra'yı kim kullanacak?
1: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
0: Hayır.
3: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
2: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
0: O zaman rahat edemem ki.
2: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
0: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
2: Aldırmayın, sizi kimse göremez. Hadi Ninja. Ninja deyin, çalışır.
0: İyi ama durması için ne yapacağım?
2: O zaman niyak demeniz yeter.
0: Ninja.
2: Tamam. Göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
0: Hayalet tren gibi mi?
2: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
0: Ninja.
2: İçiniz rahat olsun. Arabaya güvenin. Eğer niyak derseniz...
0: Ninja!
2: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
0: Ama siz de sürekli niyak diyorsunuz. Ninja!
2: Ninja!
0: Nasıl?
2: Fena değil.
3: Evet sayın bakan. Şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
2: Hadi!
5: Hadi gidelim.
2: Ahem.
5: Jack bakalım.
0: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Truşi. Onların frekansını ayarlayın.
2: Burası Bahar Silindiri. Beni duyuyor musunuz? Bahar Silindiri. Emilian, beni duyuyor musun?
3: Evet, ya siz?
2: Hem de gayet iyi. Yola çıktı. İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra orada olur.
3: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
4: Tamam.
3: Peki ya biz ne yapalım hayatım?
5: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
3: Ya 20 santimetreye ne dersin? Yani pardon yani.
5: O zaman şimdi başlayıp sonra devam edeceğimiz bir iş bulalım. Hazır mısın?
3: Olur tabii. Benim fikrime

0: çok uygun.
1: Evet, benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
0: Öyle mi? Yani...
1: O zaman mükemmel olacak.
0: Hatta ideal. Hadi önce... Sen söyle.
1: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve... O zaman... Japonca çalışalım.
0: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
1: Neden?
2: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
3: Zaman farkı onu çok sarstı.
2: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki? Söyler misin?
3: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
2: Bundan eminim.
3: Siz yöntemi biliyor musunuz?
2: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
4: Senin şoför iyi biri.
5: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama... Galiba kızımla flört ediyor.
4: Bu yaşta çok normaldir.
5: Gayet tabii.
2: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
4: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
5: Öyle mi dersin?
3: Ama yine de Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
2: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
4: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
2: Emredersiniz şef.
4: Terbiyeli bir genç.
5: Evet. Çok da kibar.
4: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler, sonra da cüzdanınızı çalarlar.
3: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli niyak diyor?
2: Niyak değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı? Niyak
3: değil. Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
4: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
2: Bir çeviri sorunumuz var da ninja, ninja.
4: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.
2: Endişe etmeyin, bu çok normaldir.
4: Genel alarm.

0: Bana çevrilmiş bir mermi var. Bu normal mi sizce?
1: Mermi mi? Hangi mermi? Atlas sistemi. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
2: Çok etkilendim. Peki o mermi nereye?
1: Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
3: Lanet olsun teknem.

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jenner, çok iyi.
0: Sağ olun. Uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.
2: Yaptığına bir baksana.
0: Gördüğün gibi çok etkileyici değil mi?
2: Ninja!
3: Bu olanlar çok ilginç.
4: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
5: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
6: Ya.
7: Bahsettir, beni duyuyor musunuz?
2: Evet, evet, benim. Oldu mu? Geldik mi? Yani uzakta.
8: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
6: Evet, hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
0: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
6: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin.
9: Toshi. Sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
0: Bahar silindirini ne yapıyor?
5: Ne oluyor Gilbert?
0: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
2: Bu yöntemin bir parçası mı?
6: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi. Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
7: Petra.
3: Tamam, o zaman devam ediyorum.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Evet, böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
0: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
3: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
8: Evet!
6: Aferin Emilien.
0: Seni tebrik ederim.
3: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.
0: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sonunda.
6: Tamam.
5: Bu bizden biri değil.
9: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.

0: Niye durdunuz söyler misiniz?
1: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
0: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
1: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
0: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
1: Peki, nasıl isterseniz.
0: Benden iyi mi bileceksin?
1: İşte bir tuzak bu.
0: Nasıl oldu? Burada tuzak yoktu ki.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey! Gidiyorsan!
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel alan!

0: Marsilya karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklardan olur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, oh!

0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsunuz. Peki.
1: Nereye gitti bunlar? Uçmadılar ya. Emilian, Emilian. Neredesin? Neredesin Emilian? Emilian.
2: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
0: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
1: Emilian, bakanı kaçırdılar.
0: Hangisini?
1: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
3: Evet. Petra'yı da kaçırdılar.
1: İyi. O Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emilin!
2: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
3: Doğru. Onunla kalmalıydım.
2: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
4: Evet, düşünemedim.
5: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
2: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
5: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
2: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
6: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu ipucu mutlaka bulunacaktır.
2: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
2: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
0: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmesem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
2: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
0: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'dan yeni gelmişler.
2: Bunu nasıl görüyorsun?
0: Görmüyorum. Kokuyu alıyorum.
2: Balık mı kokuyor?
0: Balık nerede bulunur?
2: Lokantalarda bulunur.
0: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
2: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
0: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı onu öğrenmeliyiz.
2: Bu çok kolay. Alan!
7: İşe koyuldum bile.
5: Size geleceğim. Toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Buna böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Hah, lanet olsun.
7: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
0: Çok güzel.
2: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
0: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
2: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işte.
0: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
2: Genel alarm.
5: Hayır Emilen, o benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
0: Yola çıktım Lili. Sen televizyonu izliyor musun? Birazdan oradayım.
1: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
0: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet. Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Salak, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.
2: Alo.
0: Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
3: Tamam, güzel.
4: Emilien, bence gelmeyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun?
4: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok...

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha, daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin.
0: Komiserim.
2: Evet.
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel. Ben hazırım.

0: Bakar mısın? Eminsin, öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asıl vurgun olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor. Anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Emilien, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
0: Evet.
1: Sahi mi?
0: Tabii, her zaman
1: çok
0: değil.
1: Güzel.
0: Aman tanrım. Şef, yoksa siz de mi
4: evet.
0: Burada yani?
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
0: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibiyim. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır. Anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
0: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?

0: abi.
1: Lanet olsun, ayvayı yedik.
2: Emilien.
3: Tamam şef.
4: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
5: Ay ay ay. Oy ay ay ay. Emilien.
3: Ama düğüm sağlamdı. Belki sorun iptedir.
6: Yanlış ipi vermişsin.
3: İşte bu olamaz.
4: Çabuk bir ambulans çağırın.

0: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
0: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
0: Ona ihtiyaçları mı vardı?
1: Evet ama neden? Fidye istediler mi?
0: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi değil mi?
0: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
0: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
0: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
2: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Aa, ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
2: Adım Hani. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
0: Aa, ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir.
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
0: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
2: Bir yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer güç, hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek. Ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
0: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Bu çılgın.
2: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
0: Evet ama yani şefe haber verelim.

0: Hangisine, uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı mı? İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
1: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Kuzeyli Niyak'tan mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
2: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
3: Kesinlikle hayır.
0: Aa, bu sorun değil.

0: Sağ ol Joe, hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir
1: O da orada
0: yerdeymişler.
1: mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine
1: Hayır,
0: baktırayım mı?
1: gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok. Havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız. Anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı! Ha,
3: birliğim! Birliğim
0: Benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Aa, Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumdayım.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani.
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet, her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel. Eminen.
2: Ne?
3: Artık ehliyetin evet, var değil var. Mi? O zaman yerime geç.
1: Daniel.
3: Hadi çabuk.
1: Nereye gideceğim? Nereye?
3: Dümdüz git.
1: Dümdüz mü?
3: Evet, dümdüz. Dümdüz.
4: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
5: Ya, bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
3: Nili, nasılsın küçüğüm?
4: Yanındaki kadın kim?
3: Bir hostes.
4: Hostes mi?
3: Hayır, bir hemşire.
4: Tayland masaj salonunda mısınız?
3: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
4: Daniel, sen mi içtin?
3: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
6: İyi misin hayatım?
4: Çok iyi.
3: Bu kız bana hiç inanmıyor. Şu tarafa, sola git.
7: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
5: İyi misiniz?
3: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.

0: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
2: Merhaba Lionel, nasılsın?
3: Merhaba Jack, Baykot'ta.
4: Merhaba, nasılsınız?
3: Her şey yolunda mı Kotta?
4: Evet Sayın Bakan, şimdi tek yapacağımız Japon bakanı beklemek.

0: Ha işte gördüm. Tanrım ne kadar da güzel bir şey. Yani sağlıklı görünüyor demek istedim.
1: Ya bakan?
0: Ha, o da iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
2: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
1: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekiyor.
0: Bu kolay değil hayatım. Tanrım ne kadar da...
2: Sahi mi?
0: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra.
3: Kurosu yoğuyu var dikta kana.
0: Beni duyuyor musun Petra? Burada yakındayız, seni dürbünde görüyorum, ayağa kalk. Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor.
4: Omae mata nani o yattan da?
5: Dou yuttu? Nande wa sanande
4: yo? Nani yuttu ni omae wa?
5: Yuttu omae wa?
4: Hani?
0: Tamam şimdi otur, biz geliyoruz.
2: Geliyoruz demesi kolay.
0: Merak etme, benim planım var.
2: Beni korkutan da bu ya.
6: Anata ni wa watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi ni shitagau no da. Watashi no iu koto shika shinai no da.

0: リをあげなさい。
1: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun. Aferin kızlar, çok güzel uyuttunuz onları. Kımıldamayın. Yoksa sizi de uyuturuz, tamam mı? Hadi kızlar, ben sizi korurum. Baksanıza siz ne yapıyorsunuz ha?

0: Vay canına. Ha, buna gerek yoktu kızlar, ben onları yakalamıştım.
1: O silah boş Emilian.
0: Ne demek silah boş? Ama bu nasıl olur?
1: Onu dün ben boşaltmıştım. Bu benim suçum.
0: Yani başından beri silah boş muydu, onu mu diyorsun?
1: Kendini yaralamandan korktum.

0: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse, bir başka yol bulurum.
1: Hadi atlayın, hadi.
2: Emin misin? Ay, yapma. Ay, ben
3: Hadi, çabuk şunları yakalayın. Taksiyi de.

yapacağız şimdi?

0: biraz ağırız. Onlarınsa cephaneleri sağlam. Paris polisinden yardım istesek iyi olacak.
1: Paris ve Marsilya polisi arasında savaş vardır. Asla yardım etmezler.
0: Bence rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin.
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getir. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Ama ne otel.
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Koçakla Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
2: Şatle'de aktarma yapacaksın.
3: Otobüse dikkat et.

buna. Size dikkat etmenizi söylemiştim.

0: Baskın atı!
1: Baskın atı!
2: Tam karşıda.
0: Hay! Bu ne kaji?
3: Kamikaze!
2: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: kımıldamıyor, çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey gelmiyor.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gezisi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin. Buyurun generalim. Picard. Ben Bertenau.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Pasi tarafındayız, acele edin. Tünele gelmek üzereyiz, nerede bunlar?
3: Mevzilendik general, tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
1: En büyük sizsiniz generalim.
0: Sıkı tutunun.
1: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
1: Hayır, ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Petra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum, biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
1: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: Donte Schreber'e!
1: Yine yüreğimi ağzıma getirdin dostum.
2: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
3: Karıva sıvaraşı yok. Yolda zeşi gibi nonun teşin yatırtay.
4: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoförü olarak götürmek istiyor.
2: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
1: Evet, eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
5: Televizyonu açma.
6: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz efendim. Ben Melis Sabahcı. Eskişehir'de çevreye rastgele ateş açan şüpheliye müdahale eden jandarma ekibiyle şüpheli arasında çatışma çıktı. 4 jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı. Evli ve 2 kız babası uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüpheli ise olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Rastgele ateş açan şüpheliye müdahale etti. Çıkan çatışmada yaralandı. Hastanede şehit oldu. İddiaya göre tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheliye müdahale için bölgeye gelen jandarmayla şüpheli arasında çatışma çıktı. Uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş, 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız babası Mehmet Demirbaş hastanede yaşam savaşını kaybetti, şehit oldu. Şehidimizin ailesi acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı askeri lojmana Türk bayrakları asıldı. Şehit uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Efendim, Ankara Güne CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuyla başladı. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarının yöneltildiği belediyede CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner ve kadrosuna gözaltı kararı verildi.
2: Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. İşte bu suçlamalarla yolsuzluk operasyonlarının bu seferki adresi Çankaya Belediyesi oldu.
3: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme gibi birçok suçtan sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Operasyonda belediye meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emre Doğan da gözaltına alındı.
4: Belediye binasına giren ekipler içeride arama yaptı. Belediyeye ait çok sayıda materyale el konuldu.
2: Sadece belediyede yapılmadı aramalar.
4: Çankaya Belediye binasında yapılan aramalarla eş zamanlı olarak Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde de arama yapıldı.
2: Binaya da giriş çıkış kapatıldı.
4: Operasyon sırasında güvenlik önlemleri en üst düzeydeydi. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde barikatlarla güvenlik önlemi aldı.
2: Operasyon sonrası kamera karşısına çıkan ilk isim CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık oldu.
5: Bizim alnı açık, başı dik. Hüseyin Can Başkanımız ve arkadaşlarımız tertemizdir.
2: Hüseyin Can Güner yurt dışındaydı. Gözaltı kararı sonrası birkaç saat içinde Ankara'dayım dedi. Ama olmadı. Uçağı rötar yaptı. Hüseyin Can Güner son zamanlarda adı sık sık rüşvet skandallarıyla anılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya da yakın bir isim.
6: Ahlaksız Veli Ağbaba, en yüzsüz Veli Ağbaba.
2: Özgür Özel de Adana'daydı.
7: Belediye başkanlarımızın suçu iktidar yürüyüşünde halkçı belediyecilik yapmaktır.
2: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadıkcan Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
1: Efendim, güç savaşlarına sahne olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesinde vites artırdı. 7 il başkanı daha görevden alındı. Özgür Özel'den de Kılıçdaroğlu kanadına salvolar geldi.
8: Yani 7 ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz. 3 tane de ihracımız var.
9: Kemal Kılıçdaroğlu dün A takımını topladı. MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı.
8: Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz.
9: Kılıçdaroğlu arınma projesinde 1 Temmuz'da da 26 il başkanını görevden almıştı.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
9: Kılıçdaroğlu parti iç otoritesini artırırken Özgür Özel CHP Genel Başkanı'na isyan bayrağı açtı.
2: Kemal Bey kayyum atansa daha mı iyi diyor. Vallahi daha iyi. Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar.
9: Yeni parti hazırlıklarına da ayrı bir parantez açtı Özel.
2: Ya gösterdiğimiz sabrın sonucu partiye döneriz ya da sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız.
11: Bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
1: Sevgili izleyenler, Beyaz Ana Haber sıcak bir gelişmeyle devam ediyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Gimat Toptancılar sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgede Beyaz TV Ana Haber editörü Rana Adil Özdağ bizleri bekliyor. Peki son durum nedir Rana?
12: Evet, burası Yeni Mahalle Macun Mahallesi'nde bulunan toptancılar hali ve geçtiğimiz saat içerisinde toptancı halinde bulunan market deposunda yangın çıktı. Aslında ekipler saatlerdir burada mücadelesini sürdürüyor. Yangın geçtiğimiz saat içerisinde kontrol altına alınmıştı, ancak market deposunda çıkan yangın sıvı yağların tutuşmasını sağladı. Bu yüzden yangının ara ara yükseldiğini de ekipler bildiriyor. Aslında hummalı bir çalışma var. Oldukça yoğun ekip çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir burada yangınla mücadele sürüyor. İki markete ait ortak depoda çıktı yangın. Önce ahşap plaklar tutuştu, ardından da market deposuna sıçradı. Sıvı yağlarında tutuşmasıyla aslında yangının oldukça büyüdüğünü söyleyebiliriz. Burada ekiplerin çalışması devam ediyor ve aslında kontrol altına alınmıştı yaklaşık 45 dakika önce yangın, ancak yine ara ara küçük alevlerin yükseldiğini ve yoğun dumanları da gökyüzüne yayıldığını söyleyebiliriz. Tabii itfaiye ekipleri saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Az önce deponun içerisindeki yangın kontrol altına alındı, ancak herhangi bir yere sıçradı mı bunu da kontrol ediyor ekipler. Kameraman arkadaşım Özkan Karaçam da size onu gösteriyor. Yangının çıktığı noktayı gösteriyor. Aslında az önce ekipler bu noktadan herkesi uzaklaştırmıştı, ancak yangın kontrol altına alındı ve artık bu depoda çalışmalarında söndürme soğutma çalışmasına döndüğünü söyleyebiliriz. Ve elbette buradaki çalışmalar sürüyor demiştik. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan bir market deposunda çıktı yangın. Burası toptancı marketlerinin sıklıkla bulunduğu bir nokta ve burada ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını 1,5 saattir sürdürüyordu. Yangın kontrol altına alındı. Artık soğutma çalışmalarına geçildi ve elbette burada hem itfaiye ekipleri hem de emniyet güçleri çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler yine gelişme oldukça aktaracağız diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki Rana, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Efendim devam edelim. İstanbul Bahçelievler'de CHP'li meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özkan 15 Temmuz için skandal sözlere imza attı. 15 Temmuz'a tiyatro diyen üyelere şehit aileleri ve gaziler tepki gösterdi.
13: Sakin ol, sakin ol.
9: Verilen onca şehit, vatanı için göğsünü siper eden gazi.

0: abilerimiz. Hepsini yok saydılar.
1: 15 Temmuz'da Bahçeşehir'de şehitler varmış.
0: CHP'liler yine büyük bir skandala imza attı. 15 Temmuz destanına dil uzattılar, tiyatroydu dediler.
2: Ben şimdi 17 yaşındaki evladımı bir tiyatro uğruna mı şehit verdim?
0: Bahçeli Evler Meclisi'nde açılış konuşması yapan CHP'li meclis üyesi Nazife Aktaş ve Gencay Özkan'ın o sözleri üzerine aileler belediye binası önüne geldi.
1: 15 Temmuz'da Bahçeşehir'de şehitler varmış.
3: Peki ben soruyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin eşleri burada, çocukları burada. Bunlar ne yoluna gittiler?
4: Asla hakkımı helal etmiyorum.
0: Ardından her biri meclis üyelerini protesto etmek için içeri girdi.
5: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri şu anda Bahçeli Evler Meclis Salonu'nun içerisinde meclis üyelerinin geçmesini bekliyor.
6: Hem arsızlar, hem haksızlar, hem de bizim gözümüzün içine baka baka güle oynuyor meclisten girdiler.
0: Meclis üyeleri şehit yakınlarını hedef aldı, saldırdı, arbede çıktı.
7: Bir tane fidanımı.
0: Şehit aileleri acılarına rağmen tahriklere kapılmadı. Gözyaşları içinde meclis salonunu terk etti. CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.
8: Efendim, altın fiyatları ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen haftayı düşüşle tamamladı. Peki düşüş senaryosu neden bitmedi? Altın neden yükselmedi?
9: Ocak ayında 6157 lira seviyesine yıla başlayan gram altın bir ayda gramında 2000 lira yükseldi ve ondan sonra düşüş trendi devam etti.
10: Güvenli liman altında deprem sürüyor. Altın neden yükselmiyor? İşte uzmanların cevabı.
9: Özellikle dijital paralara geçiş döneminde altın güvenli bir liman olarak tekrar karşımızda olabilir.
10: Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim bu kez altın fiyatlarını desteklemedi. Petrol fiyatları arttı ama ons altında sert düşüş yaşandı.
9: Yıl sonuna kadar devam edecek bir manipülasyon piyasası. Altın yatırımcıları, gümüş tarafındaki yatırımcılar yıl sonuna kadar bu manipülasyon baskısının devamını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor.
10: Uzmanlar piyasaların dikkat çeken bir değişime gittiğini söylüyor.
9: Bilerek ve isteyerek enflasyonu patlatıyorlar ve bu işin sonunda dijital paralara geçiş sürecinin ayağı artık atılmış olacak. Altına dayalı bir para sistemi modeli geleceğini söyleyebilirim.
10: Dijital paralara geçiş altın piyasasını etkileyebilir.
9: Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, aslında bunu bir noktada aynı merkez bankaları gibi bir fırsat olarak görebilir.
8: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam boşandığı eşinin evlendiğini duyunca çılgına döndü. Eski eşini, 18 yaşındaki oğlunu pompalıyla vurup öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Evdeki diğer çocuk kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
10: Eski eşini ve oğlunu pompalı tüfekle vurup öldürdü. Ardından kendi canına kıydı. Çocuklardan biri kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
5: İki çocuklu Gökkaya çifti geçtiğimiz sene boşanmıştı. Ancak eski eşinin yeniden evlendiğini duyan Davut Gökkaya çılgına döndü.
10: Pompalı tüfekle Arnavutköy'de yaşadığı evi bastı. Dehşet saçtı.
5: Çocuklarının annesi Türkan'a kurşun yağdırdı. Ardından Cani Baba 18 yaşındaki oğlu Emir'i vurdu. Ancak evde küçük oğlu da vardı ama o farkında değildi.
10: Kanepenin arkasına saklanmıştı. Sesini bile çıkaramadı. Acımasız babası gözleri önünde annesini ve abisini öldürdü. Aile vahşetinden tek o kurtuldu.
5: Davut Gökkaya bu kez pompalı tüfeği kendisine doğrulttu ve son kez tetiğe bastı, kendi canına kıydı.
10: Ev kan gölüne döndü, 3 cansız beden çıkarıldı. Tek kalan çocuk acıların en büyüğünü yaşadı. Bu fotoğraflar ona acı bir hatıra olarak kaldı.
8: Sevgili izleyenler, 77 yaşındaki Ali Baybaş 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı. Baybaş'ın hasreti sona erdi, Türkiye'ye döndü.

0: Eğer ki orada ortada kalırsan sürünürsün.
1: Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir.
0: Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
2: 40 yıl boyunca Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Sivaslı Ali Baybaş'ın hasreti sona erdi.
0: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki. Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
2: Ali Baybaş 77 yaşında. 40 yıl önce gittiği

0: Dan bir daha çıkamadı. Suudi Arabistan'da mahsur, ülkesine hasret kaldı.
1: Çalışmak için gitmiştim. Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni.
0: Ali Baybaş'ın sesini AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy duydu. Baybaş'ın ülkesine dönmesi için harekete geçti ve hasret sona erdi. Baybaş Türkiye'ye döndü. 77 yaşındaki Ali Baybaş hastaneye götürüldü.
2: Bazı fiziksel ve psikolojik tabii tedaviler görmesi gerekiyor.
3: Efendim, Isparta'da 22 Mart'ta yaşanan kazada sözlendikten bir gün sonra hayatını kaybeden çiftin ölümüne ilişkin dava görüldü. Sanık hakkında adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Karara ise acılı baba tepki gösterdi.
4: Ne varız, adalet yapsın. Biz yanıyoruz. Yüreğimiz parçalandı bizim.
5: Bir zamanlar bizim de bir evladımız vardı. 125 gündür yok şu anda.
6: Kendi gelinliklerini, damatlıklarını almaya giderken kefinlikle geri döndüler.
7: Katliam gibi kazada hayatlarını kaybettiler. Sanık ilk kez hakim karşısındaydı. Adli kontrol tedbiri uygulandı.
8: Sanık asli ve tam kusurlu olarak tespit edilmiştir.
5: İki tane gencin ölümüne sebep olan kişinin 8 gün tutuklu kalmıştır. Bu adaleti sağlamanızı istiyorum. Elini kolunu sallaya sallaya. Bir başkasının çocuğunu ezmesini istemiyorum.
7: Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş sözlendikten bir gün sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.
5: Oğlum Mustafa Kılıç, gelinim Gizem Ateş'i Ağlasun'dan yollayıp gelinlik ve damatlık almak için Isparta'ya gönderdim.
7: İddiaya göre hatalı sollama yapan başka bir sürücüyle çarpıştılar. İlk kez hakim karşısına çıkan o sürücü tutuksuz yargılandı.
8: Sadece 8 gün sürede tahliyesine karar verilmiştir. Ailenin ve kamunun vicdanı yaralanmıştır.
7: Acılı aile karara tepki gösterdi.
5: O para teklif etmeleri göreceksin sen. Utanmaz, saygısız adamla.
3: Efendim, Diyarbakır'da iki şehir eşkıyası özel hastaneye kurşun yağdırdı. Saldırı anlarını kayda aldılar.
0: Hastaneyi hedef aldılar, peş peşe ateş açtılar. Saldırı anlarını da kayda aldılar. Şehir eşkıyalarının hedefinde bu özel hastane vardı. İki maganda silahlarıyla dehşet saçtı. Kimsenin canını düşünmediler. Böyle ateş ettiler. Hastaneyi kurşun yağmuruna tutan eşkıyalar o anları da kayda aldı. Koşarak uzaklaştılar ama ekiplerden kaçamadılar. İki şüpheli de yakalandı.
3: Şimdi efendim, Defin'i aramak için girdiği mağarada mahsur kaldı. Ekipler onu kurtarmak için saatlerce zamanla yarıştı. AFAD, jandarma, madenciler ve profesyonel mağaracıların katıldığı çalışmalarda mağaraların 60 metre derinliğinden acı haber geldi. Mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
9: Sen mi?
10: Yok yok.
11: Bekle.
12: 1-2-3
11: çek.
12: Yanıma geldi.
7: Define bulmak için mağaraya girdi. 60 metre derinlikte mahsur kaldı. Saatler süren çalışmaların ardından acı haber geldi. Define merakı sonu oldu.
13: Buradayım abi.
7: Bir grup Define aramak için mağaraya girdi. Gruptakilerden biri mağaranın derinliklerinde sıkışarak mahsur kaldı. Arkadaşları sıkışan kişiyi kurtarması için ekiplere haber verdi.
14: Biraz kaygan oradan sonra. Çok az aşağıya kadar.
7: AFAD ve itfaiye saatlerce çalıştı.
15: Şu kamerayı bir salalım bakalım.
7: Ekipler mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğine indi.
15: Baksana buna abi, hep yiyorsun.
14: Yiyorsun yiyorsun.
7: Ancak umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. Mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
16: Nasıl abi?
17: Nasıldı?
7: Mağarada yapılan incelemelerde ise tehlikenin boyutu ortaya çıktı. Kayaları parçalamak için kullanıldığı değerlendirilen, patoz ismi verilen kaçak kimyasal patlayıcılar olduğu tespit edildi. İçerideki patlayıcılar ekiplerin çalışmalarını da zorlaştırdı.
18: Şeye batma abi. 1-2-3.
7: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Efendim, bültenimize sıcak bir gelişmeyle daha devam ediyoruz. Ekrana getirmiştik, Çankaya Belediyesi'ne bugün yolsuzluk operasyonu yapılmıştı. CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Güner önce İstanbul'a, ardından da Ankara'ya geldi. Gelir gelmez de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şimdi Güner'in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği bilgisi geldi. Efendim, tekrar edelim. Bültenimizde ekranlarınıza getirmiştik. Çankaya Belediyesi'ne bugün yolsuzluk operasyonu yapılmıştı. CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Güner

0: önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya geldi. Gelir gelmez de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner ifade işlemleri için emniyete götürülecek efendim. Son dakika gelişmesini de sizlere böylece aktarmış olalım ve sıradaki haberimize geçelim. Efendim, şarkıcı Güllü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu. Ölmeden önceki yeni görüntüsü ortaya çıktı. Doğum günü kutlayan Güllü'nün oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.
1: Seni rüyamda görsem.
2: Sevdiklerine sarılıyor, şarkı söylüyordu. Doğum günü kutlayan şarkıcı Güllü'nün ölmeden önceki neşeli halleri bir kez daha yürekleri dağladı. Şarkıcı Güllü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu. Olay anında kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti tüm oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti. Sultan itirafçı olmuş, olayın seyri değişmiş. 78 gün sonra kızı Tuğyan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
3: Bir şey söyleyecek misiniz?
2: İddianamenin yakında tamamlanması beklenirken Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı.
1: Seni rüyamda görsem.
2: Arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlayan Güllü'nün neşeli ve keyifli olduğu görülüyor. Ama bu mutlu kareler kısa bir süre sonra yerini acıya bıraktı.
1: Kalbimde yerin dolmaz, seni nasıl sararım?
0: Efendim, eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturma soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu. İşte detaylar.
4: Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız.
2: Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Savcılık kararını verdi. Savcılığın en dikkat çektiği delil ikili arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp mesajları. İddianame tamamlandı. İki isim içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
4: Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır.
2: Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise WhatsApp yazışmaları oldu. Savcılığa göre o mesajlar sadece uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyuyor. İddianame artık İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde.
4: Devlet çağırırsa, nerede olursak oluruz, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok.
0: Efendim, Rize'de yurt inşaatı kazasında istinat duvarı ve üstündeki yol büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın kağıt gibi yıkıldığı o korkunç anlar kameraya yansıdı.
2: Bir anda yer yarıldı, asfalt çöktü. Bu araba saniyelerle faciadan kurtuldu. Yurt inşaatında yapılan temel kazısı zeminin dengesini bozdu.
5: 1000 kişilik yurt inşaatı çalışması sırasında maalesef arkasında bulunan bir karataş duvarımızda bir çökme oldu.
2: Yer altından gelen o kırılma sesi ve ardından peş peşe çökmeler. Önce istinat duvarı çöktü, sonra da üstündeki yol.
5: Elhamdülillah ki hiç kimseye bir şey olmadı.
2: Asfalt adeta ikiye ayrıldı. Ekipler oradaydı. İlk endişe doğalgaz hattıydı. Olası bir patlama ihtimaline karşı gaz akışı hemen kesildi. Ama tehlike geçmemişti. Toprak hala hareket ediyordu. Risk altındaki 3 bina boşaltıldı. Şimdi gözler toprağın neden hareket ettiğini ortaya çıkaracak teknik raporda.
0: Hatay'da marketten alışveriş yapan bir çocuk evine giderken dehşeti yaşadı. 3 metrelik bir kuyuya düştü. O anlar kameralara da yansıdı.
6: Çocuğun biri evine doğru gidiyordu bisikletinle beraber.
2: Ama dehşeti yaşadı. 3 metrelik kuyuya böyle düştü. Küçük çocuk marketten alışveriş yaptı. Evinin yolunu tuttu. Ancak önündeki tehlikeyi fark edemedi. Bir anda 3 metrelik kuyuya düştü.
6: Önce buraya yine koyun düştü. Bu sefer de çocuk düştü.
2: Sesleri duyan vatandaşlar hiç düşünmeden yardıma koştu. Zamanla yarış başladı.

0: Dakikalar içinde küçük çocuk düştüğü kuyudan çıkarıldı. Facia vatandaşların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Küçük çocuk olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Tedavisinin ardından bölgeden ayrıldı.
1: Sevgili izleyenler, kar maskeli bir saldırgan gece saatlerinde kapalı kuyumcuya gelerek peş peşe ateş açtı. Silah tutukluluk yapınca kaçan şüpheli çok geçmeden yakalandı. Aynı gün kuyumcunun da tartıştığı 17 yaşındaki bir genci bacağından vurduğu ortaya çıktı. Kuyumcu da gözaltına alındı.
0: Yüzünü kar maskesiyle gizledi. Gece saatlerinde kuyumcuya geldi. Silahını çıkardı. Kapalı iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırganın silahı tutukluk yapınca koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurşunlardan biri kuyumcunun kepengini deldi. Cama isabet etti. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ancak soruşturmada bir başka silahlı olay da ortaya çıktı. İddiaya göre aynı gün 4-5 kişilik bir grup kuyumcu dükkanının önüne geldi. İş yeri sahibi NK ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kuyumcu gruptaki 17 yaşındaki MS'yi bacağından vurdu. Kuyumcu da dükkanına saldırı düzenlenince gözaltına alındı. Polis şimdi gündüz yaşanan silahlı olayla gece kuyumcuya düzenlenen saldırı arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
1: Aksaray'da iki şehir eşkıyası çocukların oynadığı oyun parkına motosikletle girdi. Bu sözde eğlence onlara pahalıya patladı.
2: Nereye çıkıyor?
0: Oyun parkına motosikletle girdiler. Çocukların eğlence yerini kendi şovlarına alet ettiler. Bu sözde eğlence onlara pahalıya patladı. İki maganda çocukların oynadığı parka motosikletle girdi. Yaptıkları pes dedirtti. Kaydırak ve köprülere çıktılar. Onları görenler şoke oldu. Oyun parkına zarar veren magandaları cep telefonuyla kayda aldılar. Sanal medyada tepki çeken görüntü üzerine ekipler harekete geçti. İki şehir eşkıyası yakalandı. Ehliyetlerine ve motosikletlerine el konuldu. 146 bin lira para cezası kesildi.
1: Efendim, takıntılı olduğu genç kızı aylarca takip etti. Sokak ortasında defalarca bıçakladı. Telefonunu çalıp kaçtı. 18 yıl 8 ay hapis cezası alan sanık serbest bırakılmıştı. Ancak tutuklamaya yönelik yeniden yakalama emri çıkarıldı.
3: Genç kızı aylarca takip etti. Sokak ortasında defalarca bıçakladı. Yetmedi, telefonunu çalıp kaçtı. İddiaya göre 17 yaşındaki sanık 5 ay boyunca ısrarla takip ettiği 18 yaşındaki Betül Ç'ye sokakta saldırdı. Genç kızı defalarca bıçakladı. Cep telefonunu çalarak kaçtı. Sanık Ç'ye de Bornova'da saklandığı evde yakalandı. Tutuklanan sanık kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak istinaf mahkemesi kararı bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Dosyadaki kamera kayıtları, kriminal raporlar, olay yeri tutanakları ve tanık beyanları yeniden incelendi. Tahliye edilen sanık hakkında tutuklamaya yönelik yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
1: Efendim, asrın felaketinde enkazdan sağ kurtulan bir adam 40 aydır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Sonunda çabaları sonuç verdi, ölmediğini kanıtladı.
4: Şimdi 6 Şubat'tan beri ölü olarak gözüküyorduk.
0: 40 ay boyunca ölmediğini kanıtlamaya çalıştı. Sonunda amacına ulaştı. Hata düzeltildi. Yaşadığını kanıtladı.
4: Artık ben de herkes gibi sistemde yaşıyorum.
0: Asrın felaketinde depreme 3. kattaki evinde yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, enkazdan kurtarılıp hayata tutunmuştu. Hayatını kaybeden bir vatandaşla soy isimleri ve baba isimleri aynıydı. Ahmet Artan depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak kaydedildi.
4: 4 yıl dilek olayı. Ciddi anlamda çok zorluklar yaşadım.
0: Hastanelerden randevu alamadı. Ehliyetini yenileyemedi. Çünkü o yürüyen bir ölüydü.
4: Kim arkadaş güldü, işte kalsın bırak ölü olarak kal diyorlar ama öyle bir şey değil.
0: 40 ay sonra siz

0: sistemsel hata düzeltildi. Artık ölü değildi. Rahat bir nefes aldı.
1: Benim normalde 23 Ocak doğum günümdü. Bundan sonra 10 Temmuz diye tarihe geçecek inşallah.
0: İlk işi ise randevu almak oldu.
1: İlk yaptığım şey gittim randevu bile aldım. Normal bir randevu alıyorsun, ona bile mutlu oluyorsun. Sonuçta ben de o randevu alabilmek için 4 yıl bekledim.
2: Efendim, bir anne yazlıktan döndüğünde oğluna sarılacağını düşündü ama onu kapının önünde cansız bedeniyle buldu. Bursa'da yaşanan acı olayda annenin feryadı yürekleri dağladı.
3: Oğlunu kaybetti, feryadı yürekleri yaktı. 51 yaşındaki Rıza Özgür, annesi yazlıkta olduğu sırada evine geldi. Kapıyı açmak üzereyken ayağı kaydı. Merdivenlerde dengesini kaybetti. Başını sert şekilde basamaklara çarptı. Kimse yaşanan olayın farkına varamadı. Sabah olduğundaysa korkunç gerçek ortaya çıktı. Komşuları Rıza Özgür'ü merdivenlerde hareketsiz halde görünce ekiplere bildirdi. Acı haber kısa sürede annesine ulaştı. Olay yerine koşan annenin oğlunun cansız bedeni başındaki gözyaşları ve feryadı yürekleri dağladı.
2: Efendim, 22 yaşındaki tıp öğrencisi Yaren Mercan, alkolü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tutuklanan sanığın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken Yaren'in dosyası ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: ...22 yaşındaydı. Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Alkollü sürücünün karıştığı kazada hayattan koparıldı. Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaren Mercan motosikletiyle ilerliyordu. Kadir Efe'nin kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız metrelerce savruldu. Ağır yaralanan 22 yaşındaki tıp öğrencisi kazadan bir gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kadir Efe gözaltına alındı. Sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Tutuklandı. Alkollü sürücü ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bilirkişi raporlarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verildi. Duruşma ertelendi.
2: Efendim, 7 yıllık evliliği bitti, boşandım kurtuldum yazdırdı. Cami çıkışında 1500 kişilik lokma dağıttı. 20 yıllık lokma ustası ise İlk kez boşanma kutlaması için lokma döktüğünü söyledi.
4: Daha önce eşimden boşandım. 7 yıl şiddetli geçirmişti kendimi. Çok mutluyum.
0: Boşanma kararı çıktı. 7 yıllık evliliği bitti.
4: Ben kurtuldum. Kurtulamayan tüm erkeklerimizin Allah yardımcısı olsun.
0: Oysa soluğu cami çıkışında aldı. 1500 kişilik lokma döktürdü.
4: Daha önce eşimden boşandım. Çocuklarımı göremiyorum. Nafakalarımı ödüyorum. İcraya veriyor. Ben kurtuldum. Kurtulamayan tüm erkeklerimizin Allah yardımcısı olsun.
0: LED tabelaya da boşandım kurtuldum yazdırdı.
4: Nafakalarımı ödüyorum. İcraya veriyor. Ben kurtuldum.
0: Eskişehir'de yaşayan Kerem Soran 7 yıllık evliliğini yaklaşık 10 ay önce sonlandırdı.
4: Çok mutluyum. Çok mutluyum.
0: Ama günün en şaşkın ismi 20 yıllık lokma ustasıydı.
5: 20 yıldır yapıyoruz. İlk defa da böyle bir şey başımıza geldi. Geçmiş olsun diyelim, hayırlı olsun diyelim artık. 1000 kişilik dağıtacağız.
2: Efendim, Didem Ceren ikinci kez yüz nakli oldu. Öve öve bitiremediği Güney Koreli doktorlara bu kez açtı ağzını, yumdu gözünü.
6: Çok değişik bir deneyim yaşıyorum. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.
0: Yüz nakli yaptırmış, 15 saatlik operasyon geçirmişti. Yeniden bıçak altına yatan Didem Ceren, bu kez öve öve bitiremediği Koreli doktorlara tepki gösterdi.
6: Hepsini insan hakları mahkemesinde dava edeceğim.
0: Didem Ceren geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de yüz nakli ameliyatı olmuştu. Gelen kötü eleştirilere sık sık tepki gösteriyordu.
6: Bebeksiyim, bak sabah uyanır uyanmaz da böyle bebeksiyim.

0: ameliyatı yapan Koreli doktorları övüyordu.
1: Yüz germe yaptık ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
0: Ama revizyon, yani düzeltme işlemi için yeniden bıçak altına yatan Ceren bu kez öfkeliydi.
2: Dışları güzel ama şeytan olan içleri, şeytan.
3: Şu hemşireyi bana nasıl kakaladılarsa öyle bir kölelik.
0: Yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlattı.
2: Umarım artık siz bitirdikten ben mükemmel bir insanım.
4: Efendim, Bursa'da sokak ortasında başlayan silahlı hesaplaşma acı sonla bitti. 26 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
5: Takip etti, silahını çıkardı, ateş etti. Ama ıskaladı. Karşısındaki kişi de silahlıydı, o ıskalamadı. İşte böyle kurşuna dizdi. Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi öldürmek isterken hayatını kaybetti. Burası Bursa. Tarih 15 Haziran. Aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Dinç ile F'de sokakta karşı karşıya geldi. Önce Dinç silahını çekti. Peş peşe ateş etti. F'de de silahla karşılık verdi. Oğulcan Dinç yere yığıldı. 26 yaşındaki genç 25 gün yaşam mücadelesi verdi ama olmadı. Onu hayattan koparan F'de ise tutuklandı.
4: Efendim, yol verme tartışmasında bir kişi araçtan indi. Bir anlık öfkenin faturası 180 bin lira ceza oldu.
6: Sen görmüyor musun beni orada? Görmüyor musun beni? Sen görmüyor musun oğlum? Burası yol. Sen benim kafamı kıracaksın ha?
5: Yol verme tartışması çıktı. Otomobilden inmenin faturası ağır oldu.
6: Sen görmüyor musun oğlum? Burası yol.
5: Bir kamyon şoförü geri manevra yapıyordu. Otomobil sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi. Öfkeli sürücü kamyonun yanına yaklaştı. Şoföre bağırmaya başladı.
6: Sen görmüyor musun beni orada? Görmüyor musun beni?
5: Gerilim tırmandı. Otomobildeki yolcu aşağı indi. Kamyona tırmandı.
6: Sen görmüyor musun oğlum? Burası yol.
5: Görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Kadın yolcu tespit edildi, 180 bin lira ceza yazıldı.
4: Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk misafirliğe gittiği teyzesinin evinin ikinci katından düştü. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kartonlarla çocuğa bakın nasıl siper oldu.
5: Dört yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü. Yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Misafirliğe geldiği teyzesinin evindeydi. Camdan aşağı düştü, ağır yaralandı. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yerde yatan çocuğun başından ayrılmadılar. Güneşten etkilenmemesi için ellerine aldıkları kartonlarla siper oldular. Küçük çocuğu gölgede tutmaya çalıştılar. 4 yaşındaki çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
4: Efendim, şimdiden sıcaklardan bunaldık ama yaz daha yeni başlıyor. Aşırı sıcaklar yola çıktı. Bugünden itibaren sıcaklık 3-4 derece artacak.
7: Çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
8: Gerçekten çok sıcak.
9: Yandım yani.
8: Fazla nemli.
10: Baydırıcı bir hava var.
0: Ama daha sıcağı yola çıktı. Yaz yeni başlıyor.
11: İstanbul aşığıyım. Havalar çok güzel, insanlar çok güzel.
12: Evlerde de durmuyor, iş yerlerinde durmuyor efendim.
11: Şu ana kadar sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Bakın bugün İstanbul 28 derece gözüküyor. Ancak nemle birlikte hissedilen sıcaklıksa 35 dereceye ulaşıyor. Ancak bu sıcağı daha aldanmayın. Çünkü daha da kavurucu sıcaklar yolda.
8: Bunun daha ne kadar sıcağı olacak merak ediyorum.
11: Nereye gidecektik?
8: Datça.
11: Biraz serinleriz denizde.
8: Evet evet.
9: Yakında Antalya'ya gideceğim. Güzel bir yaz olacağına inanıyorum.
11: Uzmanlar bu ayın ikinci haftasına dikkat çekiyor. Özellikle ayın 17'sinden sonra kavurucu sıcaklar bizleri resmen bunaltacak.
13: Hiç sevmediğim bir şey. Hiç sıcak hiç sevmiyorum zaten. Eski o bunaltıcı sıcaklar. sıcaklar yok sanki bu sene.
12: İstanbul'da yüzmeye gidiyoruz, evet.
13: Nerelere gidiyoruz?
12: Sahile Kadıköy tarafına gidiyoruz.
11: Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
0: Ordu ve Giresun'da kuvvetli sağanak etkili olacak.
14: Biraz daha soğuk olmasını istiyorum.
15: Yağmursuz zaten iklim değil. Ben yağmur insanıyım.
4: Efendim, Engin Polat'ın kuzeni Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Acısını yaşayan Engin Polat sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuzenini andı.
16: Hep seni arıyor, neredesin sen?
0: Arka planda Neredesin Sen türküsü, ekrandaysa hayatın en acı gerçeği her vedanın sonradan anlaşılmasıdır sözü. Engin Polat hayatını kaybeden kuzeni Can Polat'ı işte böyle andı. Takvimler 3 Haziran'ı gösteriyordu. Polat ailesinin uzun yıllardır korumalığını yapan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
17: Alır buraya polis, ambulans, Can Polat'ı vurdular.
0: Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi yas sürecine girdi.
18: Arkadaşlar, ben artık yaşayamıyorum. Bakın, ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
0: Psikolojik olarak zor günler geçiren Polat bir süre hastanede tedavi gördü.
19: Duygulandım tabii oğlum, yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes, şimdi kolay değil.
0: Taburcu olduğu gün Engin Polat umut dolu bir cümle kurmuştu. Umarım evimizin huzuru sana şifa olur. Ama belli ki Can Polat'ın bıraktığı boşluk hala dolmadı. Engin Polat bu kez sanal medya hesabında Neredesin Sen türküsü eşliğinde yaptığı paylaşımla acısını takipçileriyle paylaştı.
16: Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
4: Efendim, AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yılında bir gençlik yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılım oldukça yoğundu.
20: İstanbul'da benim ilk günüm ve bu duygusal anı görmek benim için çok büyük bir şeref.
0: On binlerce genç tek yürek oldu. Ayasofya için yürüdüler. AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yılında bir gençlik yürüyüşü ismiyle program düzenledi.
21: Bugün Ayasofya meydanını hıncahınç dolduran kıymetli genç arkadaşlarım, zaman bizdedir ve mekan bize emanettir.
0: Binlerce genç Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi önüne kadar yürüdü.
22: Beyazıt Camisi'nde akşam namazı ardından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na yürüyüşümüzde hamdolsun.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katılımın her sene katlanarak arttığını söyledi.
22: Geçen senekinden daha coşkulu ve daha kalabalık bir şekilde milletimizin bu anlamdaki sevincini yansıtıyoruz.
23: Ayasofya bizimdir ve bizim kalmaya devam edecektir.
4: Efendim, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından doğal gaz taşınacak. İki ülke arasında boru hattı için mutabakat imzalandı.
24: Dün su geldi. Bugün doğal gaz geliyor. Türkiye varsa güven vardı. Türkiye varsa güç vardı.
5: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin altından doğal gaz taşınacak. İki ülke arasında doğal gaz boru hattı için imzalar atıldı.
24: Yeni bir tarihi adım atıyoruz. Dün su geldi. Bugün doğal gaz geliyor.
5: Mutabakat zaptını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la KKTC Başbakanı Ülal Ustel imzaladı.
24: Enerjide güçlü bir altyapıyı oluşturacağız.
5: Boru hattı KKTC'nin enerji arzı güvenliğini güçlendirecek, elektrik üretim maliyetlerini düşürecek, sanayi ve turizme katkı sağlayacak. Hattın inşasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
24: Enerji güvenliktir, kalkınmadır, üretimdir, rekabet gücüdür.
4: Efendim, ekran başından ayrılmayın. Bizler şimdi kısa bir araya gidiyoruz, ancak aranın ardından haber bültenimize devam edeceğiz.
25: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
26: Otel harika.
27: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol

0: parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Pet'ten kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Koçak'la Bir Karat Tektaş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Sevgili izleyenler, yaşı küçük bir hırsız tarihi bir camideki halıyı çaldı. Kısa sürede yakayı ele veren hırsızın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
3: Tarihi camideki halıyı çaldı. Yaşı küçük hırsızın suç dosyası kabarık çıktı. Akşam saatleriydi. Bu hırsız tarihi camiye girdi. Kadınlar bölümüne yöneldi. Girişteki halı hedefindeydi. Topladı. Sonra da böyle uzaklaştı. Cami görevlileri halının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. 18 yaşından küçük hırsız tespit edildi. Yakalandı. Şüpheli tam bir suç makinesiydi. Tutuklandı.
2: Efendim, karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan kötü günleri geride bıraktı. Sık sık ailesiyle bir araya gelen oyuncu işinin başına döndü. Reklam filmiyle sevenlerinin karşısına çıktı.
3: Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu soluğu sette aldı. Yeni reklam filmiyle hayranlarının karşısına çıktı.
4: Yok artık. Dün bu akşam değil miydi?
5: Evlenmekten vazgeçti çikolatam.
3: Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu Ufuk Özkan eski set arkadaşı Salih Kıvırcık umut olmuş. 11 saatlik operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.
6: Ve bütün hastalıkların maalesef o marşa bastığı yer üzüntü ve stres. Amansız bir hastalığınız olmadıkça arkadaşlar hayatta hiçbir şey için üzülmeyin.
3: Taburcu edilen ünlü oyuncu soluğu evinde almış. Ailesiyle işte böyle fotoğraf paylaşmış.
7: Hiç yakıştıramadım size. Nasıl yaparsınız bunu ya?
3: Ünlü oyuncu bir mobilya şirketi için kameraların karşısına geçti. Eski rol arkadaşıyla birlikte reklam filminde oynadı. Sağlığına kavuşan oyuncunun işinin başına dönmesi hayranlarını mutlu etti.
2: Efendim, erken teşhis, zamanında tedavi, önlenen her hastalık. Hem bireyin yaşam kalitesini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Peki sağlık harcamaları maliyet mi, yatırım mı? İşte yanıtı.
8: Evet, özel hastaneler çok pahalı.
3: Sağlığa ayrılan bütçe
9: stratejik bir hamle olarak görebiliriz bunu.
3: İlk bakışta bir maliyet gibi görünse de uzmanlara göre aslında geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri.
10: Ya bence olması gereken bir şey zaten.
3: Çünkü erken teşhis, zamanında tedavi ve önlenen her hastalık hem bireyin yaşam kalitesini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
9: Ben sağlık harcamalarını bir harcama ya da bir harcama kalemi olarak görmüyorum. Bu bir maliyet kalemi değil çünkü. Esasında bu insanımıza ve ülkemize yapılan bir yatırım. Çünkü sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlarda ekonomik olarak da çok daha sağlıklı bir sonuç getirir beraberinde. Ve sağlıklı bireyler olduğunda da sağlık sistemi üzerindeki yük de azalır.
3: Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Peki ilaç sektörü bu süreçten nasıl etkileniyor?
9: Sonuçta ilaç sadece bir ürün değil. Çoğu zaman bir hasta için umut, çoğu zaman bir hasta için hayat kalitesi ve bazen de hayata tutunmanın en önemli aracıdır.
2: Efendim, bu haberle noktalıyoruz bültenimizi, ancak yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında inşallah yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz efendim. Hoşça kalın.

Keyifli bir hafta sonunda Şelaleler Diyarı Yahyalı'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya, lezzete doyamayacağınız mükemmel bir bölüm izlemeye hazır mısınız? Hazırız dediğinizi duyar gibiyiz. Sizleri muhteşem bir doğa harikasına getiriyoruz. Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Şelalelerin güzelliği göz kamaştırıyor.

Değerli izleyenler, şu anda neredeyiz? Şu anda dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Tam bir doğa harikasının yanı başındayız. Evet değerli izleyenler, hem Kayseri'de hem ülkemizde en çok turist çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Kapuzbaşı Şelalesi. İrtifa bakımından, yani yükseklik bakımından dünyanın ikinci büyük şelalesi olma özelliğine sahip. Aslında Kapuzbaşı Şelaleleri bir takım şelalesi. Efendim burada 5'i büyük, 2'si küçük olmak üzere 7 tane şelale var. Şu anda bulunduğumuz şelalenin ismi Elif Şelalesi. Efendim daha aşağı kısımda takım şelaleleri var, daha sonra Güney Şelalesi var. Yani hepsinin bir ismi var. Efendim Elif Şelalesi tüm güzelliğiyle tamı tamına 72 metre yüksekten akıp gidiyor. Evet, buz gibi su. Aladağlar Milli Parkı'ndan gelen su, şelalenin suyu, doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim önümüzde sanki bir kartpostal var. Evet, mükemmel bir doğa harikası, mükemmel bir görüntü. Ve şunu da eklemek istiyorum. Kapuzbaşı takım şelaleleri Aladağlar Milli Parkı'nın içinde yer alıyor. Efendim Elif Şelalesi'nin önünde bir de tarihi değirmen var. Yani şu anda aktif olarak çalışmıyor ama çalışabilir durumda. Ve buraya gelen turistler şelalelerin önünde, tarihi değirmenin önünde, un değirmeninin önünde bol bol fotoğraf

0: Yahyalı'ya geldiğinizde gürül gürül akan suyun içinde alabalık yemenin keyfini mutlaka yaşamalısınız.
1: Efendim, Yahyalı'da şu anda mükemmel bir ortamdayız. Peki neredeyiz? Topuzbaşı şelalelerinin güney kısmındayız. Efendim, altımızdan gürül gürül şelalenin suyu akıyor. Evet, gerçekten doğayla baş başa, huzur dolu, mükemmel bir ortam. Burası biraz serin. Efendim, montlarımızı giydik ama keyfimiz yerinde. Suyun akış hızı o kadar yüksek ki. Evet, görüntü şahane, manzara şahane, keyfimiz yerinde. Yanımızda Veli Bey var. Efendim, Veli Bey bize alabalık yaptı. Buraya geldiğinizde alabalık yemeden asla buradan ayrılmamalısınız. Veli Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin Berna Hanım.
1: Hoş bulduk. Ellerine emeğine sağlık Veli Bey.
2: Afiyet olsun efendim. Afiyet.
1: Veli Bey aynı zamanda eski muhtar.
2: Evet, eski
1: muhtar. Şu anda yok değil mi muhtarlar?
2: Şu anda yok.
1: Burası senin mi Veli Bey?
2: Bu iş yeri benim.
1: Çok şanslısın.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Evet, bu su nereden geliyor şimdi? Şelalelerden mi geliyor?
2: Bu takım şelalelerimizin, tamam, yedi göllerimizin birikme suyundan takım şelalelere gelen müthiş, muntazam su.
1: Efendim, doğal kaynak suyunda beslenen, büyüyen alabalık inanılmaz lezzetli. Alabalığın yanında ne var? Salatamız.
2: Salatamız var efendim. Kızarmış biber, domates, doğal balımız var.
1: Beslenme doğal, ortamımız doğal. Evet. Alabalığımızın şöyle derisini aldım. Efendim, hemen bir parça tadına bakmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir alabalık. Ve bu alabalığı yemek için her yerden geliniyor. Ellerine sağlık Veli Bey. Çok
2: afiyet
1: lezzetli.
2: Olsun, afiyet olsun.
1: Balığa limon sıkılır mı?
2: Tabii.
1: Sıkılmaz mı?
2: Sıkılır.
1: Yahyalı'ya çevre illerden, Kayseri'den günübirlik gelenler var. Ama burada kalmak istiyorsanız Yahyalı ilçesinde 20 tane pansiyon var. Ve 400 yatak kapasitesi bulunuyor. Yani efendim, şelaleleri gezmek için, Yahyalı'nın diğer güzelliklerini görmek için, yöresel lezzetlerin tadına bakmak için bir gün yetmeyebilir. Çünkü alan büyük, şelaleler merkeze yaklaşık bir saat mesafede, biraz zaman alabilir. Çok teşekkür ediyorum Veli Bey, misafirperverliğin için, hazırlığın için.
2: Efendim, siz de buraları, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin şelalelerini tanıttığınız için size minnettarım efendim.
1: Çok teşekkürler Veli Bey.
2: Afiyet şeker olsun.
1: Afiyet efendim. Olsun.

0: kütür kütür lezzetli Yahyalı elmasını sevmeyen var mı acaba? Yoktur tabii.
1: Değerli izleyenler, programımız Yahyalı'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, şelaleler olmadan, elma olmadan, halı olmadan Yahyalı bölümü olmaz dedik. Ve Solo Abdülkadir Bey'in yanında aldık. Şu anda depolama ve paketleme tesisindeyiz. Hepinizin bildiği gibi Yahyalı'nın elması inanılmaz lezzetlidir ve çok ünlüdür. Hem Türkiye'den hem de dünyadan bu elmaya inanılmaz talep.

0: var. Ve efendim burası mis gibi elma kokuyor. Yahyalı'nın nefis mi nefis lezzeti dillere destan elmasının özelliğini Abdülkadir Bey'e soracağız. İşin uzmanına soracağız. Abdülkadir Bey merhabalar.
1: Merhaba,
0: nasılsınız?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Valla mis gibi kokuyor. Hoş ünlendiği geldin. Kadar var.
1: Var.
0: Şimdi elmanın hasat zamanı ne zaman? Şu anda değil, onu biliyorum.
1: Elmanın hasat zamanı 8. ayda başlıyor.
0: Tamam.
1: Ağustos ayında gala elmasıyla.
0: Tamam.
1: Ağustos, Eylül, Ekim olarak devam ediyor. Yazları Yahyalı'da hava geceleri 10 dereceye kadar düşüyor. Gündüz 30 derece.
0: Evet.
1: Arada bir 20 derece açıklık. Bu da elmanın hem sert hem lezzetli hem de renkli olmasını sağlıyor. Sertlikteki en önemli unsur, biz bunları ihracata gönderdiğimizde 45 gün, 60 gün gibi süreyle gemide soğutmalı konteynerlerle Hindistan, Afrika, Ghana, bu ülkelere gönderiyoruz.
0: Oo, her yere yolluyorsunuz.
1: O yüzden yani diğer şehirlerde, isimlerini söylemeyin.
0: Evet.
1: Diğer şehirlerdeki sertlikten çok daha sert Yahyalı'nın
0: elması. Çok mu sert Yahyalı'nın elması?
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, depolama ve paketleme tesisinde kadınlarımızla birlikteyiz. Ortam şahane, her yer mis gibi elma kokuyor ve onlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Evet. Merhabalar, isim ne?
1: Döndü Dal, merhaba.
0: Döndü Hanım, ne yapıyorsun burada?
1: Burada elma seçiyoruz, güzel evet. Elmalarımız var.
0: Evet.
1: Yiyene şifa olur.
0: Tamam, nasıl seçiyorsunuz?
1: Çürüğünü, evet, büyük ıskartıya çürüğünü şey diyoruz, atıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu ikinci kasalara da bak, bayan hanımefendi gösteriyor.
0: İşiniz zor mu?
1: Çok zor ya, bir
0: kaç
1: bayan
0: olarak.
1: Kaç
0: yıldır yapıyorsun?
1: Bayağı yapıyorum, 3-4-5 yıldır.
0: Nerelisin?
1: Niğdeli.
0: Kayserili değil misin?
1: Niğde Kayseri kardeşi.
0: Doğru, kardeşsiniz. Evet. Kardeş şehir, Niğde'nin de elması güzel, Yahyalı'nın da elması evet. Çok güzel. Bir yandan çalışıp bir yandan yiyor musunuz?
1: Aynen öyle. En fazla 5 gün. Bir akşama kadar.
0: Evli misin?
1: Evliyim.
0: Eşin ne iş yapıyor?
1: Eşim memur AFAD'da.
0: Tamam, anlaşıyor musun?
1: Çok. Mükemmel.
0: Mutlu musun?
1: Çok mutlu.
0: Aman mutluluktan havalara uçuyor. Havalara uçuyor. Allah olmayana versin. İsim ne?
2: Necla Dal.
0: Necla abla, sen nasılsın?
2: Elhamdülillah.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
2: Ben 30 senedir patates, elma, her şeyi yaptım.
0: 30 yıldır tarımın içindesin.
2: Evet.
0: Yorucu mu?
2: Şöyle patates yorucuydu da bu o kadar değil.
0: Sen evet. De gel, isim ne?
3: Gülizar Öztekin.
0: Gülizar abla, bunlar dedikoducu.
3: Evet.
0: Kavga dövüş yapıyor musun?
3: Yok, kavga yok.
0: İyi mi? Keyfin yerinde mi burada?
3: Keyif güzel, iyi burası.
0: Evet. Yoruluyor mu böyle kollarınızı? Ayaktasınız ya, sabahtan akşama kadar.
3: Evet, yoruluyorsun ama yapacak bir şey yok, mecburuz.
4: Deyince bize de Türkiye ilerleri...
0: Şaka, onlar biliyor ne demek istedim. Herkes yapıyor dedikodu.
3: Vakit geçmez burada.
0: Kadınlar da yapıyor dedikodu, evet. Erkekler de yapıyor. Dedikodu yapmayalım, evet. Tatlı tatlı ama böyle, iyi niyetle.
3: Evet.
0: İyi niyetle, tatlı tatlı.
1: Buralar çekilmez.
2: Böyle birbirine tamam. Burada olanları dilsen mesela, dedikodusunu yapsan geçinemem.
0: Birbirinize girer.
2: O zaman girerek bir şeye yaramaz.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz günde?
1: Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'te bitiriyoruz.
0: Zor.
1: Evet, akşama kadar ayaktayık.
2: Şu molamız var. 10.30'da, 12.30'da önce yemeğe gidecek. Bir saat molamız var. Bir de 3.30'da var 15 dakika.
0: Ne güzel.
2: Yani var molamız. Evet,
0: arada dinlenmek lazım. Var, evet. Sabah 8'den akşam 5'e kadar elmanın içindeler. Evet. Efendim, Kayseri Yahyalı'dayız. Kayseri Yahyalı'nın elması olmasaydı olmazdı. Hadi şöyle bir Kayseri türküsü söyleyelim. Gelin. Gelin kızlar, altın kızlar.
1: Ne söyleyeyim?

0: İnce süzerekten, ince dizerekten, gel canım gel ama.
1: Ordunun değil.

Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana kızım demedim. Seni bana kesmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim ağabey.

0: Yahyalı halıları şahane.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, yöresel yemekleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle. Kısacası her yönüyle Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı bugün elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Yahyalı'ya özgü belli başlı semboller var. Bir kere Yahyalı Şelaleler Diyarı, hepinizin bildiği gibi doğal güzellikler anlamında çok zengin bir ilçe. Yahyalı'nın elması var ve değerli izleyenler, Yahyalı'nın dünyaca ünlü coğrafi işareti almış muhteşem halıları var. Efendim, Yahyalı halılarıyla donatılmış mükemmel bir showroom'dayız. Yanımızda 40 yıllık halıcı Aziz Bey var. Bakalım Yahyalı halısının özelliği neymiş? Aziz Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Zaman ayırdığınız için. Çok iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Sizler şimdi Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı. Şimdi Yahyalı'nın halısına hem Türkiye'den hem de dünyanın her yerinden talep var.
2: Doğrudur.
1: Yahyalı halısının özelliği nedir? Şimdi kadınlarımız aslında çağlar boyunca sevinçlerini, üzüntülerini, duygularını, düşüncelerini halılara aktarmışlar. İlmek ilmek
2: kesinlikle
1: işlemişler.
2: Evet, evet.
1: Bakalım Yahyalı'nın halıları ne anlatıyor? Bu halıların özelliği neymiş efendim? Aziz Bey'e soralım.
2: Aslında her halı kilim bir kitaptır, yani iyi okumak.
1: Aslında her motifin desenin bir anlamı var değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir kere bunlar yün halılar.
2: %100 yün.
1: Tamam.
2: Kısaca tarihinden bahsedelim.
1: Tabii ki.
2: Şimdi dedemiz, siz de görmüşsünüzdür, Yahya Ali, Yahyalımızın dedesi.
1: Evet, Yahyalı ilçesinin kurucusu.
2: Orta asırdan buraya göçle beraber halk geliyor. Ama beraberinde kendileriyle birlikte değerlerini de taşıyorlar. Bunlardan birisi de halımız. Dünyada ilk bilinen ve bulunan halı, literatüre giren, Altay Dağları'nda Pazırık bölgesinde bir Rus arkeolog olan Rudenko'nun 1948 yılında bulduğu bir halıyla halı kültürü tanıtımı başlar. Ve bu halı Türk halısı olarak tescillenir. Tabii benim atalarım da oradan gelmiş buraya. İşte Horasan üzeri Anadolu'ya giriş yapmışlar. Türkmenler, Yörüklerin bir kısmı da buraya gelmiş. Oradaki dokuma kültürünü buraya taşımışlar. Fakat bu kültür gerçekten böyle çok önemli, küçümsenecek bir kültür değil. Çok çok önemli bir
1: kesinlikle
2: kültür.
1: Kesinlikle çok
2: yani bunun
1: değerli.
2: Değerini bilmemiz lazım.
1: Aziz Bey, geleneksel sanat dallarımızı, zanaat dallarımızı mümkün olduğu kadar izleyicilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Ve Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı.
2: Yani halı deyip
1: kaç
2: geçmemek lazım.
1: Kaç yıllık bir halı? Yani Yahyalı'da bu halı kaç yıldır dokunuyor? Geçmiş çok eski tabii.
2: Çok eski. Yani ta 1000 yıl öncesine gelemiyoruz tabii. 1000 yıl olmuş Anadolu'ya geleli. Gidemiyoruz. Fakat çok güzel örnekler var. Birazdan size de gösteririm. Mesela elimizde 130-140 yıllık, 200 yıllık halılar alınmış, satılmış.
1: Şimdi showroom'da mükemmel halılar var. Efendim, burası buram buram yün kokuyor ve halıların dokunduğu iplerin yünleri de burada yetişen koyunlardan alınıyor.
2: Bu çok önemli tabii.
1: Tamamen halı, doğal, organik kesinlikle. Halılar, boyalar organik. Şimdi buna özellikle vurgu yapmak istiyoruz.
2: Şimdi bir,
1: bu yüzden de çok değerli halılar.
2: Bakın, bu boyaşili diye tabir ettiğimiz ince lif şeklinde toprağın altına böyle saçak atarak büyüyen bir ot, onu çıkartırlar, kuruturlar, döverler, böyle bu şekle getirirler. Kırmızı bundan yapılır.
1: Efendim, tamamen
2: sırçanı,
1: doğal.
2: Sırçanı gri renk,
1: organik.
2: Sırçanı diyoruz. Niye? Bahare
1: türlerine
2: benzediği için.
1: Halılar, evet.
2: Ben yöresel isimlerini de önemserim.
1: Neydi? Yalbır yalbır mıydı
2: yalbır,
1: Aziz Bey?
2: Yalbır yalbır.
1: Parlak diyor. Parlak.
2: Evet, babam anlatırdı bana öyle koyunların yününü anlatırken. Oralarda çok koyun otlatmış. Şimdi buradaki gri renk, balçık çamuruyla, bu çürümüş bir çamur, yüzyıllarca orada çürüyen bir çamur.

0: narpuz otu tohuma kalkar. Narenin değişik bir türü, aynı familyadan. Onun üst kısmını alırlar, çamurla beraber kaynatırlar, gri rengimizi yaparlar. Hı hı. Şurada gördüğümüz yine Yahyalı tabiriyle yeşeni, yani haki rengimiz, olgunlaşan asma yaprakları, bağ yaprakları.
1: Bütün toplanır. Renkler doğadan.
0: Kesinlikle.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Yahyalı'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi yöresel yemek zamanı. Malum Kayseri gastronomi şehri. Kayseri mutfağı zengin bir mutfak. Ve efendim bu zengin mutfaktan Kayseri'nin Yahyalı ilçesi de nasibini bol bol almış. Ancak Kayseri mutfağıyla Yahyalı mutfağı bir takım lezzetler konusunda farklılık gösteriyor. Yani benzerlik gösterdiği noktalar da var. Mesela mantı Kayseri merkezde de çok yaygın, önemli bir sembol. Gastronomi anlamında burada da yapılıyor. Kadınlarımız çok güzel mantı yapıyor. Ancak böyle Kayseri mutfağında, Kayseri merkezde ve diğer ilçelerde çok da göremeyeceğiniz yemekler yapılıyor. Onlardan biri de üzümlü. Buranın milli yemeği, sofraların olmazsa olmazı. Efendim üzümlü neymiş? Bakalım nasıl yapılıyormuş? Cennet teyzemizin yanına geldik. Ondan rica ettik. Ona sorduk. Şimdi üzümlüyü bize yapacak, anlatacak o İnşallah. Lezzetli elleriyle. İnşallah. Cennet teyzem nasılsın? İyi. İyi misin?
1: İyiyim ciğerim. İyi.
0: Buranın yerlisi misin?
1: Buranın yerlisiyim.
0: Buralar nasıldır?
1: Buralar çok güzel.
0: Bir anlat. Yahyalı nasıl? Güzel. Nesi güzel?
1: Üzümlüsü, yemeği, mantısı.
0: Evet.
1: Her şey.
0: Şelaleleri.
1: Elmaları.
0: Elmayı unuttun. Yaylaları.
1: Yaylaları. Evet. Hep güzel.
0: Havası.
1: Havası hep güzel.
0: İnsanı.
1: İnsanlarımız çok güzel.
0: Sen ne yapıyorsun peki? Evde misin?
1: Evde.
0: Nasıl geçiyor hayat?
1: Hayat çalışırım, iş görürüm, bahçe derim, her şeyi derim.
0: Tamam. Yemek Olurum. Yaparsan?
1: Yemek yaparım.
0: Hadi o zaman Cennet teyzem yapmaya başlayalım. Arık sen yap. Cennet teyzemi yorma.
1: Ben yakamam, bilmem bunu.
0: Tamam. Bismillah. Evet. Besmelemizi çektik. Üzümlümüzü yapmaya başladık. Cennet teyzem bir yandan yap, bir yandan anlat. Şöyle izleyenler de öğrensin.
1: Şuraya koyacak.
0: Hem sıvı yağımızı hem de tereyağımızı ilave ettik. Evet Osman Bey takviye kuvvet hemen kaşığımızı getirdi. Şu anda mükemmel bir otağı çadırındayız. Yahyalı halkının en sevdiği yemek hangisi?
1: Mantı, üzümlü.
0: Sonra?
1: Çorba.
0: Ne çorbası?
1: Yayla çorbası.
0: Tamam.
1: Pirinç çorbası, şey, şehrin. Şehriye şey, pirinç çorbası, pirinç.
0: Evet, unumuz kavruldu. Etimizi ilave ettik. Cennet teyze dikkat et bu tencere fırlamasın. Valla Bekir'in tarığın üzerine bir fırlar üzümlü müzümlü kalmaz.
1: Kalmaz.
0: Allah korusun onlar da yana. Efendim değişik bir yemek burada çok seviliyor. İşte yöreseli mükemmel bir yemek. Sizlere yapılışını göstermek istedik. Sen benden iste ben vereyim. Salçamızı ilave ettik. En güzel yemek, en lezzetli yemek. Kadınlarımızın yaptığı yemek, annelerimizin yaptığı yemek. En lüks restoranın yemeğine değişmem. Her zaman söylüyorum. Cennet teyze, sevgini kattın mı? Sevgini kattın mı?
1: Kattım.
0: Hiç yok mu böyle mani türkü falan?
1: Ben bilemem.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilemem ciğer.
0: Doğru söyle, kırma beni.
1: İnan bilemem.
0: O kadar hızlandı ki Cennet teyzemiz. Etimizi ilave ettik, haşlanmış nohutumuzu, baharatımızı, üzümümüzü, her şey buradan, her şey Yahyalı'dan. Her şey doğal.
1: Minyanımızı yakarık şimdi.
0: Ben acı. Tutayım mı? Tutayım ben. Tutayım. Tutsun. Aman bir kaza olmasın.
1: Acı şimdi.
0: Yani biraz daha aslında üzümlü olur. Şöyle Osmanlı mutfağını andırıyor.
1: Şeker atacak.
0: Değil mi Osman Bey?
2: Evet.
0: Biraz böyle Osmanlı mutfağında da etler, meyveler, kuru meyveler karıştırılır böyle güzel güzel. Efendim pişmesini bekliyoruz. Ha, piştikten sonra... Afiyetle tadına bakacağız. Olsun. Kimin elinden? Cennet teyzemizin ellerinden. Cennet teyze pişti mi?
1: Pişti pişti.
0: Açalım mı?
1: Aç.
0: Ben mi açayım?
1: Sen aç.
0: Ben açayım. Acaba nasıl oldu? Efendim Yahyalı'nın milli yemeği üzümlü. Pişti, düğünlerin, pişti. Özel günlerin olmazsa olmazı mis gibi pişmiş üzümlümüz. Valla sevildiği kadar var. Şimdi malzemesi pişti, zengin. Pişti. Mükemmel olmuş, özlenmiş böyle. Besmelemizi çektik. Şöyle hemen bir parça.
1: Güle güle ye.
0: Of, of. Çok değişik. Çok güzel. Etin tadı var. kuru meyvenin tadı var. Gel Cennet teyzeciğim, gel kaçma.
1: Kaçmayayım Hatice'ye.
0: Şekerli, tatlı bir yemek.
1: Pekmezli.
0: Bunun yanında ne yiyorsunuz? Pilav falan oluyor mu?
1: Olmaz. Çıkla yerler mantı olur, mantı.
0: Cennet teyze şu anda Beyaz TV ekranları başında. Şimdi hafta sonu herkes çayını kahvesini almış, Yahyalı'yı izliyor. Onlara buradan ne söylemek istersin?
1: Hepsinden selam söylüyor. Hepsine selam değil mi? Ne diyeyim?
0: Sen ne istersen söyle. Efendim doğal Yahyalı kadını.
1: Doğal Yahyalı kadınlarının selamı var. Hoş geldiler, saf geldiler. Bilmem ben başka.
0: Ben seni yerim yerim. Şöyle bir el sallayalım bütün Türkiye'ye.
1: Türkiye'ye, Kayseri'ye çok. Benimkiler hep Kayseri.

0: sunum masamız çok lezzetli görünüyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Yahyalı'da lezzet dolu devam ediyor. Efendim şu anda tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Mükemmel bir ortamdayız. Her yerde Yahyalı var. Her yerde Yahyalı'ya özgü semboller var. Efendim masamızda Yahyalı'nın ünlü halısı, arkamızda Yahyalı'nın halısı ve masamızda Yahyalı mutfağına özgü en çok sevilen belli başlı yöresel yemekler var. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Efendim Yahyalı'nın güzel hamar attı kadınlarına ben çok teşekkür etmek istiyorum. Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Mekanın sahibi. Efendim hem yöresel kahvaltı anlamında, hem kebap anlamında, hem de diğer lezzetler anlamında gerçekten çok başarılı. 4 şubeyle hizmet veriyor. 3'ü burada, 1'i Develi'de. Sanırım Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle keşfedilmemiş yeryüzü cennetimiz Yahyalı'mıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Öncelikle bu programı hazırlayan, emeğe geçen başta Sayın Kaymakamım Mehmet Bey'e, evet, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten Yahyalı'mız keşfedilmeye değer bir Yahyalı'mız. İnsanların gelip konaklayabileceği bu mükemmel lezzetleri, tatları tatmaya bekliyoruz sizin vesilenizle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Yahyalı gerçekten gelinmeye, gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Bilen var, bilmeyen var. Efendim daha önce gelmediyseniz, görmediyseniz, Yahyalı'yı tanımıyorsanız, bu mükemmel lezzetlerin tadına bakmadıysanız ilk fırsatta lütfen çıkın, çıkın, gelin. Şimdi bir tarafımda Hatice teyzem var, bir tarafımda Asiye teyzem var. Hatice teyze merhaba, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, merhaba kızım.
1: İyi misin? Sağlığınız.
3: Allah'a şükür idare ediyorum. Gözüm görmüyor kızım.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Allah beterinden korusun.
3: Amin.
1: Bize ne yaptın Hatice teyze?
3: Size ben sarma yaptım kızım. Afiyetle yiyin.
1: Sarmayı sen mi yaptın?
3: Evet.
1: Sarma zordur. Emek ister.
3: Olsun, sizin canınız sağ olsun.
1: Nasıl yaptın o sarmayı? Üzerinde etler var.
3: Et.
1: Evet.
3: Kıyma var içinde. Onun daha içinde kıyması var.
1: Tamam.
3: Yaprak, salçası, yağı.
1: Her limonlu, şeyi var.
3: Domatesi,
1: evet.
3: Her şeyi var. Yok diyecek yok kızım.
1: Mantı da yapıyor musun?
3: Mantı da yaparım kızım.
1: Ellerine sağlık Hatice teyze. Hakkını helal et. Asiye teyzem sen de gel. Sen ne yaptın? Sen de bize bir şeyler yaptın bugün. Gel şöyle. Hangisini sen yaptın?
4: Mantı.
1: Mantı yaptın. Oo, çok severim. En sevdiğimden. Kayseri mantısı candır.
4: Kıymayla yüzünde salçamız var.
1: Evet. Pizdirmemiz var. Yaprak sarmamız var, mantımız var.
2: Olmazsa olmaz üzümlümüz var.
1: Tamam.
2: Bıçak arası cıvıklımız var. Bir de Yahyalı'ya has özel bir ürünümüz.
1: Develi cıvıklısı, Develi ilçesine. Özge ama her yerde yapıyor.
2: Biz Develi'yi geçtik yalnız. Biz Develi'den daha mükemmel
1: yapıyoruz. Develi'de de güzel yapıyor. Valla Develi ayağa kalkar. Yok. Şimdi Osman Bey.
2: Biz,
1: orada da çok güzel yapıyor.
2: Biz iddialıyız. Biz iddialıyız.
1: Şimdi Develi cıvıklısı Kayseri'nin her yerinde çok güzel yapılıyor ama senin de gerçekten yemeklerin, pidelerin
2: teşekkür
1: efsane.
2: Teşekkür ederim. Mükemmel.
1: Hepsi
2: tabii.
1: Çok lezzetli. Yahyalı bezdirmeyi nasıl yer?
2: Yahyalı bezdirmeyi şöyle yer.
1: Ben bezdire size, bezdire
2: tabii,
1: mi yer?
2: Bezdire,
1: bezdire bezdire yapılıyor.
2: Ustaların bezdire bezdire yapar yorgunluğunu bizler
1: evet.
2: De yeriz.
1: Keyifli,
2: şöyle
1: keyifli
2: şöyle
1: yer.
2: Yeriz.
1: Haydi bakalım Yahyalı'da.
2: Ekmeğimizi alırız.
1: Evet.
2: Alırız. Bezdirmelerimizi güzel
1: yiyeceğiz. Elle öyle kibarlığın lüzumu yok. Et, balık, kelle bunlar burada yenir eller.
2: Pişmiş biberlerimizi koruruz.
1: Daha ne olsun. Of,
2: soğanımızı atarız.
1: Kebap Yahyalı'nın kebabı.
2: Atarız. Domatesimizi atarız. Maruz salatamızdan da atarız şöyle. Allah Allah.
1: Allah Allah. Şov var şov. Sık sık Osman Bey. Harikasın. Herkesin canı istiyor. Çok fenasın valla. Ondan sonra nasıl yeniyor?
2: Yemem de bir sıkıntı var mı? Allah Allah.
1: Hiçbir sıkıntı yok.
2: İsmail kardeşim acış.
1: Afiyet. Ne dedim bir dakika acış mı? Ne demek o?
3: Acış yiyorum.
1: Ne demek? Acış yiyorum.
3: Acış yeme yiyorum demek. Ya acış.
1: Yemek yerken yiyorum derken acış mı
3: acış
1: dersin?
3: Acış derken sen acış yemek.
1: Başka yiyorsun. Ne dersiniz Hatice teyze böyle yöresel şiveden?
3: Yöresel şiveden ne derim kuzum? Canına değsin, afiyet olsun.
1: Birisine kızınca ne dersiniz?
3: Ne diyeyim ben?
1: Burada yok mu peki gadasını aldığım falan?
3: Ama kurban oldum.
1: Ne örüyorsun?
3: İyiyim kurban oldum. Sen nasıl iyi misin?
1: Sen nasıl iyi misin demeyeceksin. Sen ne örüyorsun diyeceksin.
3: Sen ne örüyorsun kızım iyi misin?
1: Burası Kayseri lütfen Hatice teyze.
3: Ağzımı yemem.
1: Ne öreyim Hatice teyze. Çekim yapıyorum işte Yahyalı'dayım.
3: Ellerim.

Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Şelaleler Diyarı Yahyalı'da programımız tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Yahyalı doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Ancak Yahyalı tarihe de tanıklık edebileceğiniz bir ilçe. Efendim şu anda Yahyalı ilçesinde tarihin izlerini taşıyan çok önemli bir noktadayız. Tarihi Ulu Cami'nin ve Yahya Gazi Türbesi'nin hemen yanı başındayız. Efendim Tarihi Ulu Cami günümüze kadar dimdik ayakta duran ve ulaşan mükemmel bir eser. 950 yıllık bir eser. 1050 yılında inşa edilmiş ve 1900'lü yıllarda Sultan Abdülhamit tarafından restore edilmiş. Efendim aktif olarak günümüzde de ibadete açık durumda. Tarihsel anlamda Yahyalı ilçesinde merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlayan çok önemli bir eser. Hemen yanında da Yahya Gazi Türbesi bulunuyor. Peki Yahya Gazi kimdir? Efendim Yahya Gazi şu anda bulunduğumuz Yahyalı ilçesine adını veren kişidir. Evet Yahya Gazi önemli bir sembol Kayseri'nin Yahyalı ilçesi için. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra efendim Sultan Alparslan Danişmentoğlu Beyliği'nin komutanı Ahmet Gazi'ye Anadolu'yu fethetme emri verir. Ve Ahmet Gazi, Devali, Yahya Gazi ve Seyit Gazi buraya gelir. Efendim işte Yahya Gazi Yahyalı ilçesine fetheder, burayı kurar ve efendim Yahya Gazi buranın kurucusu olarak anılır. Çok önemli bir sembol. Efendim Develi ilçesi Yahyalı ilçesine oldukça yakın. Devali'yi hepiniz bilirsiniz. Devali Kayseri'nin Develi ilçesine gider ve Yahya Gazi de işte burada yaşar. Efendim hala da yaşıyor, günümüzde de yaşıyor. İşte Yahya Gazi Türbesi hemen yanı başımızda. Yahyalı ilçesinin kurucusu. Evet tarihsel anlamda kilit bir noktadayız. Efendim hem doğaya hem de tarihe tanıklık edebileceğiniz Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Efendim Yahyalı'da da gezeceğimiz, göreceğimiz çok fazla yer var. Tadacağımız çok fazla lezzet var. Eminim hepiniz çayınızı kahvenizi aldınız. Şöyle rahatça arkanıza yaslandınız. O halde ne duruyoruz efendim? Yahyalı'yı keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Buyurun.

0: Yahyalı ilçesine boşuna şelaleler diyarı dememişler. Ve şimdi de Derebağ Şelalesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Yahyalı'yı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, keşfettikçe Yahyalı'nın doğal güzelliklerine inanın hayran kalıyoruz. Yeşilköy Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi, Derebağ Şelalesi. Efendim, Yahyalı'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, saklı cennet, yeryüzü cenneti Yahyalı ilçesinde şu anda Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'ndayız. Efendim, mükemmel bir ortam, tabloyu andıran muhteşem bir güzellik ve Derebağ Şelalesi tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim, içinde bulunduğumuz Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'nın şöyle bir özelliği var. Burası Kayseri'nin tek tabiat parkı olma özelliğine sahip. Yahyalı merkeze 7, Kayseri merkeze 90 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efendim, Aladağlar Milli Parkı hemen arkamızda. Değerli izleyenler, Aladağlar Milli Parkı'na hem Niğde'nin hem Adana'nın hem de Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin sınırı var. Ancak Aladağlar Milli Parkı'nın %60'lık kısmı Yahyalı ilçesi sınırında bulunuyor. Evet, değerli izleyenler, Aladağlardan doğal kaynak suyu metrelerce yüksekten tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim, her yerde yemyeşil ağaçlar var. Hava tertemiz ve şu anda duyduğumuz ses sadece ve sadece suyun sesi. Evet, mükemmel bir ortam. Efendim, Yahyalı'da şelaleler mutlaka ama mutlaka görülmeli. Ve burası aynı zamanda piknik alanı, mesire alanı. Buraya geldiğinizde kamelyalar var, piknik yapabilirsiniz. Efendim, burada restoran ve kafe var. Yöresel bir kahvaltı yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kısacası burası ailece gelip bütün bir gün boyunca keyifli saatler geçirebileceğiniz mükemmel bir yer, mükemmel bir doğa. Evet, tüm güzelliğiyle işte Yahyalı, işte Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı. Bayıldım.

0: Yöresel yemek olmadan olmaz tabii. İşin ustasından Yahyalı ilçesine özgü bezdirme bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yöresel yemek diyoruz. Efendim, malum Yahyalı şelaleler diyarı. Havası tertemiz. Yahyalı'yı gezerken, o mükemmel şelalelerini gezerken iştahımız açıldı. Bayağı bir acıktık. Soluğu Ali ustamızın yanında aldık. Efendim, Ali ustamız bize bezdirme yapacak. Bezdirme buraya özgü yöresel bir et yemeği. Aslında köftemsi bir yemek ama köfteyle alakası yok. Görüntü itibarıyla köfte zannedebilirsiniz. Mükemmel bir geleneksel yemek geliyor. Muhteşem bir yöresel yemek geliyor. Geçmişten günümüze aktarılan bir lezzet bezdirme. Bakın, geleneksel yöntemlerle bezdirme nasıl yapılır? Şimdi Ali ustamız bizlere gösterecek. Ali ustam, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum.
2: Siz nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Yahyalı'da olmak güzel. Yahyalı güzel. Valla Yahyalı doğaya doyabileceğiniz bir yer. Siz aynen, de şanslısınız.
2: Aynen öyle.
1: Doğanın içindesiniz.
2: Evet. Bu zamana kadar gelen bürokratlarımızdan, hele kaymakam beyimizden Allah razı olsun. Bize bu imkanı verdiği için. Hani bizim yöresel şeyimiz, ben bazı tanıtıyoruz ama
1: evet,
2: tanıtılmadığı için bilmiyor.
1: Tanıtılması lazım. Biz de evet, tanıtılmasına bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu nedir Ali usta?
2: Bu dibek.
1: Dibek.
2: Evet.
1: Dibek. Kaç yıllık bu? Bayağı en eski
2: az,
1: değil mi?
2: Evet, eski en az 50 yıllık vardır.
1: Babadan kalma falan mı?
2: Evet.
1: Oo, manevi değeri büyük.
2: Aynen öyle.
1: Yani 100-150 yıl önce nasıl yapılıyorsa şu anda da öyle mi yapılıyor?
2: Aynen öyle.
1: Hadi o zaman yapalım.
2: Bismillah. Kuyruğu,
1: dibeğimizde ne var?
2: Dibeğimizde koyun eti, kuzu eti, kuyruk, has kuyruk kendinin. Ondan sonra bunu dövüyoruz.
1: Ali ustam,
2: evet,
1: kolun ağrımıyor mu?
2: İşte oradan kalmış. Bezdirme diyoruz.
1: Oo,
2: ya.
1: Ben bezdim. Vallahi ben bezdim. Ben bezdim. Şöyle 3-5 kere vurdum, bezdim. Ya yani çok ağır bu.
2: Düğürcüğünü atıyoruz.
1: Düğür ne demek? Bulgur demek.
2: Bulgur,
1: İnce
2: evet,
1: bulgur
2: evet,
1: demek.
2: Çiğ köftelik. Yani.
1: Tamam. Kaç dakika böyle döveceksin?
2: En az 45 dakika.
1: İnanmıyorum. Dayanabilecek misin?
2: Dayanacağız.
1: Kadınlar yapıyor mu peki bezdirmeyi?
2: Kadınlar
1: böyle var, bu şekilde?
2: Yahyalı'nın hani genelde %80'i yapar.
1: Kadınlara yaptırmayın bunu, siz yapın. Bu
2: evet,
1: dövme kısmını evet, siz yapın. Hani böyle şekil verme kısmını kadınlar yapsın çünkü... Efendim, bayağı bir kuvvet istiyor, güç istiyor.
2: Şimdi
1: çok da böyle
2: tuzunu atıyoruz.
1: Kadınlara uygun bir iş değil. Kadınları yormayın. Tuzumuzu attık.
2: Az bir karabiber. Pul biber.
1: Güzel.
2: Domates, yeşil biber, kapya biber, soğan. Bunu da atıyoruz. Şimdi bir daha dövüyoruz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Senin kuydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Hah! Maydanoz.

0: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor. Teknoloji ile hayatın kalbinde.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi.
2: Alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Bu salı binde Asperox Spark bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stop Forte leke çıkarıcı 99 lira.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Arkadaşlar!
16: Azma!
15: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
17: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?

0: mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
3: konfor. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Sabah

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçak'ta festival

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Oldu. Evet, bence oldu. Artık. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi hazırlığını yapacağız.
1: Yapalım.
2: Soğuma geçeceğiz.
1: Yapalım ustam. Yapalım ustam. Hop, bezdirmemizi aldık. Hiçbir köfte geleneksel yöntemlerle bu şekilde yapılmıyor. İçinde çok fazla malzeme var. Bakın şimdi şekil vermesi bile ustalık istiyor.
2: Aynen öyle. Hani bir zahmetli ama çok gerçekten zahmetli. Damak tadı.
1: Değer.
2: Güzel,
1: değer. Ağrıyor mu kolun?
2: Yok.
1: Doğru söyle şimdi Ali Usta.
2: Yok, ağrıyor da ağrımıyor.
1: Hayır, ben 5-10 kere vurdum, benim kolum doğru. Ağrıyor şu anda.
2: Zahmetli işte, bezdirme oradan kalmış.
1: Bezdiriyor.
2: Evet, bezdiriyor.
1: Bezdirme ne yapıyor?
2: Bezdiriyor.
1: Ne yapıyor? Bezdiriyor.
2: Bezdiriyor ama vallahi yedikten sonra da rahatlatıyor.
1: Bir dakika, ona başka bir şey bulmamız lazım. Bezdirme bezdiriyor. Ama yedikten sonra mutlu ediyor.
2: Aynen öyle.

0: Ali ustam bitti mi?
1: Bitti.
0: Yoruldun mu?
1: Biraz yoruldu.
0: Nihayet yoruldum dedirttim. Evet. Ocağımızı yakalım. Ali ustamızın el ikili şöyle yardım isteyelim. Ocağımızı yakalım. Efendim bir güzel bezdirmelerimizi kızartalım. Burada asla köfte denmiyor. Bezdirme deniyor.
1: Birazcık yapışmaması için zeytinyağı gezdiriyorum. Izgarada da olur.
0: Tamam, tabii ki.
1: Fırında hepsi.
0: İçinde yağ var, kuyruk yağı var.
1: Abi, tamam. Kuyruk yağı doğal. Bizim yaylalarımızda yayılan koyunun, kuzunun eti bu. Hı hı. But eti. Şey yapıyoruz.

0: Ali ustam, ellerine sağlık. Efendim, bezdirmemiz artık hazır. Ben hemen zaman kaybetmeden şöyle bir tane bezdirme alıyorum ve tadına bakıyorum. Ali ustamız hala azimle bezdirmeleri kızartmaya devam ediyor. Efendim, domatesler kızardı, biberler kızardı. Mükemmel bir sunum hazırlandı ve şimdi ne zamanı Ali ustam? Yeah. Tadım zamanı. Fena, fena lezzetli, fena lezzetli. Efendim, ister yufkayla, ister lavaşla, aslında programımız içerisinde Yahyalı Özgü bezdirmenin nasıl yendiğini, burada yöre halkının nasıl yediğini sizlere göstereceğiz. İnanın, tadını çok merak ettim. 100-150 yıllık ahşap dibekle çok büyük emekler vererek yaptı Ali ustamız. Hala da emek vermeye devam ediyor. Azimle kızartıyoruz. Vallahi kalabalığız. Efsane koktu Ali ustam. Herkes aç. Herkesin gözü bezdirmelerde. Herkes böyle saldırmak için bekliyor. Orada İsmail Bey, Hacı Bey, hepsi pusuda yemek için. Hepimiz açız. Vallahi buranın havası acıktırıyor. İnsanın iştahını açıyor. Ali ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Efendim, Yahyalı'ya özgü. Nefis mi nefis bezdirme? İşte budur. Yahyalı'ya yolunuz düşerse bezdirme yemeği asla ve asla unutmayın. Değil mi Ali Usta?
1: Aynen öyle.

Canan, ben biraz gecikeceğim. Bir işim çıktı. Gelince anlatırım. Kenan'ı takip ediyorum, tamam mı? Bana yine bir şey aldı. Ne zaman bir şey alsa bir iş çeviriyor. Ben de emin olmak istiyorum.

Herkes ayağa! Herkes kalksın! Defolup gidin! Hadi! Çabuk! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Kim lan bu ağırın sahibi?
1: Ne oluyor kardeşim burada?
0: İmdat, benim böyle bir kardeşim var mı?
2: Haşa dayı.
3: Cevher nerede?
1: Cevher Bey gelmedi bir aydır.
3: Cevher Bey? Bek değilsin madem. Bir belki bu ahıra niye sokuşsun?
1: Abi bir yanlış anlaşılma var.
3: Abi? İlla kardeşim olacaksın yani benim, öyle mi?
1: Abi.
3: Anam benden başkasını doğurmadı lan.
1: Abi! Abi! Abi! Abi!
3: Her has müşterin senin mekanına gelecek, ortadan kaybolacak. Sen de bilmeyeceksin. Kime sattın la Cevher'i?
1: Abi bilsem ne söylemeyeyim. Bilmiyorum, yemin ederim.
3: Duymamışsın beni. Bu beni duymuyor mu? Cevher diyeyim. Duyuyor musun? Nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Dayı bilmiyor ha.
3: Her yere haber sal. Gören duyan var mı öğren? Mezarlıkları, hastanelere, her yere sur. Ya o Cevher bulunacak. Ya da çok adamın canı yanacak.
1: Ahahahah.

0: Hayatta bundan sonra istediğim en çok iki şey var. Birisi torunumu kucağıma almak, diğeri de kızımın mürvetini görmek.
1: Ben bu alemde doğdum, büyüdüm, yaşlandım Yaşar Bey.
0: Estağfurullah, hala gençsiniz.
1: Öyle öyle. Bu alemde intikamını alamayan bir adamın düğün dernek yapması ayıp. Utanç kaynağı. Ama bunu isteyen yok. Ne ben, ne kızım, ne de ailem. Tahmin ediyorum Kenan da bunun peşinde değil.
0: Benim yeminim var. Oğlumun mürvetini, hatta kızımın mürvetini görmek istiyorum. Selvi, bir gün olsun evrenimi bana aratmadı, sağ olsun. Şu iş bir bitsin. Mürvetlerini görelim.
1: Kaşif oğlunu ne zaman öldüreceğim belli değil. Neticede bu adam yıllarca devlet hizmetinde bulunmuş. Belki devlet izin vermeyecek, hapse atacak.
0: Elimize bir geçsin. Gerekirse hapse girer, orada boğarım. Nesrin Hanım, istiyorsanız pusata birini bulalım. Onu aradan çıkaralım.
1: O ne Memati abisinin yanından ayrılır, ne de o evlenmeden evlenir. Çıkmaz ayın son çarşambası.

0: Gir bakalım.
1: Ne güzelmiş odan.
0: Teşekkür ederim.
1: Adliye ne demek?
0: Sen onu nereden duydun?
1: Herkes adliye adliye diyordu.
0: Devlet babanın evi.
1: Devlet baba ne komik.
0: Sana meyve suyu alayım mı?
1: İstemem, teşekkür ederim. O ne?
0: Cübbe.
1: Giysi mi?
0: Evet.
1: Senin mi? Çocuklara bakarken mi giyiyorsun?
0: Bazen.
1: Niye benim yanımda giymedin?
0: Sen çok akıllı, uslu bir çocuksun. Gerek olmadı ki.
1: Giysene şimdi.
0: Sonra giyerim.
1: Yaramazlık yapma mı istiyorsun?
0: Ne kadar inatçısın.
1: Sen inatçısın asıl. Hadi git.

0: Bak bakalım.
1: Oh my god. Çok güzel oldun.
0: Ay, Leyla çocukla gelmiş dediler. İnanmıyorum. Ne yapıyorsun? Defile mi yapıyorsun? Hmm.
2: Bir sen teyzenin daha güzel bir cübbesi var.
1: Sen hangi çocuklara bakıyorsun?
0: Ah şekerim, ben hiç büyümemiş, kötü, yaramaz çocuklara bakıyorum.
1: Çok şanslısın.
0: Bence de.
1: Oyun var mı laptopta?
2: Gel bakalım.
1: Ben açarım.
2: Tamam.
0: Vallahi bitti, billahi bitti. Bir daha yüzüne bakmam Peha'nın. Artık yeni bir hayata başlayacağım. Kendimi tamamen işime vereceğim. Tut çocuğunu al getir.
2: Peha ile ne alakası var?
0: Aa, hiç alakası yok. Bari cici annesini de getirseydi. Kızcağız hastaneden, adliyeden çıkmıyor nasılsa.
1: Peha kim? Cici anne kim? Adliye ne?
2: Öf, sen de bir şey bilme.
1: Bir şey değil ki, üç şey.
0: Sen de bizim işimize geldiğinde sadece bunlardan konuşacaksın. Erkeğin kalbine giden yol bir midesinden bir de bebesinden geçermiş.
2: Üstüme çok geliyorsun. Ne yapayım sen söyle.
0: Aferin, sen hiç vazgeçme. Nasılsa o kokoş çocuğu alıp gazeteye götürmez. Hep sen kazanırsın.

0: Şimdi kara buraya elini kolunu sallayarak nasıl girecek?
1: Adam elini kolunu sallayarak neler yapmadı? Buraya girmiş çok mu?
0: Artist, ortalıkta görünmemesi lazım ya. Sanki kandile giriyor. Her taraf istihbaratçı, polis.
2: Memati, tilki kümese girmeyi kafaya koymuşsa oros kılığına girer, yine içeri girer.
0: Usta, ne kümesi? Burası tavuk çiftliği.
3: Bismillah.
4: Buyur hacım.
5: Babayı gör hacadım.
4: Git kendi babanı gör. Yol geçen hanım burası.
5: Sen hele ona karayımam geldi dayı ver Sabri Efendi'ye.
4: Hele çekil git. Efendim sizi soruyor bu beyefendi.
5: Beyefendi senin babandır. Çekil hele zındık çekil.
2: Gel hacı gel.
4: Efendim çantasına bakmadık.
5: Çarpılırsın. Senin abdestin var mı? Zındık. Tövbe estağfurullah.

0: Bu ne hal? Anladık, gizli geleceksin de bu kadar şov yapmana ne gerek var?
1: Sabri müdür, kaç senedir böyle yaşıyorum ben. Bana akıl verme.
0: Beyefendinin yanında kaşif oğlu var.

0: Sakın içeride bir edepsizlik yapma.
1: O şerefsiz geldi ağladı size değil mi?
0: O ağlayacak, sen de affedeceksin. Şu sakalına çıkar öyle gir içeri.
2: Kara benim sözümü dinler. Ama bir dinler, iki dinler.

0: Heh. Taş dedin, kaya geldi. Bir de senin için hasta diyorlar.
1: Sizi görünce efendim, sağlık buluyorum.
0: Berudar ol. Sabri, sen de gençleştin mi? Bak, ben evlatlarımı görür görmez hayat buldum.
2: Ben de efendim.
0: Her yerde söylerim. Evlat dediğin kara gibi olacak. Babasının sözünden çıkmayacak. Kara 10 senedir bir kere bile dediğimizin dışına çıkmadı. Ortalarda görünmedi. Bu fevkalade takdire şayandır.
1: Bana saklan dediniz ama beni unuttunuz efendim.
0: Biz kimseyi unutmayız kara oğlan. Seni de unutmadık. Keçiborlu ilçesindeki muhtar Hüseyin Ağa'yı unutmadık. Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Yasin Dayı'yı da unutmadık. Edirne'deki Selim Usta'yı da unutmadık. Seni niye unutalım ha? Unutmak bizim tabiatımızda yok.
1: Peki size yapılan yanlışları da mı unutmadınız? Bu utanmaz. Kaç kere sattı sizi?
0: Yanlış yapabilir ama satmaz. Satamaz. Bizim pahamız biçilmedi. Biçilemez. Kardeşler birbirleriyle anlaşmazlığa düşebilir. Ama bu anlaşmazlıklar vatan için, millet için, devlet içindir. Ben ikinizin el ele verip devlete hizmet etmesini istiyorum. Bir babanın evladı üstündeki hakkı bitmez. Benim de sizin üstünüzde hakkım var.
1: Efendim, evlat dediniz ama bu benim oğlumu kullanmaya kalktı.
0: Her şeyden haberim var. Kaşif olup fevkalade üzgün. Nadim, tövbekar. Ben sizi birbirinize emanet ediyorum.
3: Tekrar temin ediyorum ki bundan sonra karanın hazzetmeyeceği hiçbir davranış içine girmeyeceğim. Kara da huzurunuzda söz versin. Artık saklanma zamanı değil.
1: Söz. Size yemin ediyorum, kaşif oğluna dokunmayacağım. Ama efendim, takdir edersiniz ki ortaya çıkacağım zamanı da gayet iyi biliyorum. Ben 10 yıldır sabrediyorum. Arkadaşlar da biraz sabredecekler.
4: Memati.
5: Efendim yenge.
4: Yaşar'la konuştum.
5: Ne diyor?
4: İntikamımı almadan düğün yapmam diyor.
5: Alacak intikamını alacak. Bugün bilemedin yarın alacak. Sonra konuşuruz yenge.
4: Tamam.

0: Yenge kim? Kim kimin intikamını alıyor?
1: Usta, yengeler çoğaldı sayende. Bu en eskisi Nesrin. Yaşar'a yolladım artık uzatmasınlar bu işi diye. Kaşif onu gebertmeden olmaz demiş.
0: Sen de telefonda müjde verdin. Aferin.
2: Hayırlı günler.
3: Bu hacı niye bize geliyor?
1: Hacı mı Burcan?
4: Ne bileyim kim?

0: Silahın yoksa vereyim. Ha, madem silah almıyorsun, bari mübarek kitabı al. Al.
1: Millet bakıyor, parasını ver.
0: Hadi erenler, hayırlı günler.

0: Bu halinle? Sizinki çıkıyor şimdi.
1: Ben duasını okudum, artık siz gömersiniz. Abdüley...

güzel. Seninki adam olacak.

Ve Mate, sen bu tarafa. Abdüley. Siz burada kalın Erhan. Cahit, sen benimle gel.

0: Neden KCK'nın kararlarına uymuyorsun?
1: Çünkü saçma sapan kararlar veriyorsunuz. Atama listesini gördün mü? Bu adamlar kim? Ne anlarlar siyasetten, dengelerden, halkımızın taleplerinden?
0: Sen burayı parti binasıyla karıştırıyorsun galiba. Burada alınan kararları sorgulama hakkın yok. Kararları uygulamak zorundasın.
1: Sen niye uygulamıyorsun? Yaptığın eylemler örgütümüze zarar veriyor.
0: Ben senin burada fikrini öğrenmeye gelmedim. Türkiye, Suriye'ye, Kandil'e girerse bu halkımızın sonu olur.
1: Ben senin gibi düşünmüyorum. Türkiye 36. paralele inerse biz otomatik olarak özerklik elde edeceğiz. Bizsiz hareket edemezler.
0: Özerklik ne demek? Halkımızın devlete ihtiyacı var. TC'nin önüne koyduğu bir oyuncağı değil.
1: Çatışmasızlık ortamı bizi siyaseten önemli noktalara getirmişti. Sizin yüzünüzden kazandığımız her adımı kaybettik.
0: Bunun namlusundan çıkan kadar büyük propaganda yok. Gençlerimiz bunun sayesinde bağımsız olacaklar.
1: Tehdit mi ediyorsun beni?
0: Bu silah dosta güvence, hainlere korkudur. Hain sen, tehditlerimden korkacaksın tabii ki.

0: artık. Bir tane daha.
1: Bu kadar yeter.
0: Ver dedim.
2: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
3: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
4: Burası senin için kulak, benim için düz duvar.
2: Sorularımı adam gibi cevap vereceksin.
3: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
2: Memati, ya şu telefonunu kapa ya da git cevap ver.

0: Ne var Murat?
1: Selvi, bizim mekan. Biraz sarhoş oldu, sana haber vereyim.
0: Ne kadar sarhoş?
1: Çok.
0: Pusat, Kenan yok mu?
1: Yok, onların telefonu da yok bende.
0: Tamam, sen kimseye bir şey deme. İdare et, ben geliyorum. Benim acil işim çıktı Erhan. Usta sorarsa söylersin, cebim açık.
2: Hayırdır abi?
0: Ne diyorsam onu söyle Erhan.
3: Beni kara mı sattı?
4: Ben mi senin sorularına cevap vereceğim, sen mi benimkilere cevap vereceksin?
3: Örgüt seni öldürecek, haberin olsun. Benimle alakası yok. Örgütün Suriye kanadından biri var. O seni kafaya taktı.
5: Abi dikkat dağıtmak için saçmalıyor.
3: Aferin, unutmamışsın. Peki, dikkatini dağılmadan dinle. Polat Alemdar'ın ofisinin önündeki güvenliğin giriş çıkış saati. Babasının evinin önündekiler. Savcıyı gizlice takip eden adamlarınız. Hatta çocuğunun peşindeki adamlarınızın bile isimleri, fotoğrafları var.
6: Ölmüş müdür diyorsun?
7: Kim?
6: Kim olacak lan Cevher?
7: Oho! Unuttum bile ben onu. Ölse bize ne, ölmese bize ne?
6: Gerçi ölse haberimiz olurdu.
7: Bulurlarsa haberin olur. Kafam böyle boş şeylere niye takılır anlamıyorum ki.
6: Ben Memati abiye söyleyeceğim.
7: Söylemedin mi daha?
6: Belli olmuyor ki oğlum sağa solu. Aferin de diyebilir, yanından da kovabilir.
7: O zaman söyleme sen de. Memati dediğin adam bildiğin deli. Hem de zır deli.
6: Ben onun deliliğinin hastasıyım oğlum.
8: Fırat arkadaş az gelsene.
7: Hayırdır? Bir şey mi var?
8: Başkan seni çağırıyor.
7: Başkan kim lan?
8: Arkadaş, bize verilen emir Fırat gelsin.
6: Bir şey mi var birader?
7: Yok bir şey. Gidelim bakalım. Başkanları kimmiş? Benden büyük başkanları mı varmış?
9: Yürü. Hadi.
10: Geç.
9: Geç.
10: Geç.

0: Kardeş, İranlılara paralarını vereceğim. Çok memnunlar ticaretimizden ha. Size sonsuz kredi diyorlar. Örgütü de ayarlamışlar yukarıdan. Biliyorsun, bu Şahmeran İran'ın elindeydi. Diz çöktürüp her şeyi kabul ettirmişler. Yoksa demişler, seni Türkiye'ye vereceğiz.
1: Git bunları Polat'a anlat. Bana niye anlatacaksın?
0: Zaza, senin hangi Yezid canını sıktı ha?
1: Yezid? Benim canımı sıkacak. Mümkün mü? Benim öyle Yezid bir yeğenim var ki.
0: Hayırdır? İmdat ne yapmış?
1: Ya Cevher ha, ne imdatı? İmdata verdik kredi kartını, sustu.
2: Dayı, hiçbir hastanede yok.
1: Oğlum sen kimliksizleri öğrendin mi?
2: Dayı, sorduğum 13 kişi var.
1: Kalk kalk. Kalk gidek bakak tek tek. Zülkif, kurban kusura bakma. Sen İranlılarla Lübnanlılarla o işleri hallet işte.
0: Bu çocuğun kumar merakın olacak.
1: Sen de birisi. He değil mi? Bir ben bilmeyeyim. Kumarda sevmeyeyim. Benden gizli iş çevrenlerden sevmeyeyim. Yüzülkif, ya şu acemlere söyle, bizim oğlana bir muska yazdırsınlar. Kumardan kurtula. Yürü yürü.
0: Zeynel, hadi biz de gidelim.
3: Geldin mi Memat? Başka kimseyi aramadım. Baktım tatsızlık çıkacak.
4: İyi yapmışsın Murat, sağ ol. Nerede bizimki?
3: Arkadaşı tuvalete götürdü.
5: Bana yapılır mı bu?
6: Niye ayrılmıyorsun, anlamıyorum ki.
5: Seviyorum. Yapılır mı bu bana, Allah için söyle. Ama tarafsız söyle.
6: Selvi, hadi çıkalım, eve gidelim.
5: Gitmem. Eve gitmem. Gidip o Kenan verteceğim. Niye gebertmedim ki ben onun yanındaki birlikte?
3: İçeride.
7: Selvi.
5: Ben harbi sarhoş oldum. Memati abinin sesini duyuyorum. Yo, sarhoş değilmişim. Buradaymış.
7: Yürü, gidiyoruz.
5: Nereye gidiyoruz?
7: Yürü dedim mi, yürü.
5: Kolum acıyor, bırak.
7: Selvi, yeter, rezil olduk. Hadi. Gidelim.

0: Kapat şu camı, hasta olacaksın. Bir daha yapmayacağına söz ver.
1: Sanki umurumdayım senin.
0: Söz ver, götürmeyeyim annene.
1: İstediğin yere götür. Bana verilen hangi söz tutulmuş ki? Ben sana söz vereyim abi.

0: Ne işin var senin burada? Fırat'a da söyledim, sana da söyleyeyim. İkinizin arkadaşlığı bana da, ailemize de, siyasetimize de zarar veriyor.
1: Fırat'ı aldılar.
0: Kim aldı?
1: Sizinkiler. Oturuyorduk. Geldi birileri, Fırat'ı dışarı çağırdı. Fırat dedi ki gelirim 2 dakikaya. Sonra bir arabaya sokup götürdüler. İyi misiniz?
0: Su getirir misin?

0: Tamam, anladık. Örgüt beni öldürecek. Kim senin adamın? Örgütün emrine verdiğin?
1: Polat Alemdar. Sen de biliyorsun ki örgütün emrinde kimse yok. Zaman zaman Tim eylemler yaptırır ki kendisi harekete geçsin.
0: Karakolların, seyyar birliklerin, sivil servislerin yerlerini nasıl veriyorsunuz? Böyle olur mu?
1: Vatan için her şey teferruat. Bu sayede toplumun direncini yukarıda tutuyoruz. Yoksa bu gençlik yitip gittiydi topla, pop arasında. Hiç değilse bayrak, millet, vatan diye bir şey öğrendiler.
2: Abi konuşmayacak bu. Çağırayım Yaşar'ı alsın gitsin.
0: Sen de doğru söylüyorsun. Çağır.
1: İkimizin de babası devlet. Öldüreceksen sen öldür.
0: Benim anam belli, babam belli. Sen kendini düşün. Nasıl yaşadığını düşünmedin. Şimdi nasıl öleceğini düşün. Ara Yaşar'ı.
1: Bana söz ver. Sen benim hayatımı kurtarmış olursun. Ben de senin.
0: Öldürsün senin örgütün beni de göreyim.
1: O değil. Ölümden beter bir iş.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
6: Break. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: hepsi para kazan.
1: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
2: Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma.

0: %10 hepsi para kazan.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Midem bulanıyor.
7: Öl.

0: Abi bana bir kahve yapsana.
1: Eskiden erkek sarhoş gelirdi, kadınlar kahve yapardı.
0: Eskiden erkekler şerefliydi. Yine şerefli olsunlar, sabah akşam kahve yapayım.
1: Kes lan, kes.

birine

0: bence ayıltır. Kenan'ı mı bastın?
1: Adam seninle birlikte dışarı çıkmış. Arabana binmiş. Ondan sonra da kayıp.
2: İzin ver, bu gece yaşadayım.
3: Bu mu lan ortam?
2: Eskiden TC hesap soruyordu. Şimdi siz mi hesap soruyorsunuz?
1: Adamı infaz ettin.
2: Ben adamı evine bıraktım. İyilik yapmak yasak mı örgütte?
1: Kaç dakikaya konuşur?
0: 2 dakikaya konuşur.
4: Açın kapıyı. Açın kapıyı dedim.
5: Bırakın oğlum.
2: Hadi lan.
5: Bırak.
2: Sohbet etmeye mi geldik lan?
5: Nerede oğlum?
2: Adam gibi vursana.
5: Bırak.
1: Kafamı bozma, ananı da buraya aldırma.
2: Erkek sen adam gibi vur lan.
5: Aaaa. Açın kapıyı.
4: Kapıyı açın.
1: Ne oluyor?
4: Çekil. Sen ne yaptığını zannediyorsun?
1: Ana oğul yaptığınız hainlikler yeter. Önderlik adına sorgulama yapıyorum. Gerekirse seni de alır sorgularım. Eğer 2 dakika içinde buradan gitmezsen oğlunu işkence yaparak öldürürüm.
4: Ben TC'nin sorgusundan korkmadım. Senden mi korkacağım?
1: Oğlun örgüt militanını öldürüyor. Sen örgütün parasını Zaza'ya fidye veriyorsun. Kanarya Sevenler Derneği mi burası?
4: Oğlumu bırak, beni sorguya al.
1: 2 dakikan var, 2. Yürü.

0: Sen üste çık. Sen aşağıya in. Sen burada kal.
1: Tamam.
0: Dayı, tamam. Buradan sonra iki hastane tamam daha var.
2: Tek tek herkesin yüzüne bakacağız. Doktorlar nerede la? Lazım oldu mu hiçbiri del...
3: Aa, İstanbul ayılar basmış.
2: Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi bayıldı.
1: Beyefendi.
2: Alo.
1: Beyefendi.
2: İyi misiniz? Kardeş, üyesiz hastalar burada mı?
4: Ya burada yatıyor efendim.
2: Sağ ol.
4: Bir dakika amca, bir dakika. Burası yoğun bakım, giremezsiniz.
2: Hı?

0: Bırak bırak. Dur.
1: Bir tek sen beni seviyorsun.
2: Kafayı mı yedin sen? Sarhoş maruş dinlemem, kırarım kemiklerini.
1: Bir günde kıracağına sev.
2: Yürü, eve gidiyoruz.
3: Allah cezanı vermesin.

0: Çok kötü dövmüşler. Yaşaması bir mucize esasında.
1: Niye uyanmayayım?
0: Kırıkları, çatlakları çok sayıda. İç organ yaralanması da mevcut. Uyutmazsak acıya dayanması mümkün değil.
1: Ne zaman uyanır?
0: İlacın tesiri geçmek üzere. Ayıldıktan sonra tekrar uyutacağız.
1: Sursak cevap verir mi?
0: Bilmiyorum.
1: Sağ olasın doktor bey.
0: Geçmiş olsun.

0: Oğlum sana mı kim yaptı? Sen bu çektiğin acıyı ben onlara misile çektirmezsen bana da zaza demesinler. Sen söyle de.
1: Ağrı kesici. Canım acıyor. Canım acıyor.
0: Canerim kurban mı olam söyle. Oğlum dayandı kurban mı olam.
1: Ağrı kesici.
2: Söyle.
0: Oğlum söyle öyle uyu. Söyle gıdayım kurban olan söyle. Cevherim en ayağını öpem oğlum söyle. Kim yaptı lan bunu sana kim?

0: Söz sana bir şey yapmayacağım.
1: Eyvallah. Senin sözün benim için senet.
0: Ya Şefoğlu.
2: Hadi ama.
0: Usandım.
1: Zülfikarlar Zaza. Seni öyle bir işe soktu ki.
0: Ne işe sokmuşlar?
1: İran'dan silah alıp Lübnan'a satıyorlar. Bizim çocuklardan bir tanesi suçüstü yapacak. Hem İsrail'e karşı bak biz operasyon yapıyoruz, izin vermiyoruz diyecekler. Hem İran'a karşı akıllı olun diyecekler. Hem de devlete diyecekler ki sizin adamınız Polat Alemdar ne iş yapıyor? Örgütle İran'la işbirliği içinde. Ara Zülfikar'ı sor. Neredeymiş? Beni oraya götürürsen ben operasyonu durdururum.
0: Eğer yalan söylüyorsan.
1: Ara diyorum işte.
3: Affedersiniz. Telefon. Buyur Can Polat.
0: Neredesin Zülfikar Ağa?
3: Dışarıdayım, hayır mı?
0: Zülfikar Ağa, neredesin diyorum.
3: Yurt dışından misafirlerim var. Onlarla birlikteyim, iş konuşuyoruz.
0: Zülfikar Ağa, yanında para var mı?
3: Var. Can Polat, bir şey mi oldu?
0: Ben oraya gelene kadar kimse dışarı çıkmasın.
4: Dışarıdan da kimse girmesin.
0: Suçüstü yapacaklar.
3: Kimse bize bir şey yapamaz Can Polat.
0: Dediğimi yap be adam.
4: Ben gelmeden teslim olma.
3: Askere kurşun mu sıkacağım?
0: Sıkma ama teslim olma.
3: Can Polat, emret, kafama sıkayım. Askere sıkacağım ama ben öleyim.
0: Sen sadece dediğimi yap Zülfikar Ağa. Ölmeyeceksin, yakalanmayacaksın. Ben geliyorum.
3: Oturun oturduğunuz yerde. Kimse dışarı çıkmayacak. Zeynel, işittin mi?
5: İşittim ağam.
3: Ön tarafa bak.

0: Başım. Neredeyiz biz?
1: Benim evde.
0: Niye buradayız?
1: Hatırlamayacak kadar sarhoş olduğun için.
0: Ben duşa girmek istiyorum.
1: Evinde girersin.
0: Memati abi, yanlış bir şey yapmadım değil mi?
1: Git yüzünü gözünü yıka, gel konuşacağız. Tamam, geleceğiz işte.

0: nasıl kıydın?
1: Zaza, bir yanlış yaptın, ikinciyi yapma. O bıçağı ciğerime sok.
0: Sokacağım. Sokacağım önce. Niye cigersizlik yaptığını söyleyeceksin. Ondan sonra sokacağım. Çağırma, nasıl kıydın?
1: Ne olmuş Cevher'e?
0: O senin itin pusatla örgütün iti Fırat. Cevher'imi öldürmekten beter etmişler. Senden habersiz pusat helaya bile gitmeyi.
1: Madem hükmünü vermişsin Zaza, infazını yap.
0: Ya cevap ver!
2: Ne oluyor?
1: Sen yukarı çık!
2: Yapmayın!
1: Ben kime diyorum, yürü! Benim Cevher'le ne işim olur? Cevher kızmışsam gelir seni götürürüm. Yok, ille de Cevher'i götüreceğim. Çoluk çocuğa bu işi bırakacak adam mıyım ben?
0: Bilir misin, bilmemişsin?
1: Biliyorum lan, biliyorum! Ne olacak?
0: Yemin olsun, herkesi keseceğim! Yeni köyü keseceğim!
1: Akıllı ol Zaza!
0: Ben de akıl mı akılcıyım?
1: Cevher'i ben kardeşim gibi severim. İşin içinde başka bir iş vardır.
0: Yok. Senin itlerin yapmış. Cevher söyledi.
1: Cevher'e gidelim. Bana da söylesin.
0: Al mı kalmış ki Cevher'de? Çocuk açıdan gözünü açamıyor. Verirler morfini, verirler morfini.
1: Zaza, ölmemiş ya. Bir yanlış olduysa cezasını veririz elbet.
0: Mehmeti, dua et ki Cevher ölmeye. Bu iş yoksa pusatla pisatla bitmez. Haberin ola.

0: bakayım. Pusat'la ne işi var? Pusat'ı öldürecek. Niye gitmesine izin verdin?
1: Hıncımı senden çıkartmayayım. Kardeşin de sen de sapıttınız. Kendinize gelin. Yoksa ben sizi kendinize getireceğim.
2: Efendim abi.
1: Abine de sana da. Neredeysen derhal kalk. Kimseye görünmeden benim eve gel.

0: Fener,
1: Emret ağam,
0: ne kadar dayanabiliriz?
1: Ağam, dayanacak halimiz yok. Belki bir iki kişiyi yaralarsak...
0: Askerle kurşun sıkacağına bana sık Zeynel.
1: Ağam, onlar bizi sıkıyor.
0: Onlar işini yapıyor Zeynel. Sıkacak tabii.

0: Lan nerede bunlar?
1: Abi benim telefonuma cevap vermiyor Memat abi.
2: Ya ne oluyor kardeşim? Seni arıyoruz, sana ulaşamıyoruz. Memati'yi arıyoruz, Memati'ye ulaşamıyoruz. Bu ne laubalilik?
1: Abi benimle ne alakası var?
3: Yaşar'a, Polat abinin selamı var. Acil bir işi çıktı, Abdüleyle gittiler.
4: Bizi niye çağırdı o zaman?
3: Size hediyesi var. Biz hep sözümüzü tuttuk. Ağa'ya böyle söyle dedi.

0: Burada değil İlhan'ı. Kızımın mezarının başında öldüreceğim. Ahtım var. Yeminim var.
1: Kamerayı çekiyorsun değil mi çakışıklarını?
2: Komutanım, ateş etmiyorlar ki. Havaya sıkıyorlar.

0: Komutanım, sanki bunlar birini bekliyorlar.
1: Azrail'i bekleyecekler. Neyi bekleyecekler bu saatten sonra? Hadi girin içeri.
2: Komutanım, Polat Alemdar'ın ekibi geldi.
1: Hadi girin içeri. Girin içeri diyorum size.

0: ateşi kesin!
1: Dur!
2: Ne yapıyorsun? Polat Alemdar'a mı sıkacaksın?
0: Asker ateşi kesin!
3: Nerede komutanın senin?
1: Komutan benim.
3: Örgütün hizmetindeki komutanın nerede? Yoksa sen de mi örgüte hizmet ediyorsun?
1: Komutanım, komutan gitti. Ne demek gitti?
3: Dünyadan haberin yok senin. Emir ver askerine, çekin gidin buradan.
4: Ne oldu? Ateşi kestiler.
5: Nereye gidiyorsunuz ulan siz he? Ulan siz ne ahlaksız adamsınız. Size gitmeyeceksiniz demedim mi?
4: Bizi devlete teslim edeceksin sen. İhanet ettiniz bize.
5: Hainin adı Zülfikar olur mu Yezid? Biz ölürüz de ihanet etmeyiz.
6: Ne oluyor burada ya? Kafayı mı yediniz siz he?
7: Siz durmayın. Biz durup oyalayalım.
8: Tamam abi. Bunlar benim için geliyor İlhan.
7: Tabii tabii. Devam et.
4: Dur dur. Çabuk takip edin.
7: Ne yapıyorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?
9: Biliyoruz Yaşar Bey. Lütfen zorluk çıkarmayın.

0: beni artık!
1: Taşvoğlu! Taşvoğlu! Azrail'im benim! Benim! Benim!
0: Lanet olsun!
1: Taşvoğlu! Taşvoğlu! Seni ben öldüreceğim!

0: burada. Annenin yanına git, sizi birlikte aldıracağım. İkiniz de dışarıya çıkmayın.
1: Durum bu kadar vahimken neden gittiğimi anlamıyorum.
0: Çünkü gitmeni istiyorum.
1: Ne korkuyorsun? Sen de kaldıysam kaldım. Bir şey mi yaptın ki bana?
0: Boş boş konuşma. İnsanların beynine giren kurşunu çıkarırsın. Giren şüpheyi, kafayı kessen bile çıkaramazsın.

0: ve Mati bana deyince ticaret yapıyorlar. Zülfikar'a varsa yanlış bir şey yoktur dedim.
1: Silah ticaretinin nesi yanlış?
0: Aa, İran'dan alıyorsun silahı, Lübnan'a satıyorsun. İsrail yedirir mi bunu size?
1: İsrail Yezidi'nin her dediği olacak mı bu dünyada? O zaman niye yaşıyoruz?
0: Onların her dediği olmayacak. Ama onlara fırsat da vermeyeceksiniz. Bir şey yaparken sonunu düşünün. Yakalansaydınız burada kime ne diyecektim? Adamların silah satıyorlar. Demek ki devlet Lübnan'a, teröristlere silah satıyor demeyecekler miydi?
1: Can Polat, kimse bizden hesap soramaz. Verilmeyecek hesabımız da yoktur.
0: Zazan'ın işleri mi bunlar?
1: İnanmayacaksın ama ilk defa kabahat yok. Ben hayatımda bu kadar tatlı para kazanmadım. Demek ki senden ötürü bizi kumpasa getireceklermiş.

0: Hemen kavuşturmuş yedikleri kaltı Memati Bey. Ama bu sefer yağma yok. O sıçanı geberteceğim.
1: Ya bir kere de biriniz telefonuma cevap verin ya.
0: Bu içerideki İranlılar ne olacak?
1: Bırakacaksın gidecekler, ne olacak?
0: Dayı nasıl?
2: Yatıyor öyle dayı.
0: Hastaneye tedbir aldın mı?
2: Dayı zaten duyan gelmiş. Çay yemek ısmarlamaktan anam ağladı.
0: Haber sal. O pusatı gördükleri yerde tutsunlar, bağ versinler.
2: Memati abi.
0: O beni bu seferlik bağışladım.
2: Hayır mı dayı?
3: Bacısı vardı o sıçanın evde.
4: Dedek, kadınların yanında herif mi öldürecek?

0: Abi ne oldu?
1: Ne olduğunu bilmiyor musun lan?
0: Abi vallahi bilmiyorum.
1: Bana yalan söylemeyeceksin. Öleceksin ama yalan söylemeyeceksin. Ben senin babana bir kere bile yalan söylemedim. Bir kere.
0: Abi neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Cevher'e ne yaptınız?
0: Ölmüş mü?
1: Ulan ölmekten beter etmişsiniz. Sizin dünyadan haberiniz yok. Zaza kim bilmezsiniz? Cevher kim bilmezsiniz? Kaç yüz kişi, kaç bin kişi bunlar bilmezsiniz. Ulan bin kere öldürsen mezarından çıkar yine de intikamını alır.
0: Fırat öldürecekti, ben izin vermedim. Kabahatli mi oldum?
1: Aptalsın, gerizekalısın. Öldürseydiniz en azından sizin yaptığınızı söylemezdi.
0: Abi ben gidip teslim olayım. Ne yapacaklarsa bana yapsınlar. Senin bundan zarar görmeni istemem.
1: Vay. Otur lan. Evden çıkmayacaksın. Ananla bacın da gelecek.
2: Burnunuzu dışarı çıkartmayacaksınız.
1: Ben bu meseleyi çözene kadar evin önünde 10 kişi yatacak. Siz nefes almak için burnunuzu camdan bile dışarı çıkartmayacaksınız.
0: Vay anasını be. Kimmiş ya bunlar? Ne büyükmüş bunlar?
1: Benim dostum da büyüktür, düşmanım da koçum. Bunu hiç aklından çıkartma.
3: Komutanı iyice araştır. Onu bulmamız lazım. Örgüte bilgi sızdıran ekipten.
4: Abi açtım sağa sola 3-5 telefon. Kimse bu mevzuya girmek istemiyor. Anlaşılan gayri resmi klikten. Saklansın 3-5 gün, nasılsa ortaya çıkacak.
3: Memati mi?
4: Yok abi. Alo. Tamam sağ ol. Ben uğrar alırım. İnci Hanım'a çarpan şoförün eşkali belirlenmiş.
3: İyi. Kimmiş, neyin nesiymiş?
4: O kadar bilgi yok. Bir de bir hastaneye mi ne girerken kameralar kaydetmiş.
3: Özel olarak seni ilgilen bu işle. İnci'den ya da emniyetten önce biz bilelim ki işin içinde başka çapanoğlu var mı yok mu öğrenelim.
4: Tamam abi.

0: Ömrüm, bütün alem gibi beni sen de bilirsin. Yapmadığım pislik kalmadı. Her işim illegal. Ne işkencede bugüne kadar konuştum, ne bir tek adamımı yakalattım, ne de işimi ihbar ettim. Al, sana itiraf ediyorum. Ben bu kâşif oğlunu taammüden öldürmek istiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Öldürene kadar da bu işten vazgeçmeyeceğim. Ben ölsem bile benim adamlarım bundan vazgeçmeyecek. Bu adam benim kızımı öldürdü. Bana bunu verin, öldüreyim. Beni ister içeri atın, ister o dakika kafama sıkın.
1: Yaşar Ağa, kâşif oğlunu unut. Ne sen onu aldın, ne öldürmeye götürdün, ne de biz seni yakaladık.
0: Ne kâşif oğluymuş bu arkadaş? Kim ki bu it?
1: Devlete lazım.
0: Devlete it mi yok?
1: Yaşar Ağa, anlamıyor musun? Adam gizli tanık, özel koruma altında.
0: Hadi be.
2: Çok güzeldi ya. Ne olur beni yarın da götür iş yerine.
3: Oldu. Tövbe. Hiçbir çocuk Adliye'yi sever mi?
2: Herkes beni çok sevdi Hamide Nene.
3: Oy, seni niye sevmesinler deli düdük?
2: Ben biraz çizgi filmi seyredebilir miyim?
3: Ay, hadi seyret bakalım. Dur açayım ben televizyonu.
2: Ben açarım.
3: Hadi bakalım.
4: Ömer Baba nerede?
3: Hastahaneye gitti.
4: Hayırdır?
5: Bir tanıdığını ziyareti. Hamide Hanım, sen kıza bir baksan. Sesi çıkmadı televizyonun.
3: Anam, o dilli düdüğü beceremediği iş mi var?

0: Nazife anne. Senin bir şey canın mı sıkkın?
1: Nasıl sıkkın olmasın? Kime anne diyecek bu çocuk? Polat düşmüş kendine baba demesinin peşine. Bir ara diyecek elbet, kendi kanıdır. Ama kime anne diyecek?
0: Polat'ın eşine diyecek, kime diyecek?
1: Ona kendi çocuğu ana demiyor. Benim torunum mu diyecek? Analığa layık olacaksın evvela. Ahlaksızlık yapmayacaksın.

0: kumpasa getirip oğlumu mecbur mahkum bırakmayacaksın.
1: Anne bana hiç oğlunu savunma.
0: Savunmuyorum. Hadi Polat'a kızmışsın. Bu Sabi'nin ne günahı var? Elifçik gözünün içine bakıyor senin.
1: O kadar seviyorum ki onu. Kendi çocuğum olsa anca bu kadar severdim herhalde.
0: İlle doğurmak değil analık. O senin çocuğun. Sen de onun anasısın. Benim ne kadar yaşayacağım belli değil. Yaşasam da elim tutmaz, ayağım tutmaz.
1: İnci bana mı bırakır Nazife anne?
0: Kurban keserim onu, kurban keserim. Herkes bizim yumuşak başımızı gördü. Ben ona ne oğlumu ne torunumu yar etmem.
2: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
3: Baban nasıl oldu kızım?
2: Daha iyi diyorlar. Ama tedbiren yoğun bakımda tutuyorlar. Ben de bugün gördüm.
3: Allah şifa versin. Yarın çıkacağını söylediler. Kalsa mıydın acaba birkaç gün daha?
2: Ben de öyle düşündüm ama bebeğin de benim de sağlığımız iyi. Dışarıda daha çabuk kendime gelirim. Hem bir an evvel işleri halletmek istiyorum. Elif'i de yanıma almak istiyorum, oğlumla birlikte. Sizce bir mahsuru yoksa?
3: Babasıyla konuştun mu?
2: Önce size sormak istedim. Gündüz yine sizlerle birlikte olur. Ama akşamları da babasıyla vakit geçirir.
3: Hele kızım sen toparlan iyice. Bakalım gün doğmadan neler doğar. Aa, kalkma kızım, kalkma, rahatsız olma.
2: Nazife Hanım'a saygılarımı iletin lütfen. En yakın zamanda ben ziyaretine gidip elini öpmek istiyorum.
3: Tamam kızım.

0: Sen mi geldin abi?
1: Merhaba annem.
0: İyi abi, sen nasılsın?
1: İyidir. Omzun nasıl oldu?
0: Abi gündüz ağrım çok vardı. Hastaneye gittim, röntgen çektirdim. Kırık yokmuş. İçim çok rahatladı. Bir de iğne yaptırdım, şimdi daha iyi.
1: Ulan dağda röntgen mi vardı, iğne mi vardı?
0: Abi.
1: Ulan ben sana kapı dışarı çıkmayacaksın demedim mi?
0: Sadece hastaneye gittim. Kimse görmedi ki.
1: Ulan her tarafta kamera var, kamera!
0: Yakalanmış mıyız?
1: Yürü, yürü, yürü gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz ağam?
1: Bizim ofise. Abinin yüzüne bakamıyorum. Gidip böyle böyle oldu diyeceğiz.
0: Bu iş aşağı çıkıyor ya abi. Bütün aralarım geçti. Bundan sonra yanındayım, değil mi?

0: O Yaşar'ı geberteceğim. Madem siz o tozcuğu içeri atmıyorsunuz, ben onu geberteceğim.
1: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık. Kimseyi öldürmeyeceksin. Zaten Alper işini bize bildirmediğin için yukarıdakiler öfkeli.
0: İsteyen istediği kadar öfkeli olsun. Benim kellem koltuk altında. Şimdi ben İsraillilere ne diyeceğim?
1: Yalanlarından birini söyleyeceksin. Onlar da sana ihtiyaç duydukça yalanlarına inanacaklar.
0: Doğru söylüyorsun. Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
1: Sakin Kaşifoğlu, sakin.

0: Sakin, sakin. Sakin.
1: Ne diyorsun sen be? Öyle gol mü olur?
2: Yaşar'ın adamları ön taraftalar. Sen bir iki gün gözden kaybol.
3: Bir daha yakalanırsam Yaşar'ın almasını beklemeyin. Çünkü Polat Alemdar bir daha Yaşar'a vermez.
2: Merak etme. Telefonla ararız. Gizli tanık olduğunu söyleriz. Devlet adamı ne de olsa. Bizi anlar.
3: Tabii.

0: Ne gizli tanık? Kim onu gizli tanık yapsın ya?
1: Bana ne söylüyorsun? Git devletine söyle.
0: Yaşar ağa, artistlik yapacağını gidip kafasına sıksaydın. Yok mezara götüreceğim, yok onu yapacağım, ayaklarından tavana asacağım. Ben sana sözümü tuttum arkadaş. Benim gündemimdeki Aşifoğlu diye biri yok artık.

0: Ne inatçı şeysin. Niye gelip burada bekledin? Eve gelirdim ben.
1: Evde beklemek istemedim.
0: Bir şey mi oldu?
1: Kenan, sabah seni takip ettim. Nereye gittiğini, kiminle buluştuğunu biliyorum.
0: Selvi, o benim çok eski arkadaşım. İnan aramızda bir şey yok.
1: Olsa da olmasa da umurumda değil bu saatten sonra.
0: Ne demek bu saatten sonra?
1: Ne sen değişeceksin ne ben. Ben ayrılmak istiyorum. Sen de gönlünü kiminle eğlendirmek istiyorsan onunla eğlendir. Eğer bir tatsızlık çıkarmazsan kimseye bir şey söylemem. Geçinemiyorduk der, bitiririz.
0: Bak, öfkeyle diyorsun bunları. Biraz düşün, hemen kararını verme. Hem benim seni sevdiğimi de biliyorsun.
1: Senin sevgin yoruyor beni.
0: Ne biçim laflar bunlar?
1: Kenan, seni yatakta basmadığıma pişman etme beni. Şurada iki medeni insan gibi konuşup ayrılamayacak mıyız?
0: Haklısın.
1: Babam benim için çok değerli. Bana bunca zamandır babalık yaptı. Sen mi konuşmak istersin, ben mi konuşayım?
0: Bana dönme ihtimalin var mı?
1: Yok.
0: O zaman ben konuşayım. Babam seni çok sever. Asla bu ayrılığı kabul etmez. Sonra sen darlanırsın.
1: İyi. Fusat'la da ben konuşurum. Arkadaşlığınızın bozulmasını istemem.
0: Peki.
1: Lütfen. Midemi bulandırıyorsun. Üstüne kusmamı istemiyorsan bana dokunma.

0: Muhatip bey. Ne gerek vardı teşrif etmenize? Telefona cevap verseydiniz yeterdi.
1: Usta, hiç laf sokulacak halim yok. Canım burnumda. Başımızda öyle bir iş var ki.
0: Burnuna ne oldu senin?
1: Zaza kafa attı.
0: Zaza'yı mı öldürdün?
1: Daha değil.
0: O ne demek?
1: Bu işin sonunda ya o beni öldürecek ya ben onu.
0: Kimse kimseyi öldürmeyecek. Ne olduğunu anlat.
1: Pusat'la örgütçü arkadaşı Cever'i almışlar. Öldüresiye dövüp bir çöplüğe atmışlar. Cever bunları tokatlamıştı ya. Akılları sıra intikam almışlar. Bizimki de saf. Örgütçü sıkalım demiş, bu yok sıkmayalım demiş. Cever komadan ne ara uyandıysa bunların isimlerini söylemiş. Zaza'da durur mu? Haliyle baskını bana yaptı.
2: Namussuzu öldürecektim ama bir taraftan da haksız değil.
1: Hak haksız umurumda değil ya. Sana sormadan bir şey yapmak istemedim.
0: Cevher neredeymiş?
1: Hastanede. Usta bu iş kötü. Zaza laftan anlayacak adam değil. Bir akıllı laf dinleyen adamı vardı Cevher. Onu da bizim çocuklar hışır etmiş.
2: Ölür mü yaşar mı belli değil. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Pusat nerede?
1: Benim evde. Çocukları da eve yolladım. Bacısını, anasını da eve aldırdım. Bir hal çaresi bulana kadar bende kalsınlar. Ben diyorum ki en iyi savunma hücumdur. Onlar saldırmadan biz işlerini bitirelim.
0: Aklından çıkar bunu.
3: Ben konuşmadan sakın konuşma. Hatta hiç konuşma. Ayağa kalktığımda kalk, oturduğunda otur.
1: Tamam abi. Bir şey demedin usta.
0: Diyecek bir şey yok. Eve git. Ben de eve gideyim. Sabah konuşuruz. Kim bu?
3: Bin canıma vuran şoför.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
10: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
18: Hey, hey, sa, kırdı, kırdı.
16: kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
18: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: hepsi para kazan.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Annem yaparsın.
5: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: son hepsi para kazan.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Hadi başamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: al, hepsi para kazan.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Koçak'ta festival

0: Ölmezse iyi yırtacaksın bu işten.
1: Ne olmuş abi böyle? Zülfikar meselesini niye bu kadar büyütmüş?
0: Başımızda ne işler var haberin yok.
1: Erhan bir mendil versene.
2: Yeter ağladın anne.
3: Oğlum sen hiç mi akıllanmayacaksın?
2: Olan olmuş da.
3: Olan olmuş da olmuyor bu işler.
2: Eksik bıraktıysak gider sıkarız kafasına.
3: Ya ben bu kadın halimle biliyorum ki bunlara dokunulmaz. Pislik bunlar, bulaşılmaz.
2: Sanki biz çok dokunuluruz. Mehmet abi de sen de bu işi büyütüyorsunuz.
3: Konuştun mu Polat'la?
0: Dediğimi diyor yenge. Evden çıkmayın, bir hal çağrısı bulunur. Tabii Cevher ölmezse diyor.
3: Büyütüyormuşum. Akılsız benim oğlum. Benim doğurduğumun aklı yok.
0: Kızın nerede?
3: Laf mı dinliyor bunlar? Beni buraya yolladı, kendisi ortada yok.
0: Niye aramıyorsun bacını?
2: Geldi daha geldi. Kadınlara da sıkacak değil ya bunlar.
0: Sıkar. Karşısında erkek bulamadı mı, kadına da sıkar.

0: Lafı bir kere diyeceğim, iki kere değil. Neredesin sen?
1: Kenan'dan ayrıldım.
2: Şşt! Sen niye çıldırdın?
1: Başkasının üstüne yakaladım anne. Hiç üstüme gelme, biricik oğlunla ilgilen sen.

0: Ne lan senin bu halin? Kalk.
1: Gelme üstüme baba.
0: Barlarda içtiğin yetmiyor da gelip bir de burada mı içiyorsun ha?
1: Selvi ile ayrıldık.
0: Niye?
1: Çekemiyorum onun kıskançlığını.
0: Yine kiminle yakaladı seni? Ya sen nasıl bir erkeksin? Nasıl bir adamsın?
1: Ben sana ayrıldım diyorum. Canım yanıyor diyorum. Senin bana söylediklerine bak. Sen nasıl babası nasıl? Kızın öldü. Ben yaşıyorum ben. Kızına döktüğün gözyaşının tekini bana dök.
0: Keşke o yaşasaydı. Da. Sen ölseydin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

Dostlar, yine kaldık mı baş başa? Yine geldik mi aynı ekranın önüne birlikte? Sizi bize kavuşturan, bizi size kavuşturan Rabbe hamdolsun. Beyaz TV hafta sonu klasiği. Artık her hafta sizlerle birlikte tarih üzerinde geçmişe doğru yürüyoruz. Ve bu yürüyüş bizde gerçekten bir haz ve bir neşe kaynağı oluyor. Bizler sizlerle birlikte tarih üzerinde yürüyoruz. Hani tarih? Buyurun size, boğazına kadar dop dolu bir tarih. Bugün geçtiğimiz hafta yarıda kalan Fener'den Balat'a doğru, Ayvansaray'a doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han döneminin Tahtalı Minare Camisi'ni, Fatih devrinde yapılan mücadeleleri, Çıfıt adı verilen çarşıyı, o çarşıda olan Rum hanlarını, Agora meyhanesiyle meşhur tarihi Agora'yı, yani Fener Balat Agor. Bu arada Agora öyle özel bir isim değil. Agora Rumca meydan demektir. Önlerinde, ortalarında bulunanları da Agora meyhanesi deniyor. Bu kadar, başka bir şey yok. Agora'yı göreceğiz. Merdivenli yokuş adı verilen bir sokak var. Orada sizlerle burada bulunan Rumların yerleşim merkezlerini niye terk ettiklerini, başlarına neler geldiğini konuşacağız ve daha pek çok şey. Neden bu şehrin sahibi olan Rumlar bu şehri terk etmek durumunda kaldılar? Ne oldu? 1919-22 süreci, mübadele, 6-7 Eylül olayları ve akabinde devam eden bir takım müessif hadiseler ve bu şehrin adım adım terk edilişi. Bu arada hatırlar mısınız? Geçtiğimiz hafta bizi seyreden dostlar mutlaka görmüşler, duymuşlar ve hafızalarında bulunuyorlar. Bu arada bu kadar güzel cumbaların altından bu kadar fazla arabanın geçmesi gerçekten çok acı değil mi? Buraların trafiğe kapalı olması gerekmiyor mu? Ve buralarda insanların yürümesi gerekmiyor mu? Neden arabalar geçiyor buralardan? Tarihi cumbalı evleriyle meşhur olan Fener Balat bölgesinin ara sokaklarında neden arabalar geçiyor? Bu soruyu önce kendime sorayım. Ardından hiç kesmeden minibüsü bekleyelim ve yalnızca sesimi duyun. Bu araba neden buradan geçiyor? Halbuki burası turistik bir bölge. Burası Avrupa'da olsaydı şu sokaklar

Avrupalı herhangi bir şehirde olsaydı arabalar buraya asla yanaşamazdı. Sanırım biz elimizdeki kıymetlerin, elimizdeki değerlerin ne olduğunun farkında değiliz. Bizler şu an Fener'den Balat'a doğru adım adım Rumların bırakmış olduğu cumbalı evlerden geçiyoruz. Eğer Osmanlı olsaydı bir kere taş olmazdı, ahşap olurdu. Bu cumbalı evler de eli böğründe olurdu efendim. Osmanlı tarzı bir sanattır ve eli böğründe denir. Şimdi sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam programıyla geçmişe doğru Fener Balat yolu üzerinde yürüyelim. Neler olduğunu, neler yaşandığını bizzat görelim.

Osmanlı Devleti'nde okullar vardı. Osmanlı eğitim sisteminde okullar her mahalleye, her sokağa kadar eğilmişti. Arkamda bir okul görüyorsunuz, Haliç kenarında. Roma surlarının toprakla doldurulmuş olan kısmında bir okul görüyorsunuz. İslam'ın ilk emri ikra'dır. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezî allime bil kalem. Allemel insâne. Ma'lem ya'lem. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O sana kalem tutmasını öğretti. Dolayısıyla bizler Osmanlı ve Cumhuriyet, devamı Cumhuriyet olan biz Türklerde en önemli şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah-u Teala oku diyorsa okunacak. Bu yüzden her sokağa, her mahalleye, her caddeye eğer imkan varsa ve eğer ihtiyaç varsa Osmanlı Devleti okullar yapmıştır. Ve bu okullarla her tarafı süslemişlerdir. Peki bu okul düzeninde, yani bu okullaşmada, bu arada bir şey söyleyeyim. Ne olur inanmayın. Yani Allah için inanmayın. Efendim Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşüktü. %2'ydi. Ya da Osmanlı'da okuma oranı çok yüksekti. %90'lara varıyordu. %90'lara varıyordu da yalan. %2'ydi yalan. Nereden biliyorsunuz beyler hanımlar? Osmanlı'nın okuma yazma oranının yüzde kaç olduğunu nereden biliyorsunuz? Öyle bir istatistiki veri, öyle bir grafiksel tablo mu var önümüzde? Yok ki. Biz Osmanlı'da nüfus sayımını bile 2. Mahmud zamanında yapmışız. Nüfus dahi sayılmıyorken okuma yazma oranının %2 olduğunu nereden çıkartıyoruz? Veya 90'ı nereden çıkartıyoruz? Her ikisi de doğru değil. Ancak gördüğümüz kadarıyla okuma yazma oranı okullaşma oranına göre çok yüksek. Tamam, bunu anlattım. Peki ya kadınlar? Erkekler okuyor, kabul. Kadınlar okumuyor kardeşim. Bize hikayeyi anlat Mehmet. Kadınları evine hapseden, kadınlara okul yüzü göstermeyen, kadınları eğitmeyen bir yapıdan bu kadar övgüyle bahsedemezsin diyen dostlar. Siz de ikna olun. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yapı bir kadın mektebi. İsmi müzekker ve ismi müennes isminde ikiye ayrılır. Arapçada kelimeler. Zükur mektepleri erkek mektepleridir. İnas mektepleri, Nisa kelimesi oradan türetilmiş. İnas mektepleri kız mektepleridir. Şu an arkamda Sultan 1. Mahmud döneminden kalma Mahmud-u Evvel İnas mektebi görüyoruz. İnas, kız çocuğu demektir. Osmanlı'da kızlar, Osmanlı'da erkekler okuyordu. Ama iç içe karma okumuyorlar, ayrı ayrı okuyorlardı. Okumanın asıl sırrı tam olarak budur. Okumak ama ayrı ayrı okumak. Osmanlı'daki mesaj buydu. Osmanlı'da kadınlar okumuyordu diyenlere Osmanlı'dan tokat gibi cevap. Sadece bu güzergahta Eyüp'e kadar 4 tane kadın mektebi, kız çocuğu mektebi var. Onlardan birisi de budur. Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray hattı üzerindeyiz. Burası İstanbul'un

18 kilometreye yakın bir menzili bulunan, üçgene benzeyen bir dörtgen yapı olan İstanbul'un Haliç kısmındayız. Sahil üç taraflıdır. Marmara Denizi'ni kaplayan iki taraf ve şu an görmüş olduğumuz Haliç tarafı ile üç tarafı sularla kaplı olduğu için buraya yarım ada denilmektedir. Bu yarım adanın etrafında 27 adet kapı vardır. Cebi Ali'nin delmiş olduğu, kırmış olduğu Cibali kapısı, Feneryum kapısı ya da Pahlatyum, Paladyum, Ayaporta Paladyum gibi kapılar bulunmaktadır. Şu an kullanılmayan kapılardan birini görüyorsunuz. Bir özellik, kapı ya da surlar bittiğinde direkt su başlar. Yani denize sıfır olan bir bölgede bu kapılar yapılmıştır. Şu an arkada bulunan yapı ve önünden geçen arabalar Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği İstanbul'un dışındadır. Yoktur öyle yerler, sonradan doldurularak yapılmıştır. 27 kapıdan birini görüyorsunuz. Atıl bir biçimde şehir caddelerinin bir kısmında durmaktadır. Hemen arkasında başka bir yapı gördük sanırım. Güzel bir Osmanlı yapısı. Bu yol güzergahı üzerinde İstanbul'da kızların okuduğu okulların var olduğunu söylemiştik. Müzekker mektepler, müennes mektepler demiştik. Zükür mekteplerine erkek, inas mekteplerine kız okulları demiştik. Ve sadece Haliç'te 4 tane kız mektebi var demiştik. Ve Mahmud-ı Evvel kız mektebini göstermiştik. İşte şu an bir mektep daha var. O da kadınlar mektebi. Kızların okumuş olduğu mekteplerden biri. Bu yol üzerinde bu hafta 2 tane mektep ve kütüphane gördük. Osmanlı okumaya önem vermiş. Osmanlı kızların da erkeklerin de okumasına önem vermiş. Böyle okullar yapmış. Efendim 1600 yıllık Theodosius surları ve efendim 300 yıllık bir Osmanlı mektebi, kız mektebi, her ikisi de yan yana. Artık Fener bitti, Balat'a doğru geliyoruz. Buralar Türk sinemalarında, Türk dizi filmlerinde dekor olarak, sahne olarak kullanılan yerler. Bir dizide, hatırlamam hangi kanalda olduğunu, kendi okuluna bomba koyan, çocuklarını rehin alan bir öğretmen vardı. Türk televizyonlarında böyle bir film vardı, bir dizi vardı. Bu dizide çocukları rehin alan, okulun muhtelif yerlerine bomba koyan bir öğretmen vardı. Tam olarak çekildiği yer şu an siyahlı tişörtlünün çıkmış olduğu yerdeki Hakkı Tarık Us İlköğretim Okulu. Hemen oradan sağa doğru geçtiğimizde, aynı buralar gibi olduğu için böyle anlatıyorum ve detay gösteriyorum. Türk dizilerinin en şenlikli, en hoş, Pembe isminde bir kadının evinin kapısında kızına aşık olan çocuğun adını koyarak "Feratlar ve Küpekler Giremez" yazısını yazan Pembe Gacısı'nın evi var. Cennet Mahallesi'nin çekildiği yer tam olarak şu ileride. Mavi apartmandan içeriye girdiğimizde Feratlar ve Küpeklerin giremediği yapıyı göreceksiniz ki zaten siz şu an detaylarda görüyorsunuz. Balat rengarenktir. Zaten programların geçtiğimiz haftadan itibaren programların başından beri görüyorsunuz ki rengarenk ve cıvıl cıvıl sokaklar ve binalar ve apartmanlar ve konaklar ve terk edilmiş haneler vardır. Cennet Mahallesi ve diğer aile ile alakalı, sokak kültürüyle alakalı dizilerin çekilmiş olduğu yerler tam olarak burasıdır. Ailecek bir pazar günü bu programı seyrettikten sonra eğer buraya gelecekseniz, ki mutlaka gelin, Fener'den başlayın Balat'a doğru, Cibali'den başlayın Balat'a doğru, mutlaka gezin.

Fatih Sultan Mehmet Han buraları fethettiğinde bir takım direnişlerle karşılaştı. Direnişlerle karşılaşan bölgedeki kiliseleri kılıç hakkı gereği ve dünya savaş hukuku gereği camiye çevirdi. İstanbul'a girdiler 6800 metreden, 7 kuleden Ayvansaray'a kadar olan bölgeden girdiler. Fatih ve aşağısı

Sultan Mehmet Han'ın ordusu bir gün uğraştı. İstanbul'un fethi aslında 29 Mayıs değildir. İstanbul'un fethi aslında 30 Mayıs 1453 Çarşamba günüdür. Çünkü İstanbul'a girdiler ama henüz sokaklara hakim olamadılar. Tam hakimiyet 30 Mayıs Çarşamba'ya gelir. Fatih Sultan Mehmet Han kendisine tabi olan, hiçbir şekilde kılıç kaldırmayan, kılıcını kenara bırakan ve teslim diyen insanların mallarına, mülklerine, canlarına zarar vermedi. Onların kiliselerine dokunmadı. Onların maneviyatlarını korudu, aldı. Burası kılıç hakkı ile alınan yerlerden biridir. Buna rağmen Ayvansaray ya da Palatyon, yani Palatyum, yani Balat, yani Fener, Fehenerium veya Cibali bölgesindeki kiliselere dokunmadılar. Hatta iki tane sinagog var. Birisi Makedonya Ohri'den gelenlerin kurduğu Ahrida, diğeri Bulgaristan Nibolu'dan gelenlerin kurduğu Yanbol sinagogları. Her ikisi de bugün hizmet vermektedir. Kiliseler var, havralar, sinagoglar var. Fakat bir tane cami var. Uzun bir süre Kanuni Sultan Süleyman Han'ın has oda başısı Mimar Sinan'a bir cami yaptırana kadar uzun süre burada, 100 küsur sene burada tek bir cami kalmış. Şu an o camiyi görüyorsunuz arkamda. 1458 yılından kalma bir cami yapılmış. Camiye de bir minare konulmuş. Bu minare tahta bir minare. Tahta minare bölgeye de adını vermiş. Tahta minareli cami yalnızca bu cami değildir. Tahta minareli cami bir sokağın, bir semtin adıdır. Buranın adı Tahta Minareli Cami'dir. 1458 tarihinde yapılan Tahta Minareli Cami zamanla harap olmuş ve en sonunda yanmış. 1865 tarihinde Kantarcızade Ağa gelmiş, camiyi restore etmiş, düzenlemiş. Ahşap olan minareyi tuğlalarla taş haline getirmiş. 1960'lardan sonra ise şu an görmüş olduğumuz 1458'e çok da uymayan ama yapım tarihi 1458 yazan Tahta Minareli Cami ortaya çıkmış. Efendim burada iki adet cami var. Bunlardan birisi Tahta Minare, diğeri Has Odabaşı. O da Balat'tan Ayvansaray'a doğru giderken bir sürü kilise, iki adet Çıfıt Mahallesi'nde sinagog ve iki tane cami. Efendim Fener ve Balat'a hoş geldiniz. Yedi tepe üzerine kurulmuş olan İstanbul'un her bir tepesinde, her bir yamacında farklı kültürler, farklı dünyalar, farklı yaşanmışlıklar mevcuttur. Mesela Kalke bölgesi Kadıköy, Moda'ya, Bahariye'ye kadar ya da Skodropol bölgesi Üsküdar, Eminönü, Eyüp. Yani Bilad-ı Selase, Karaköy, Eyüp ve Üsküdar bölgesi ya da İstanbul'un tam göbeği Küçük Pazar, Tahtakale ve türevleri Fatih. Hepsinin kendine göre farklı farklı yaşayış şekilleri ve bina motifleri bulunmakta. Burası bambaşka. Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, rengarenk, karakteristik yapıları, çok hoş binalarıyla insanın ruhunu ve gözünü şenlendirir. Levanten İstanbul, gayrimüslim İstanbul ne durumdaymış bize gösterir. 17. 18. 19. yüzyıllarda İstanbul buradaydı. Burada yaşayan insanlar çok entelektüel donanıma sahip, birkaç yabancı dil bilen insanlardı. Bu yüzden Topkapı Sarayı'nın Rusumat bölgesi ya da Reisül Küttaplık ya da Nişancılık. Durun anlatayım. Osmanlı Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti'nin Büyükelçilik Makamları, konsolosluklar ve tercüme büroları tamamen Fener ve Balatlı doğumlularla, Fener ve Balatlı entelektüellerle oluşuyordu. Osmanlı Topkapı Sarayı'nın nişancı kısmı, Dışişleri Bakanlığı'nın memurları, 3 dil, 4 dil, 5 dil bilen memurları, Dimitri Kantemir gibi 6 dil

bilen memurları bu bölgeden yetişiyordu. Bu bölgeye vakti zamanında Osmanlı Devleti'nin dışarıya açılan kapısında tercümanlık ve rehberlik yapıyordu. Sonra kötü bir şey oldu. Yunanlılar 1820 yılında Mora isyanı ile ortada bir takım isyan hareketlerine giriştiler. Bu hikayeyi burada anlatmayacağım. Biraz ileride konuşacağız bu hikayeyi. Fakat zamanla Yunanlıların, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin bu toprakları terk etmesiyle burası köhneleşti. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda memleketinden gelen bekarların çalışmak için kiraladıkları odalarla doldu buralar. Ne kadar da Eminönü Makro Embolo tahta kale hikayesi gibi. Ardından o insanlar evlerini getirdiler. Kendi aileleriyle buralarda kalmaya başladılar. Ve yıkılmak üzere olan o köhne Roma'nın o sanatını gösteren Yunan binaları ortadan tek tek kalktı. Ve maalesef bizim köksüz, ruhsuz, enerjisiz 70'lerin, 80'lerin, 90'ların apartmanları bu bölgeyi de doldurmaya başladı. Burası turizm anlamında çok önemli bir bölge. Buraya yetkililerin bir an evvel el koyması, bir kere kesinlikle Cibali Fener Balat Hayvansaray dörtlemesinde asla arabaların girmemesi gerekir. Ne park eden bir araba ne de giden bir araba olmaması gerekir. Bu bölgelerin tamamen yürüyüş yolu olması gerekir ki örneğin İtalya San Gimignano'da, İtalya Floransa'da, İtalya ya da İsviçre ya da İspanya böyle bir bölge olsa ki gidip gittik gördük hepsini, trafiğe kapalıdır ve rengarenktir. Arkamda görmüş olduğunuz apartmanlar 70'lerin, 80'lerin, 90'ların köksüz, enerjisiz, ruhsuz betonerme yığmalarından oluşmaktadır. Ve maalesef Fener Balat bölgesinde sokak aralarında muhteşem binalar görmek mümkünken bu tür niye bu buradaki diyeceğimiz binalar da mevcuttur. Fener'in ve Balat'ın böyle bir dezavantajı da bulunmaktadır.

Şu an Fener'i Balat'a bağlayan yerlerin Fenerli Merdivenli yokuşunda bulunmaktayız. Merdivenli Yokuş Sokağı böylesine karakteristik, böylesine güzel ve buraların orijinal halini gösteren, orijinalitesini bozmamış olan ender sokaklardan birisidir. Geldiğiniz zaman mutlaka burada bir fotoğraf çekip sosyal medya sayfalarınızda mutlaka paylaşın. Paylaşmanız sizin için önemlidir. Efendim buralar Yahudi yerleşim birimine az kala Yunan yerleşim birimi. Yahudiler biraz aşağıda. Çıfıt Caddesi adı verilen bölgede. Ama burası Rumların yaşamış olduğu bölgedir. Osmanlı Devleti'nde Rumlar Topkapı Sarayı'nda tercümanlık yapacak kadar ilerlemişlerdi. Reisül Küttaplık adı verilen veya nişancılık adı verilen Dışişleri Bakanlığı'ndaki memurin takımı, tercümanlar ve elçiler hep bu bölgeden seçiliyordu. Fenerli ve Balatlı olmak Osmanlı Devleti'nin bilhassa duraklamadan sonraki dönemlerinde gerçekten çok etkili bir unsurdu. Bu topraklarda Rumlar yaşıyordu. Bu arada Rum diye bir millet yoktur. Rum bu topraklarda yaşayanlara denir. Mevlana Celaleddin'i Rumi bir Rum değildir. Rumeli toprakları da Rum değildir. Roma bir medeniyettir. Roma bir ırk değildir. Roma, Rum, Rumeli, Rumi bu coğrafyanın adıdır. Ve nitekim Fatih Sultan Mehmet Han kendisini Kayseri Rum olarak tarif etmiştir. Kayser kral demektir. Rumsa bu coğrafya. Rum coğrafyasının kralıdır Fatih Sultan Mehmet Han. Dolayısıyla bu topraklardaki Rum milletinden kasıt Yunan milletidir. 1820 yılında Mora isyanı ile birlikte Mora yarımadasında bulunan Yunanlılar birden kopmaya başladılar. 1912 Balkan Savaşları'nda Selanik ve Kavala bölgesine kadar olan kısımlar ortadan kalkana kadar Yunanlılar aslında bir devlet Ali Osman tebaasıydı. 1820'den sonra bu coğrafyalarda yaşayan Müslümanlarla Yunanlıların arasına bir soğukluk girdi. Şimdi soru, girmesin mi? Senin ülkenden parça parça toprak kopartıp senin vatanından 500 yıllık vatanından toprak kopartıp kendisine yurt yapsa biri, onun da akrabası şu yanında bulunsa olmasın mı gönül kırgınlığın? Bu durum bu bölgede yaşayan Türklerle Rumlar arasında bir gönül kırgınlığına sebebiyet verdi. Ama buna rağmen bu coğrafyada şu an arkamda görmüş olduğunuz evler gibi evlerde, ama nasıl güzel değil mi? Yani gerçekten çok güzel bir yerde durduk ve size burayı anlatıyoruz. Bu coğrafyada Yunanlılar 1820'den 100 yıl daha yaşadılar. Takvimler 1914'ü göstermekteydi. 4 yıl 4 ay süren 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Devleti Ali Osman mağlup çıkmış ve 4 bir cephede toprak kaybetmişti. Önce Mondros Ateşkes Antlaşması, ardından Sevr Antlaşması ile birlikte Osmanlı Türk'ü, Osmanlı Müslüman'ı kendisini bir cenderede görmüş, Sevr'i bir paçavra gibi yırtmış, 3 yıl süren Kurtuluş Savaşı'na başlamıştır. 1918'den 1923'e kadar süren İstanbul işgalinde, tam tarih vereyim mi? Hadi vereyim. 13 Kasım 1918 gayri resmi işgal, 16 Mart 1920 resmi işgal, 6 Ekim 1923 devletin İstanbul'a hakim olması, 5 yıl süren işgalde İstanbul'da en çok bunaltan İtalyan, Fransız ya da İngiliz askerleri değildi, Yunan askerleriydi. Geldiler ve bu topraklarda gerçekten zulmettiler. Beyoğlu'ndaki dükkanlarda Yunan bayrağı asılı değilse, Beyoğlu'ndaki dükkan sahipleri dükkanların kapılarına Yunan bayrağı asıp Zito Venizelos demiyorsa her sabah dükkan kapatılıyor ve adamın elinden alınıyordu. Zito Venizelos. Çok yaşa Venizelos. Şimdi müsaade edin de bu kadar da olsun, değil mi? 1918-1922 yılları arasında
tam 4,5-5 yıl sürecek olan işgalde, o topraklarda Türklere yapılan zulmün karşılığı olarak burada Yunanlılarla mesafe açıldı. İnsanlar Yunanlılara karşı konuşmaz ve küskün oldular. Bu coğrafyadaki Yunanlılar da ama işgal ordularıyla birlikte hareket ettiler. İstanbul'da bulunan Sultanahmet'te veya Toptaşı bölgesinde bulunan cezaevlerinde Müslümanların malları, mülkleri çökertilirken, bir çıkartılan barış ve af yasasıyla bütün Yunanlı mahkumlar çıkartıldı. Bu toplumu çok germişti. 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Yunanlılarla Türklerin arasında bir aşılmaz kayalarla dolu olan kocaman bir yarık oluştu. Bu yarıkla, gönül kırgınlığıyla devam eden ve hala bu topraklarda, bu evlerde yaşayan Yunanlılar hala Müslümanlarla komşuluk yapabiliyorlardı. Müslümanlar kendi coğrafyalarında işgalcilerle birlikte birleşen ve işgalcilerle birlikte bu topraklardaki Müslümanlara zulmeden Yunanlılara yine de gülümsedi. Ta ki 1955 6-7 Eylül olaylarına kadar. Tarihimizde 6-7 Eylül olayları diye geçecek olan o kanlı, o çok kötü ve Kıbrıs davasında Türkiye'yi haklı durumdan haksız konuma getiren 6-7 Eylül olaylarından sonra her şey değişti. Efendim arz edeyim. 6-7 Eylül 1955, o ana kadar Yunanlılar saldırgan bir politika takip ediyordu. Bu benim değil, Birleşmiş Milletler'in raporudur. Yunanistanlılar diyorlardı ki Kıbrıs'ta tek bir millet var ve tek bir devlet var. Yunan devleti ve Yunan milleti. Türkler de azınlıktır. Türklerse Adnan Menderes'in önderliğinde şöyle bir tez üretiyorlardı. Kıbrıs iki devletli, iki milletli bir konsorsiyum oluşumudur. Birleşmiş Milletler, yani Cemiyet-i Akvam, o günlerde Türk tezine çok yakınken Türkler bütün dünyada, bizler elbette ve tabii ki Yunanlı kardeşlerimizle birlikte yaşamak istiyoruz tezini ortaya atarken, iki devlet iki millet iddiasını söylerken, Yunanlılar tek devlet tek millet demiştir. Bütün dünya Yunanlılara kızıp Türklere haklısınız derlerken İstanbul'da kötü şeyler oluyordu. Marangozlar belli ebatlarda, belli ölçülerde sopalar yapmaya başladılar. Anlamlandırılamayan bir şeyler oluşuyordu ortada. İstanbul'un bütün marangozlarında aynı ebatlar ve aynı ölçülerde sopalar, masa bacakları gibi sopalar neden yapılsın ki? Ve en sonunda 4 Eylül akşamı bu bölge dahil Karaköy, Tophane, Kadıköy, Fener, Balat, Ermenilerin değil ve Rumların yaşamış olduğu bölgelerde evlerin kapılarına çarpılar konuldu. Burada bir ev var geçildi, burada bir ev var çarpı konuldu, iki ev pas geçildi, bir eve çarpı konuldu. 5 Eylül'de İstanbul'da İstanbul Express adı verilen bir gazete, günlük 5000 tirajı olan bir gazete, Selanik'te bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev resmi konuldu ve atamızın evi bombalandı diye bir haber yapıldı. Teknik olarak atamızın evi bombalanamaz. Zira Atatürk'ün doğup büyüdüğü ev Selanik'te konsolosluk binasının içinde. Atatürk'ün evini bombalamak isteyenler önce konsolosluğu aşmaları gerekiyordu. Fakat İstanbul Express, günlük 5000 tirajı bulunan İstanbul Express, atamızın evi bombalandı diyerek bir haber yaptı ve 5000 tirajı olan gazete o gün 25.000 bastı. Anlamlandırılamayan bir şeyler oluşuyordu. Neler oluyordu? Bu çarpılar, bu sopalar, atanın evinin bombalanması, 25.000 tiraj, bir provokasyon, adım adım gidiliyordu. Ve en sonunda 6 Eylül günü o çarpı olan evlere girdiler. Kafa, göz, kelle, bacak affetmediler. Bu bölgede bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altında, himayesinde bulunan, benim kadar haklara sahip olan, benim kadar, en az benim kadar hakka sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan Rum vatandaşların evlerine girdiler
ve o evlerdeki insanların canlarını yaktılar, kanlarını akıttılar ve burada bulunan insanlar için onların topraklarına, Yunan topraklarına gitmekten başka hiçbir çare kalmadı. Çarpı ile boyanmış ve işaretlenmiş evlerde yaşayanların başlarına bunlar geldikten sonra arkamda görmüş olduğunuz cumbalı evler ve bu bölgeler tamamen boşaltıldı. Yalnızca burası değil, Beyoğlu boşaltıldı, Karaköy boşaltıldı, Tophane boşaltıldı, Azap Kapı boşaltıldı, Kadıköy boşaltıldı. Beyoğlu'ndaki caddelerde bulunan dükkanlar yağmalandı. Ne acı hadiseler. Allah bir daha bu topraklarda böyle provokasyon kokan ve haksızlık içeren hadiseler yaşatmasını göstermesin. Nasıl fotoğraflar ama? 6-7 Eylül olaylarını anlatan bu fotoğraflar nasıl fotoğraflar? Çok kötü değil mi? İşte o zaman buralar boşaldı ve buralar bir süre boş kaldı. İçişleri Bakanı Namık Gedik, Başbakan Adnan Menderes neler olduğunu öğrenene kadar 6 Eylül geçmiş, 7 Eylül geçmiş ve olanlar olmuştu. Artık dünyanın gözünde saldırgan Türkler, mazlum Yunanlılar oluşmuş, Kıbrıs'ta tek millet, tek devlet olan Yunan iddiası daha hakim hale gelmişti. Bu coğrafyaların Yunan, Rum, Ermeni, Yahudi, gayrimüslim, azınlık, rengarenk kültürlerin bitmesi, 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda Anadolu'da yaşayan insanların, var ya hani Sadri Alışık filmlerinde, siyah beyaz filmlerde Haydarpaşa tren istasyonundan elindeki o tahta bavulla inen, seni yeneceğim İstanbul diyen o var ya, bu arada o İstanbul'u yenemedi. İstanbul'da bir fabrikaya girdi. Fabrikada çok kötü şartlarda az maaşı çalıştı ama gidemedi de. Çünkü anlı şanlı alkışlarla köyünden ayrılmıştı. Ben mağlup oldum diyemedi. Bu topraklarda varoş adı verilen kültürü oluşturdu. Arabesk, K ve S. Arabeske, S ve K, Y dönüştü. Bambaşka bir kültür aldı. İşte o günlerde de burası en yoğun göç alan yerlerden birisi oldu. Osmanlı'nın 17. 18. 19. 20. yüzyıllarının renkli dünyalarının, renkli hayatlarının, renkli binalarını yaşadığı bu coğrafya bir süre sonra yalnızlığa gark edildi.

Balaz sokaklarının aralarında bulunan, ana caddelerde bulunmayan bir caminin tam önünde bulunmaktayız. Hızır Çavuş. Kişiliği hakkında, hayatı hakkında çok detaylı bir malumata sahip olmamamıza rağmen Fatih Sultan Mehmet Han döneminde divan paşalarından birinin divan çavuşlarından biridir. Yani divanda görev yapan, Divan-ı Humayun'da görev yapan ve divan toplantılarına katılan, o güvenliği sağlayan çavuşlardan biridir. Cebeciler diye bir kol vardır. Bu anlattığım cebecilerle ilgisi yok. Cebe, bugünkü cephaneye denk düşmektedir. Cebe, silah demektir. Cephanede silah deposu demektir. Cebeciler Birliği'nin, Akıncılar değil ama, silah depolarını koruyan birliğe tabi olan cebecilerden Cebe Ali, bu topraklardaki kapıları kıran birliğin komutanıdır. Cebe Ali ya da bugün bizim kavramımızda Cibali. Biz ona bugün Cibali diyoruz. Girdiği kapı ya da Cibali kapı diyoruz. İşte bu Cibali'nin ya da Cebe Ali'nin arkadaşlarından biri olan Hızır Çavuş da Cibali'nin girdiği, Cebe Ali'nin girdiği Cibali kapısından değil, Fener ve Balat kapılarından giren bir adamdır Hızır Çavuş. Geldi ve burada gayrimüslimlerin içerisinde bir sıbyan mektebi kurdu. Bir tekke kurdu. Bir zaviye kurdu ve bir mescit kurdu. Yani burada gayrimüslimlerin içinde bir hayat, İslami bir hayat ortamı oluşturdu. Zamanla 1850'li yıllara doğru burada bir yangın çıktı. Büyük Fener Balat yangını. Pek çok şeyin yanması gibi bu cami de, Sıbyan Mektebi de ve diğer meşrutalar da yandı. Ardından bir hayırsevenin sayesinde 1854 tarihindeki büyük Balat yangınında yanan bu cami, tam olarak kitabede yazdığı gibi bir hayırsever tarafından tekrar yapıldı ve şu an görmüş olduğunuz halini aldı. Yolunuz Fener'e, Balat'a düşerse merdivenli yokuş sokağındaki o cins Rum evlerini gördükten sonra bir sokak aşağıya inin ve Hızır Çavuş Camisi'ni kendi gözlerinizle görün. Mükemmeldir burası.

Balat'ın Ayvansaray'a doğru artık meylettiği sokaklarda bulunmaktayız. Burası aşağıda Rumlar yaşarken Yahudi yerleşim birimi olarak kullanılan bir bölgeydi. Makedonya'nın Ohrid isminde bir bölgesi vardır. Ohrid mükemmeldir. Ben Ohrid'e ilk gittiğimde baktığım zaman demiştim ki Allah daha cennette ne yaratmıştır acaba? Ohrid böyle bir yerdir. 500 yıl boyunca Osmanlı'nın memleketi olarak kalmıştır Ohrid. İşte Ohrid'den gelen Yahudiler burada bir sinagog kurdular. Adı Ahrida. Ya da biraz geride bulunan başka bir havra, bir sinagog daha var. Bu da Bulgaristan'ın Nibolu kentinden gelen Yahudilerin oluşturmuş olduğu Yanbol sinagogu. Hem Ahrida hem Yanbol fetihten önce Romalılar zamanında bu topraklara göç etmiş olan Yahudilerin kullanmış olduğu ibadethanelerdi. Sabatay Sevi adı verilen Sabataizm'in kurucusu İzmir, Selanik gider gelir böyle bir adam, dışından Müslüman ama içinden Yahudi olan bu adam Ahrida'nın cemaatidir. Ve bu topraklarda yetişmiş, bu topraklarda cemaatini yaymıştır. Bütün bunları, Ahrida'yı, Yanbol'u Allah fırsat ve ruhsat verirse inşallah önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Bugün Çıfıt Mahallesi diye adlandırılan Yahudilerin yaşadığı, Müslüman Türklerin çok da rağbet etmediği Cumhuriyet yıllarının başlarına kadar, hatta 1912 Balkan Savaşları'na kadar çok da Müslümanların yanaşmadığı bir bölge, Çıfıt Mahallesi ve dükkanlar. Bu dükkanlardan çok fazla bu bölgede bulunmaktadır. Müsaadenizle ben burada bir mekan ve mekanın sahibi güzel bir dost, iyi bir insan, televizyonlardan tanıdığınız bir hanımefendi, meşhur sunucu ve spiker Ezgi Aşık'ın mekanına geldik. Ve bu mekanda size Çıfıt Mahallesi'ni, bu bölgelerdeki Fener ve Balat evlerini, bu yapıları, buralardan nasıl gidildi veya gelindi onları konuşacağız. Ama önce bu mekan, bu mekanda neler vardı, bu mekanda kimler yaşadı, aşağı yukarıya bu dükkanı, bu mekanı size gösterirsem, bu bölgede bulunan mekanların tamamını size göstermiş olacağım. Haydi önce Ezgi ile konuşalım, ardından yukarılara çıkalım, bakalım ne var yukarıda.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
7: Portakal, sen de Uludağ portakallı al.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
9: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
10: Yine ne söyleniyorsun H5?
9: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Şarj olmaya. Hoş 5'i durdurabilirsen.
11: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma.

0: Bitti mi? Bitmedi. Dümes'ten bir müjde daha. Dümes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
1: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
0: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dümes Cool Mix.
1: Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: MaxiFit. 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor. Teknoloji.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an...

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Arkadaşlar!
3: Asma!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: al.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Ezgi. Merhaba, nasılsın?
6: İyiyim, sağ olun. Sizleri burada görmek beni çok mutlu etti.
7: Estağfurullah, sağ olun, o mutluluk bize aittir. Ben... Balat deyince aklıma bir isim geliyor, Ezgi.
6: Evet, sağ olun.
7: Ve mutlaka buraya uğramak istiyorum. Şu an bulunduğumuz dükkan ne, kim yapmış, niye yapmış?
6: Yani şu an bulunduğumuz dükkan yaklaşık tarihsel anlamda 600 yıla dayanıyor. 3 dönem var: Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet. Tabii biz buraya tuttuğumuzda eskiden yorgancıymış. Tabii çok altılmış, fayansla kaplı.
7: Fayans kaplıydı.
6: Fayansla, evet, çok kötüydü. Yani tavan yüksekliği bu kadar yüksek değildi. Altılı, tenekeyle kaplıydı dükkan. Tabii ben burayı görünce vuruldum Ahmet Bey. Gerçekten burada bir hikayem olduğunu hissettim. Tuttuk, izinlerimizi aldık ve restorasyon sürecini yaptık ki alanında uzman isimlerle ilerledik ki ben de evet tarih programları yapıyorum. Sayenizde ben de tabii ki de ilgilendim bu konuda. O yüzden çok hassas bir çalışma yaptık. Duvarlarımız orijinal Horasan harcı, Bizans dönemine tarihlendirdi sanat tarihçileri. Üst katımızdaki tavan, o da bize çok sürpriz olarak evet çıktı. Yani tadilat aşamasında söktük. Kalem işleri ortaya çıktı. Dedik ki nedir bu?
7: Kalem işleri var. Oo, evet. O kadar.
6: Nedir bu dedik. Hemen sanat tarihçisi Sadi Demirkol ve Olcay Aydemir'i aradım. Hocam dedim, burada bir şeyler var. Ne yapalım, ne yapmak lazım? Olcay Hoca dedi ki bu Abdülmecit döneminden kalan kalem işleri. Yani orada kullanılan bir mercan rengi var. Abdülmecit dedi. Evet, vay, evet. Konsept olarak da biz burada yine kendi öz tarihimize dokunuşlar yaptık. Mesela masalarımız köylerden toplanan 40-50, bazıları 60 yıllık ekmek tekneleri. Hep bir eskiye vurgu yaptık. Mesela kafemizin ismi eski Türkçe tavan demek.
7: Biraz tavan demek.
6: Evet, o da Abdülmecit'e biraz vurgu yapmak aslında. Hemen şu tarafta gördüğümüz bölümde Yadigar köşesi diyorum. Çünkü biz Balkan Türküyüz. Yani köküm Balkan Türkü. Burada bir hikayem olduğunu her zaman hissediyordum üniversite hayatım boyunca. Evet. Allah da bana böyle bir dükkanı nasip etti. Üst katımızda Erzurum köy kapısı var. Dedi ki ustam, Ezgi Hanım dedi, size de böyle dedi, gerçekten çok eski objelere kıymet veriyorsunuz. Bizim evde köy kapımız var, ne yaparsınız, alır mısınız dedi. Dedim ki getir ustam, çok mutlu oldum dedim. Getir. Oraya bir hemen kapıyı ekleme yaptık. Bir de şöyle bir şey de oluyor Ahmet Bey. Buraya gelenler diyor ki hakikaten buradan kendimi evimde gibi hissediyorum. Mesela şimdi danteller falan ben çok seviyorum ya. Geçen bir müşterim, yani müşterim diyorum ama misafirim, dedi ki ya dedi, ben de danteller var dedi. Sen de gördüm, çok da güzel kullanmışsın. Bizimkiler, bizim kızlar kullanmaz dedi. Sana vereyim, getireyim ona dedi ki hemen arkada onu da koyduk. Öyle hoş bir yer oldu. Bu anlamda şunu söylemek istiyorum. Tabii ben özlemişim kameraya karşı konuşmayı. Konuştukça konuşuyorum.
7: Eyvallah.
6: Geri dönüşüm yaptık biz bir de burada. Yani konsept olarak da evet eski, yani çok fazla biliyorsunuz tüketme üzerine artık
7: dünya,
6: hayat
7: haz ve hız üzerine
6: bir şey
7: giden.
6: Bozuldu hemen çöpe atıyoruz. Bir şey bozuldu hiç, evet, tamir etme kültürümüz yok. Biz de şimdi burada şöyle bir şey yaptık. Mesela kullandığımız o bar bölümü tamamen geri dönüşüm. Eskiden raflarımız vardı.
7: Arkada, her şey geri dönüşüm.
6: Her şey geri dönüşüm.
7: Harikasın. Devam et. Sen nerede olursan ol, orası güzel oluyor. Ben bunu
6: teşekkür
7: biliyorum.
6: Teşekkür ederim, sağ olun.
7: Eyvallah. Biz her zaman geleceğiz.
6: Gelin, gelin.
7: Ekip arkadaşlarımızla geleceğiz. Burayı gezmeye gelenlerle geleceğiz.
6: Evet, sağ olun.
7: Ama
6: destekçim,
7: hep geleceğiz.
6: Sağ olun, sağ olun.
7: Ağzına sağlık.
6: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
7: Kıymetli dostlarımızı buraya çağır. Hadi bir de o işini yap. Bu iş senin işin, Mevlid. Bir de kapat programı.
6: Aa, programı da kapatayım.
7: Hadi bakalım.
6: Efendim, sizleri Balat'a bekliyoruz. Yaklaşık 600 yıllık bir hikayesi olan mekanda yeni programda Ahmet Anapalan'ın sunacağı programda görüşmek üzere.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, tarihiyle, gastronomisiyle üreten şehir, Marka Şehir, Mutlu Şehir Kocaeli'ne çeviriyoruz. Muhteşem bir bölüm için hazırsanız hadi başlıyoruz. Efendim, Kocaeli'nin yaşayan hafızası olan Cumhuriyet Bulvarı'ndayız. Burası yaya yoğunluğunun en fazla olduğu alanlardan bir tanesi ve tarihine baktığımızda da içinden geçen İzmit Tren Yolu 1873 yılında İstanbul-Bağdat Demir Yolu projesiyle inşa ediliyor. Ve içinde bulunan çınarlar dönemin valisi Selim Sırrı Paşa tarafından dikiliyor. Ve daha sonraki yıllarda adını yürüyüş yolu olarak alan bu bulvar 2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek tarihi dokuya hiç dokunulmadan bugünkü modern halini alıyor. Ve gerçekten Kocaeli'ne geldiğinizde ilk duraklarınızdan bir tanesi, her açısı farklı güzel. Burası Kocaeli'nin kalbi.

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'ne getirdim sizleri ve bu müze İzmit'in geleneksel İzmit konaklarından biri olan Portakal Hafız Konağı'nda gerçekten zengin kültürel mirası geleceğe taşıyan Kocaeli'nde bakın neler göreceğiz.

0: Portakal Hafız konağına geldiğinizde Kocaeli'ni yaşıyorsunuz ve bizleri Kocaeli'nin koca anası karşılıyor efendim, değil mi?
1: Evet, hoş geldiniz mutlu şehir Kocaeli'mize.
0: Hoş bulduk, iyi ki geldik. Bu kapıdan girdikten sonra bizi kaç yıl geçmişe götüreceksiniz?
1: Konak 1860'lı yıllarda yapılmış. İsterseniz oradan bu tarafa doğru gelelim. Kocaeli'nin yerel halkının geleneksel kültürünü yaşamak, yaşatmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Yerel Kültür Platformu birlikteliğiyle açılmış bir müzemiz. Bu müzede Kocaeli'nin geçmişten geleceği olan kültürünü yansıtmak üzere sergileme vitrinlerimiz var. Bunun yanı sıra interaktif atölyelerimizle de yine gelecek kuşaklara geleneklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Burada gördüğümüz vitrinde ketenimiz var. Üzerimizde görmüş olduğumuz kıyafetlerde kandıra bezi coğrafi işaretli ürünümüz. Burada gördüğümüz küçücük otun tanesinin ipliğe dönüşmesiyle oluşmuş olan ürünler. Yine yağlıklarımız var. Eski dönemlerde mutfaklarda havlu niyetine kullanmış olduğumuz peşkir adıyla da bilinen ama bizlerin yağlık adını verdiğimiz örtülerimiz. Yine üzerimizdekilerde coğrafi işaretli ürünümüz olan kandıra bezine işlenmiş nakışlar. Bunlar çevre dediğimiz örtüler. Gelin kız hediye vermek amacıyla işler. Sandığı açtığımızda bu şekilde katlanmış. Geleneksel katlama şekli budur. Dört kenarından dikişleri vardır. Etrafı şu şekilde çevrelenmiş. Pullarla da mühürlenmiş. Yani bir hediye paketi hazırlanmış. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem türküsünde. Aynalı bir kilim deseninin adı. Körükse arabanın adı. Aynalı körükte aynalı kilimle süslenmiş gelin arabası.
0: Yine genç kızların kıyafetleri herhalde.
1: Genç kızların kıyafetleri. Yine bu da gelin kıyafeti. Üzerindeki nakışlar ne kadar fazla işlenirse kıyafet tek başına ayakta durabilme özelliğine sahip. Gelin kızları arasında rekabet sebebi. Onun erkek tarafı ona öyle bir kaftan, öyle bir bindallı getirmiş ki
0: kıymetli
1: gibi. Evet, kendi aralarında da rekabette yapıyorlar.
0: Efendim, Türklüğün asıl kültürü olan

0: Değil mi? Gelinlerimiz, şehirlerimiz de her şehrimizde olduğu gibi Kocaeli'nde de çok özel. Ve burası da sandık odası mı? Gelin
1: Evet,
0: odası mı?
1: burası gelin sandığımız. Genç kızlar baba evinden çıkarken işlemiş oldukları bütün nakışları bu sandığın içerisine koyarlar. Genç kız çeyizliğini tamamlar, sandık kapanmadan önce bir helalleşme seremonisi gerçekleşir. Büyüklerimiz tohum çıkını dediğimiz eski kumaşlara sarılı o tohumları sandığa yerleştirirler.
0: Ata tohumları da
1: Ata
0: böylelikle
1: tohumları da
0: taşınmış
1: böylelikle
0: oluyor.
1: gelecek kuşaklara aktarılıyor. Genç kıza hiç kimseye muhtaç değilsin, tohumuna sahip çık, ek üret mesajı veriliyor. Bunun yanı sıra da tohumun kuşaktan kuşağa aktarılması bu sayede de gerçekleşiyor. Dünyada sadece Türk gelinlerinde gelin teli görebiliyoruz. Kırmızı şalvarı, yağlı, cepkeni, beşi bir yerdesi, göğneğiyle beraber kına gecesinde giydiği kıyafet.
0: Ve yine dokumacılık da çok
1: Evet,
0: fazla.
1: hem kök boyayla dokunan dokumacılığımız var. Bunun yanı sıra pala kilimi dediğimiz geri dönüşümü de çok önemseyen bir kültür. Eski kıyafetlerin ip olarak, ip gibi kesilerek dokunmasıyla da pala kilim dokunuyor. Burası bizim interaktif alanımız. Sizinle bir hatıra bırakmak isteriz.
0: Tabii ki
1: Biz
0: burada
1: gelen
0: dokuma da
1: ziyaretçilerimizle.
0: yapabiliyoruz, değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki arka tarafta gördüğünüz kilim ilk bir yıldaki ziyaretçilerimizle dokuduğumuz kilim. Herkesin bir anısı var. Sizin de eğer müsaitliğiniz varsa buyurun dokuyalım.
0: Hemen.

0: dijital ortamda aslında her alanında kendine özgü hikayelerini tabii görüyoruz değil mi burada?
1: Evet, evet. Müzemiz hem geleneksel hem de dijital şartlara uygun yapıldı. Geçmişteki ve gelecekteki nesili buluşturmak adına çok da güzel oldu. Şu şekilde baktığımızda ise burada Kocaeli'nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri, lezzetleri var. Karamürsel simit dolması, İzmit simidi, pişmaniye, Gebze bayram çöreği, kandıra dartısı, manda yoğurdumuz.
0: Hindili dartılı keşkek, hindili, keser köfte.
1: Evet, dartı Kocaeli'nin yine coğrafi işaretli ürünü, yerel mutfağın olmazsa olmaz dediğimiz lezzetleri arasında. Hindi de yine kandıra bölgesinin hindileri oldukça lezzetlidir. Bu sebeple bizde keşkekler hindiyle de yapılır. Gelin damat çöreğimiz var burada. Aslında bu bir ekmek gibi görünse de davetiye. O dönemde davetiye olmadığı için kız tarafı erkek tarafı hazırlanıyor. Çörekler, hamurlar yoğruluyor. Çörekler pişiriliyor. Hangi taraf önce pişiriyorsa diğer tarafa gidiyor. Çöreğini veriyor. Orada eğlenceler yapıp
0: düğününe çağırmış
1: evet,
0: oluyor değil mi?
1: Evet, fırınlanıyor. Çıkan bütün çörekler davetiye niyetine köye cemiyet haberi verilmek üzere dağıtılıyor.

0: Efendim gerçekten bu müzede Kocaeli'nden yaklaşık 100 sene önceye gittik mi?
1: 100 sene gittik. Daha da isterseniz gideriz.
0: Değil mi? Yaşayan bir tarih adeta. Her odası farklı bir hikaye, farklı bir alana taşıyor sizleri ki nitekim bütün bu güzelliklerin yanında geleneksel değirmen de olmazsa olmazı ve hala bu müzede de yaşatılıyor.
1: Yaşatıyoruz.
0: Bayağı zormuş ama.
1: Bilek gücü gerekiyor.
0: Bayağı evet, bayağı bir meşakkatli.
1: Biz bu saçları değirmende ağartmadık diyorlar ya, işte böyle.
0: Yani biz ağartmaya başladık. Tabii ki bu kadar geçmişteki zenginliklerin en önemli kısımlarından bir tanesi de mutlak ki gastronomi.
1: Evet, Kocaeli'nin zengin gastronomisi.
0: Onu göreceğiz birazdan ve ben hemen şunu soracağım. Özellikle gastronomisi ve lezzetlerine baktığımızda birçok coğrafya işaretli ürünü olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Ve her geçen günde bu artıyor. Ben şunu soracağım. En eski bilinen Kocaeli lezzeti yemeği ne var?
1: İlk akla mancarlı pide gelir.
0: Mancarlı pide.
1: Mancarlı pide gelir. Mancar Kocaeli'de yenilebilen bütün otların ortak adıdır. Tek bir çeşit değildir. 20-25 çeşit mancarın adına ne deseniz hepsine mancar derler. Efeli, karagöz, sımancarı, pazı, ıspanak da bunlara dahildir. Her biri mancar olarak adlandırılır.
0: Ya, ot mu demek?
1: Ot demek aslında.

0: Ama isimleriyle değil de Mancar demişler. Bu sebeple de Kocaeli'de Mancarlı pide her dönem farklı lezzette olur. İçerisinde değişmeyen tek lezzet çiğce dediğimiz geleneksel mutfakta en sık kullanılan krema, süt kreması diyebileceğimiz bir ürün.
1: Şimdi koca ana bu kadar değirmende saçları ağartmaya başladık. Herhalde
0: Evet.
1: yemekleri hak ettik, değil mi?
0: Evet, buyurun lütfen.
1: Şimdi efendim Kocaeli'nin o meşhur lezzetlerini, gastronomisini tanımaya ne dersiniz? Hadi buyurun.

0: Kocaeli gastronomisi dediğimizde sadece bir kısmı. Değil mi bütün bunlar?
1: Tabii ki. Tabii
0: çok zengin bir menüye sahipsiniz.
1: Evet.
0: Şimdi bugün ekranları başında bizi izleyenlere o meşhur coğrafi işaretle hangi ürünlerini tanıtacağız?
1: İzmit pişmanemiz, coğrafi işaretli.
0: Pişmaniye ile başlayacağız efendim.
1: Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
0: En büyük markası.
1: Evet.
0: Hala da geleneksel.
1: Yiyen yemeyen bir pişman.
0: Değil mi?
1: Neden?
0: Yiyen neden pişman?
1: Çünkü şu şekilde biraz yemeye uğraşırsanız bunlar tel tel, yemesi zor. Yerken ağzına yüzüne bulaştırdığı için pişmanlık duyuyor ama yemediği zaman da o tattan mahrum kalacağı için
0: yine pişman.
1: O yüzden biz yiyelim de pişman da olmayalım.
0: Şimdi biz koca anamla gezerken efendim biz deyimlerin de neden yerini bulduğunu tam da öğreniyoruz bu konakta. Karpuzunuz da mı meşhur?
1: Evet, kandıra karpuzu yine bizim
0: ürünümüz.
1: Evet, şu an tam mevsimi. Bunlar da siftah yapacağımız lezzet bu yıl. Hasat
0: ve
1: başladı.
0: Aroma olarak çok farklı,
1: evet,
0: değil
1: farklı.
0: Mi?
1: Kandıra dartısı.
0: Kandıra?
1: Dartısı. Süt sağılır, çiğ halinde sabaha kadar bekletilir, üzerindeki kaymağı toplanır ve biriktirilir. Çiğce dediğimiz şu şekilde biriktikten sonra kaynatılır. Tortusu altında, yağ üstünde kalır, üç kralı vardır. Taşırmayacaksın, sardırmayacaksın. Sürekli karıştırıcın.
0: Bayağı da bayağı bir meşakkatli,
1: evet.
0: İnanılmaz meşakkatli.
1: Mancarlı
0: işte,
1: pide.
0: O dillere destan, her mevsim lezzeti değişen mancarlı pidemiz efendim.
1: Evet.
0: Sofraların da baş tacı.
1: Evet, hemen böyle pratikte yapılır. Herkesin bildiği lezzetler arasındadır mancarlı pidemiz. Peynirimiz, kandıra peyniri kızartıldığında kendi bütünlüğünü koruyabilen bir peynir. Manda yoğurdumuz yine coğrafi işaret ürünümüz.
0: Sütlü Nuriye mi bu?
1: Evet, Sütlü Nuriye, NATO'da.
0: Evet, Cumhurbaşkanımızın dünya liderlerine
1: evet,
0: taktırdı.
1: NATO zirvesinde. İzmit'ten yayılan bir lezzet Sütlü Nuriye.
0: Zeytin,
1: saman zeytini.
0: Samandıra.
1: Samanlı.
0: Ha, samanlı,
1: samanlı
0: zeytini.
1: Samanlı dağlarının eteklerinde şehrimiz. Karamürsel samanlı zeytinimiz. Gebze bayram çöreğimiz.
0: Bayram çöreği çok
1: evet.
0: Farklı herhalde.
1: İçerisinde aromasıyla, o baharatlarıyla diğer lezzetlerden çok farklı.

0: Bunların bütün hepsinin tarifleri mi var?
1: Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kültür Platformu birlikteliğiyle bütün ilçelerde tek tek elemeler yapıldıktan sonra finalde
0: tam ölçü mü?
1: Tam ölçü ve geleneksel tariflerle hazırlanmış bir kitap. Kocaeli Mutfağı kitabı.
0: Evde yemek yapmayı bilmeyenler, yani benim gibiler için ideal bir kitap arkadaşlar.
1: İzmir simidi coğrafi işaretli ürünümüz.
0: Tabii domatesimizin, biberimizin, hele ki meyvelerin de zamanı.
1: Tigran'ın onaylıdır. Kıl biberin de yine tohumu tescillidir. Pembe domatesimiz, eşme eriğimiz, ihsaniye elmamız, Arızlı, Kulfalı köylerindeki kirazımız, Körfez Yarımca tarafının da özellikle kirazları çok meşhurdur.
0: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir projeyi bizlere kazandırmış. Bu vesileyle yaşayarak şehri öğrenmek çok daha başka. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Efendim, burayı gezmeden Kocaeli'yi gezdim demeyin diyoruz. Ve bu vesileyle herkesi buraya davet ediyoruz.

Efendim, Kocaeli Millet Bahçesi'ne getirdim sizleri. Gerçekten burası inanılmaz bir yer. Ve arkamda görmüş olduğunuz göletle manzaraya

bileceğiniz, içinde kütüphanesiyle, sanat merkeziyle, Luna Parkı'yla adeta bir yaşam merkezi ve tabii ki son günlerde henüz yeni çiçeği burnunda açılışı gerçekleşen Aquas'ıyla da, akvaryumuyla da herkesin gözdesi. Dilerseniz milletin bahçesini, bu muhteşem manzarayı ve güzellikleri birlikte keşfedelim. Buyurun.

Efendim, Kocaeli Millet Bahçesi'nde henüz yeni açılan çiçeği burnunda Törfez Aqua kıtalar arası akvaryuma getirdik sizleri. Yerli ve yabancı turizm noktasında inanılmaz ilgi odağı olan bu akvaryumun içerisinde tam 5 kıtadan farklı birbirinden güzel canlıları göreceğiz. Ve onunla birlikte yine su tünelleri de çok fazla ilgi görüyor. Dilerseniz bu akvaryumun güzelliklerini birlikte keşfedelim ve kıtalar arası bir yolculuğa çıkalım. Hemen şöyle geçiyoruz.

0: Efendim gerçekten açıldığı günden bugüne dek inanılmaz bir yoğunluk var. Şu anda da durum aynı değil mi?
1: Evet. Yaklaşık 15 gündür aynı şekilde yoğunlukla devam ediyoruz. 20 Haziran'da kapılarımızı açtık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın istemiyle 20 Haziran'da ayrıca çocuklara karne hediyesi olarak 8 gün ücretsizlik ve 200 binin üzerinde sadece Kocaeli bölgesinden değil Sakarya, İstanbul, Bilecik, Zonguldak çevre illerden de çok fazla misafir ağırladık.
2: İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alıyoruz. 2800 metrekare alan üzerine kurulu 60'tan fazla canlı çeşitliliğimiz ve 5000'den fazla canlımız var içeride. Teşhir tankı olarak 30 tankımız var. Onun dışında 9 tane de karantina havuzlarımız var.
0: Ve ne kadar bir ücret ödüyoruz?
2: Fiyat politikamızda ise her kesime ulaşmayı hedefledik. Standart yetişkin biletlerimiz 300 lira, öğrenci biletlerimiz 100 lira ve ayrıca aile paketlerimiz var. Anne, baba, çocuk, 3 kişiden oluşan bir aileyi sadece 500 liraya burada tesisimizden faydalandırabiliyoruz.
0: Hangi kıtalardan hangi canlılar, nerede var?
2: Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Avrupa kıtası olmak üzere 5 farklı kıtaya ev sahipliği yapıyoruz. Her bölümün bitki örtüsü, jeolojik yapısı, dekorasyonu ve aslında temsil ettiği kıtanın doğal yaşam alanıyla birebir aynı burası. Sadece görsel olarak değil, işitsel olarak da biz bu kıtaları işliyoruz. Yani Asya kıtası akvaryumun önündeyken sadece o bölgenin doğasına ait sesleri de duyuyorsunuz. Bir yan kıtaya geçtiğinizde ise ses tamamen değişiyor.
0: Aynı zamanda büyük tünelleriyle de çok konuşuluyor bu akvaryum.
1: Türkiye'de ilk ve tek yerden başlayan tatlı su tüneline sahibiz. Bu özelliğimizle aslında ön plana çıkıyoruz daha çok.
0: Şu an tünelin içerisinde miyiz?
1: Evet, 20 metrelik tuzlu su tünelimizdeyiz. Burada vatozlarımız ve köpek balıklarımız mevcut.
0: Akvaryumun içerisindeki balıklara baktığınızda da muhteşem bir duygu ve çocuklar tarafından da çok sevdiğiniz.

0: geliyor değil mi burası?
1: Oldukça. Gelen tüm vatandaşlar, özellikle çocuklarımız heyecanla tesisimizi ziyaret ediyorlar. Çıkışta da çok güzel aslında yorumlar alıyoruz. Kocaeli'nde bir ilk olması, evet, balık besleme saatine denk geldik şu anda.
0: Ve belirli saatlerde işte akvaryumda balıkların nasıl beslendiğine de şahitlik edebiliyorsunuz. Merhabalar. Ve gerçekten bu güzelliklerin arkasında inanılmaz bir emek var.
1: Evet.
0: Tabii bu emeğin arkasında da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı var. İsmini nereden aldı? Körfez Apa.
1: İsmi aslında şöyle oldu. Birkaç alternatif vardı. Sayın Başkanımızın yine istemiyle sosyal medyada bir anket düzenlendi. Halkımızın oylarıyla Körfez Akoa seçildi. Büyük bir farkla Körfez Akoa ismi seçildi ve vatandaşımızın tercihiyle Körfez Akoa kıtalar akvaryumu olarak tesisimizi açtık.
0: Gerçekten öğrenciler için, okullar için bir eğitim noktası, evet. Aynı zamanda öğretici ve çok meraklandırıcı, muhteşem bir alan burası. Peki burası nedir böyle?
1: Burası silindir akvaryumlarımız. Tesisimizin içerisinde 3 tane var. Bir tanesi de bu Akdeniz mürenleri sergilediğimiz, teşhir ettiğimiz akvaryumumuz.
0: Herhalde hiçbir canlıya bu kadar yakın olmamıştık.

0: aslında bu güzel şeyin arkasında inanılmaz bir emek var. Evet. Ve kıtalar, her kıtanın kendine özgü canlıları var. Hepsini beslemenin farklı, doğru mu söylüyorum?
1: Evet, evet.
0: Nasıl bir işleyiş var burada?
1: Şöyle yapıyoruz, bizim her akvaryum için bir besleme programımız var. Yani her akvaryum her gün beslenmiyor ya da her gün aynı miktarda beslenmiyor. Bizim donuk bir şekilde yaş yemlerimiz var ya da pelet yemlerimiz var. Hayvanların boyutuna göre, nasıl diyeyim, ihtiyaçlarına göre olan yemleri hazırlıyoruz. Beslenme programına göre dağıtıyoruz onlara. Akvaryumlarda dalgıç arkadaşlar direkt elden besliyorlar.
0: En çok hangi bölgeler çok dikkat çekiyor? Gerçi her şey
1: aslında büyük olanlar en çok, yani büyük balıklar ya da daha böyle gösterişli olanlar. Melek balıkları olsun, köpek balıkları olsun, vatozlar olsun ki vatozlar bence benim de en çok dikkatimi çekenlerden.
0: Köpek balığını bile ilk defa burada görecekler.
1: Evet, evet. Yani burada birazcık boy... Bence boy birazcık daha dikkati çekiyor ya da görsellik açısından. Onun dışında ahtapotlar falan genelde insanlar daha çok merak ediyor, ahtapotlar dedi. İşte ıstakozumuz var. İstakoz gene bayağı merak çekiyor.
0: Gerçekten muhteşem bir güzellik. Çok başka bir ortam. Ve hangi saatlerde açık burası?
1: Sabah 10 ile akşam 9.30 arası açız. Pazartesi günleri bakım ve temizlik dolayı kapalı oluyoruz ama diğer günler ziyaretleri açacağız.

akvaryumumuzun içerisinde en önemli akvaryumumuz burası. Burası Körfez adını verdiğimiz özel bir akvaryumumuz. Burada batık gemi dekoru eşliğinde kendi evimiz olan İzmit Körfezi'nde yaşayan balık ve canlı çeşitliliğimizi sergiliyoruz. Dip çamuru temizliğini de vurgu yapmak amacıyla böyle bir tankımız var. Ayrıca Kocaeli halkı tarafından da büyük beğeni toplayan bir akvaryum.

0: Efendim gerçekten akvaryumun bütün bu güzelliklerin ardından hemen son çıkışta sizleri Kocaeli Belediyesi'ne ait hatıra mağazası karşılıyor. Tabii ki bu mağazaya geldiğimizde de kıtalardan bir ülkemize yolculuk yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyoner yaklaşımıyla önerilmiş mağazalardan bir tanesi. Kocaeli'ye ait bütün hatıralık hediyelik eşyaları bulabileceğiniz malzemeler vardır. Yaklaşık 4 şubeyle şu an için hizmet vermekteyiz. Burası son şubemiz. Burada hem Kocaeli'ye ait ürünler hem de akvaryum özgü ürünler vardır. Ayrıca iştiraklerimizde dayanışma adına yapılan Saka Park Arşiv ürünleri de yer almaktadır. Kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri aynı zamanda

0: aslında el emeği üreticilerimizin ürünleri de buradadır.
1: Şimdi bakar mısınız efendim, akvaryuma yaraşır, akvaryumun güzelliğine yaraşır bu bardaklara. Bu balık, bu nedir böyle?
0: Bunlar kalemliklerimiz. Bunlar kalemlik, da hanımların el yapımı, el üretimi ürünlerindendir.
1: Bu da el yapımı mı?
0: Bunların hepsi el yapımıdır.
1: Ve gerçekten odalarınızın en güzel köşesini süsleyebilir diye düşünüyorum. Yine akvaryum temalı, balık temalı, birbirinden güzel dekoratif malzemeler. Yine hanımlarımızın el emeği, birbirinden kıymetli örgülerini de bu Kocaeli Hatıraları mağazasında alabilirsiniz. Tabii her alanda çalışılmış, düşünülmüş ve bakar mısınız? Efendim şu güzelliğe bakar mısınız? Bence en sevdiğiniz için muhteşem bir hediye. Tabii bunlarla da sınırlı mı değil. Hemen burada ne var?
2: Ben size Kocaeli Hatıra mağazasına ya da akvaryum ürünlerine ait ürünlerimi göstereyim. Buraya ait kolonyalar, oda spreyleri, bardak altlıklar, hambez çantalar, tişörtler hepsi akvaryum temalı ve akvaryum logolu olarak devam etmek.
1: Hele ki efendim şu yastıkları da hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir geçelim mi? Gerçekten akvaryum temalı. Gençlerimizin şöyle ben alayım. Bakar mısınız? Bunların fiyatları nasıl? En çok onu merak ediyorum.
2: Bunlar 300 liradan başlar.
1: 300 TL.
2: Evet.
1: İşte işin içinde Büyükşehir Belediyesi olunca efendim tamamen ticari amaç bitmeksizin.
2: Evet.
1: En uygun bütçeye sevdiklerinize en güzel Kocaeli'ye özgü hediyelerden götürme şansınız var.
2: Bütün ürünlerimiz de Kocaeli temalı olan ürünlerdir. Bu gördüğünüz tereke halısı ayrıca coğrafi işaretli bir üründür. El yapımı olan halıların desenleri. Her desenin farklı anlamı olan halılardan.
1: Rengarenk, istediğiniz renk tişörtler var. Yine burada muhteşem bir hediye paketi görüyorum.
2: Onlar Kocaeli'nin simgeleri olan bazı yerlerini tamamladığı desenlerle süslenen fincan takımları. Aynı zamanda Kocaeli'ye ait yukarıda da tişörtlerimiz var. Kartepe kuzu yayla, yastıklardaki motifler, bakır tabaklardaki işlemeler. Kocaeli'ye ait boyama kitabı, tamamı içeriği Kocaeli'ye aittir. Aynı zamanda Kocaeli puzzle'ı, anahtarlıklarımız, kupalarımız tamamı Kocaeli desenlidir. Bunun.
1: Kupaların güzelliğine bakar mısın?
2: Orası Ormanya.
1: Ormanya temalı. Evet. Ve yine efendim o kadar ayrıntıya düşünülmüş ki yolculukta yastıklar bile Kocaeli temalı. Doğru mu söylüyorum? Yine birbirinden güzel anahtarlıklar, magnetler ve aklınıza gelebilecek bütün hediyelikler bu burada mağazada davet edelim izleyenlerimize.
2: Deneyimlerinizi daha kalıcı kılmak için buraya hepinizi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür
1: ederiz. Kolay gelsin.
2: Ayağınıza sağlık.

irade meydanına getirdim. Daha önce burası Perşembe Pazarı olarak aktif iken Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde modernize edilerek birbirinden güzel restoranların, kafelerin ve yılın 12 ayı birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı muhteşem bir yaşam alanına dönüşmüş ve yine el emeği, göz nuru, kadınlarımızın ürünleri, Kocaeli'ne ait yöresel ürünleri bulabileceğiniz, hatta kahve ve kruvasan keyfiyle kahvaltı bile yapabileceğiniz muhteşem bir alan. Dilerseniz birlikte Milli İrade Meydanı'nı daha yakından keşfedelim. Hemen şöyle geçelim.

0: Efendim burası sıradan bir mağaza değil. Burası Kocaeli hanımların elemi, göz nuru, ürünlerinin artık ekonomiye, istihdama dönüştüğü muhteşem bir mağaza.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş geldiniz, teşekkür ederim.
0: Hoş bulduk, iyi ki geldik değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar şanslısınız ve gerçekten o kadar güzel ürünler görüyorum ki ben nereden başlayacağımı şaşırdım. Ve hemen elime bakar mısın?

0: Aldığım yastığa efendim. Şimdi Kocaeli'nin hanımları zaten bir hamarat.
1: Evet.
0: Şimdi bu bütün hamaratlıklarını da bu mağazaya taşımışlar. Nasıl bir sistem var burada?
1: Şimdi sistemin şöyle gelişti. Tahir Büyükakın, bir şey belediye başkanımız, kadınlarımıza destek projesi olarak burayı açtı. 3 tane mağazamız var. Milli Meydan işte Store. Bir de Ormanya'da var, bir de Darıca'da var. 650 tane de üreticimiz var.
0: Peki üretici 650 tane bayandan bahsediyoruz. Bunlar kurs mu alıyorlar yoksa evlerinden mi üretip bu mağazaya getiriyorlar?
1: Kursiyerlerimiz de var, beyler de var. Yani sadece bayanlar değil.
0: Ha, beyler de mi var?
1: Gençlerimiz var, gençler artık gençler de katılmaya başladı.
0: Yani aslında el emeğine ait 7'den 70'e herkesin bir ürünü var değil mi bu mağazada?
1: Evet, evet.
0: Peki en çok gençler neler yapıyorlar ya da neyi meraklılar?
1: En çok seramik üzerine.
0: Çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Mağazanın en gözde ürünleri hangileri? Benim hemen dikkatimi şu ayna çekiyor efendim. Hemen şöyle bir gösterelim mi? Aynanın dekoru, nakışı bu tamamen el emeğiyle yapılıyor.
1: Evet.
0: Yakma. Ve yine kursiyerlerin kurs alarak yaptıkları bir çalışma. Bu tamamen herhalde bir saklama kutusu mu?
1: Takı kutusu.
0: Ha, takı kutusu.
1: Evet.
0: Fiyatı ne kadar?
1: 1100 TL.
0: 1100 TL ve gerçekten dışarıdan herhangi bir mağazadan alsak sanıyorum 2000-2500 lira gibi bir rakama alırız. Evimizde kullandığımız günlük tekstil ürünlerini de yapmışlar. İşte mutfak perdeleri var, hatta abajurları bile süslemişsiniz. Ne kadar güzel. Bunlar tamamen el dikişiyle yapılıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Çok çok özel ürünler. Hemen şöyle fiyatına da bakmak istiyorum. 2600 lira gibi bir rakam. Üstelik %100 deli. Fırsat verildiğinde aslında neler yapılabilir? Nasıl şaheserler çıkabilir ortaya? Hemen hemen her programda bunları size gösteriyoruz ama Kocaeli Komek hanımlar bunu başarmışlar ve üretmekle kalmayıp işte bu tarz toplum alanlarında milli irade meydanı başta olmak üzere 3 noktada da satıyorsunuz.
1: Evet, mağazamız var.
0: Talep nasıl?
1: Çok güzel.

0: Aa, şunlar değil mi?
1: Ebru sanatından yapılıyor bunlar da, yelpazeler.
0: Ebru sanatı işlenildi üzerine.
1: Evet, evet.
0: Bakar mısınız? Yine işte işin ucunda hanımlar olunca efendim, takmışlar, takıştırmışlar ve her detayı da düşünmüşler. Yaz aylarında çok da gerekli aslında, değil mi?
1: Evet.
0: Hele renkleri Ebru'lu sanatıyla da birleşince daha bir ahenk katmış. Ve bakar mısınız, bunlar iğne oyası mı?
1: Miyoki bileklikler boncukla işleniyor.
0: Ne kadar tek tek, değil mi?
1: Evet,
0: aslında çok meşakkatli.
1: Tek tek işleniyor.
0: Ve yine kolyelerimiz var. Bu nedir böyle?
1: Seramikten yapılıyor.
0: Seramikten.
1: Boyama.
0: Kurumuş gerçek çiçekler kullanılmış. Epoksiyle kolyeler yapılmış. Ve tabii ki çocuklarımız da unutulmamış.
1: Evet.
0: Ve birbirinden güzel. Bakar mısınız bunların güzelliğine, ve bunlar sağlık açısından da çok önemli.
1: Evet.
0: Çok da sağlıklı efendim.
1: Evcil hayvanlara da var.
0: Evcil hayvanlara da dikiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bakar mısınız güzelliklerine? Ormanya markasıyla da markalaşmış. Yine Kocaeli'nin o kendine özgü, kendine münhasır yerli ürünlerinin üretildiği muhteşem bir marka. Ve yine Kocaeli Belediyesi'nin güvencesiyle.
1: Evet.
0: Neler var burada?
1: Lokumlarımız var.
0: Cezerye'de mi yapıyorsunuz?
1: Cezerye'de var.
0: Efendim, bütün tohumların yağlarını da yapmışlar. Hatta pişmaniyenin çikolatasını da yapmışlar.
1: Evet, narlı.
0: Kocaeli'ne gelen herkesi Milli İrade Meydanı'na bekliyorum. Bu Milli İrade Meydanı'nı gezmeye devam ediyoruz. Sadece burayla tabii ki bitmiyor, ama buraya geldiğinizde bu mağazada özellikle hanımlar bir günlerini geçirmeliler diyorum. Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Yolunuz açık olsun ve üretmek gibisi yok diyorum.

0: Efendim, Kocaeli üretiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kazandırılan öyle bir projeye geldim ki yine Milli İrade Meydanı'nda hemen Kocaeli Komek mağazasının yanı başında Kocaeli'nin bütün coğrafi işaretli ürünleri ve markalarının satıldığı hatıra mağazası.
1: Evet.
0: Ben ilk defa duydum.
1: Ya Büyükşehir Belediye'mizin yeni projelerinden bir tanesi.
0: Hatıra mağazası, o şehre ait, o şehre özgü bütün öne çıkan birbirinden güzel ürünler ve her platformda var değil mi?
1: Evet. Ya hatıra ürünleri üzerinde, yani coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz.
0: Şu bebek elinizde, dikkatimi çekti.
1: Elinizde gördüğü gibi zaten Nusretiye döşeme bebeği.
0: Bunlar nedir böyle?
1: Onlar kapşonlu sweatshirtlerimiz.
0: Ve yine Kocaeli'nin kendi Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üretilen atölyelerinde üretiliyor efendim. Şunun güzelliğine bakar mısınız?
1: Her iki ipek halısı.
0: Yine Kocaeli'nin markası değil mi? İpek
1: evet.
0: Halıcılıkta Kocaeli'nin ne kadar önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Yine işte Komek sepeti.
1: Evet.
0: Hanımlarımızın el emeği ürünlerinden yine burada bir stand oluşturulmuş. Ve her şey var. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Peki burada neler var?
1: Burası da gene Ormanya ürünleri.
0: Ormanya Büyükşehir Belediyesi'nin bir markası, doğru mu söylüyorum?
1: Evet.
0: Yine İzmit'in özgü o meşhur saat kulesinin olduğu İzmit Saat Kulesi'nin de logosunu alabilirsiniz. Bakar mısınız? Kandıra bezinin dönüştüğü hali ve muhteşem bir güzellik. Ve yine İzmit...
1: Kanaviçe kirlent var.
0: Evet, kanaviçe. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yine bölgenin en ünlü değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzel bir Kocaeli hatırası olur bence. Gerçekten Milli İrade Meydanı'nda aslında sevdiklerinize en güzel hediyeleri almak için birçok şansınız ve olasılığınız var. Herkes buraya bekleyelim mi?
1: Bekleriz, herkesi buraya bekliyoruz. Kocaeli'yi keşfetmeye bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Kolay
1: ederim.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim, Milli İrade Meydanı'nda Kocaeli'de tatlı bir kahve molası verdik. Sizi muhteşem bir yere getirdim. Burası Paris değil, Fransa değil ama
1: kesinlikle.
0: Kahve ve kruvasanla kahvaltı yapabilirsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Şu an biz neredeyiz?
1: Şu an biz Kocaeli Milli İrade Meydanı taze şubesindeyiz. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Antik Kapı'nın taze markası. Şehrin birçok noktasında taze ismiyle, mahal ismiyle ya da farklı şubelerin, işte örnek veriyorum, Maide Restoran, mahal restoran ismiyle hizmet verdiği Büyükşehir iştirak şirketlerinden Antik Kapı'nın çalışma alanları.
0: Kruvasanlarımız da geldi efendim. Taze taze. Şimdi çıktı fırından. Şimdi kruvasan, kahve, biz hep Fransa, Paris diyebiliriz ama artık Kocaeli'nde en lezzetli kruvasanları yiyebiliyorsunuz. Şunu soracağım. Siz kendiniz yapıyorsunuz değil mi?
1: Kesinlikle, evet. Bizim Hızır 41 adı altında bir mutfağımız var. Hem bizim üretim merkezimiz hem de acil durum mutfağı olarak hizmet veriyor.
0: Şimdi yaz aylarında soğuk kahve daha da çok gidiyordur.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Kaç çeşit kahve yapıyorsunuz?
1: Yaklaşık bir 10 çeşit kahvemiz mevcut. Soğuk ve sıcak olmak üzere, evet.
0: Kruvasan...
1: Aromalı kahvelerimiz vesairemiz de var.
0: Peki kruvasan çeşitleriniz kaç tane var?
1: 3 çeşit kruvasanımız var. Sade, çikolatalı ve pastacı kremalı, muzlu olarak. Dilerlerse muzlu ve pastacı kremalının içerisine de çikolata sosu ilave edebiliyoruz.
0: Peki hangi saatlerde açız?
1: Burada sabah 8 ile gece 12 arasında hizmet veriyoruz.
0: Çikolata sevenler, kruvasan sevenler, bol çikolatalı, en doğalından...

0: katkısız el yapımı kruvasanlarla, o muhteşem kahveleriyle kahvaltı yapma şansları var. Sayın Başkanımıza duyurumuz olsun efendim, sadece Kocaeli ile sınırlı kalmayın. Tüm Türkiye yayın başkanım. Bu lezzet kaçmaz diyorum. Ne kadar bir kahve kruvasan keyfi bu taze kafede?
1: Şöyle söyleyeyim, bizim kruvasan kahve menümüz var. O 195 lira.
0: Herkes davet ediyoruz tabii, İstanbul'dan gelen misafirlerimiz de var efendim. Merhabalar, nasılsınız?
2: Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, afiyet olsun. Nasıl buldunuz kruvasanı?
2: Ben her zaman Kocaeli'ne geldiğim zaman kruvasan ve kahve içmeden gitmiyorum.
0: Adres de belli ve taze kafe.
2: Paris'e gitmenize gerek yok. Direkt buraya gelebilirsiniz. Çok harika. Hem temiz, gönül rahatlığıyla yiyorum. Kahvesi muhteşem, lezzetli.
0: Güzel tatlı moladan sonra Kocaeli gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Ekranları başında bizi izleyenleri davet edelim mi?
1: Her zaman bekleriz. Çıkıp gelsinler.
0: Afiyet olsun bizlere de. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: son hepsi para kazan.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: hepsi para kazan.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin bir yavrum.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
11: Bu salı binde Asperox Prax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stop 4 52 çıkarıcı 99 lira.

0: İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
2: Bellona, Bellona. Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ah, şarj olmaya.
4: Hoş 5'i durdurabilirsem.
5: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Arkadaşlar!
2: Az var!
1: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
4: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Stone hepsi para kazan.
1: Bibes'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
2: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
1: Bu fırsat kaçmaz.
3: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Koçakla Festival.

0: koca coğrafi tescilin en büyük markası olan Pişmaniye'nin geleneksel yöntemlerle üretildiği muhteşem bir atölyedeyiz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Pişmaniye denilince akla Kocaeli gelir.
1: Evet, evet.
0: Peki Pişmaniye'nin hikayesini serüvenini de burada işleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bu pişmaniye nasıl bir yolculuğu var, nasıl yapılıyor? Hemen şöyle anlatalım mı?
1: Tabii ki. Şu anda bu şekerimiz ilk başta 170-160 derecelik kaynıyor. Bir gün önceden kaynıyor. Ondan sonra bu hale geliyor.
0: Ve bayağı bir inceltiyorsunuz
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Yani bunu incelten hamuru. Şekerle hamur karışımı inceliyor. Yani şu anda içinde gördüğümüz hamur, yani şu anda 20-25 kilo hamur verdik biz buna. Ve şu anda 20-25 kilo hamur şekerin içine kayboldu.
0: Ve bayağı yedireceğiz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bu işten kaç saat sürüyor?
1: Bu işten 25 dakikayla yarım saat arası sürüyor.
0: Hiç beklememek lazım.
1: Tabii ki.
0: Isıyı kaybetmemek lazım.
1: Isıyı kaybetmemek lazım. Yani en ufak bir tolerans yaptığı zaman şekerimiz çöp oluyor.
0: Evet, şu tellerin.
1: Bakın şöyle gelen, bakın. Şu anda bu yarı hamurlu bir şekilde, daha henüz daha yeni konumda değil. Şu anda bu attıkça, bu şey, hava verdikçe.
0: Isıyla beraber.
1: Tabii ki, hem ısı hem hava. Hava vermezsek bu pişmaniye ince ince olmuyor.
0: Kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyi, Allah'a şükürler olsun. Sizleri sormalı, sizler
0: iyisiniz. Teşekkür ederim. Bu sıcakta bir de burada olmak çok farklı.
2: Aynen, aynen.
0: Peki sıcak. Şunu soracağım. Bir günde ne kadarlık pişmaniye çekiyorsunuz burada?
2: Ya şimdi tane olarak yani 13-14 tane çekiyor tane olarak yani. Sadece bir kişi. Yani toplamda 40-50 tane falan çekiyoruz tane olarak.

0: Ağız olarak yani.
1: Peki kaç yıllık ustasınız?
0: Ben mi? Ben 38 senedir buradayım. 38.
1: Peki yeni nesilde ustalar, yeni ustalar yetişiyor mu?
0: Yok, yetişmiyor ne yazık ki. Eskisi ama yetişmiyor.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ olun efendim, hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk. Şimdi o geleneksel Kocaeli pişmaniyesi, kulatalısını yapıyorsunuz.
2: Kakaolusunu burada, vanilyalı kakaolu pişmaniye gidiyor.
1: Değil mi? Neler var?
2: Evet, neler neler var. Tabii, saray elması var, çikolatalı var, pişmaniye var, vanilyalı var, hepsi var da var yani.
1: Peki daha lezzetli oluyor değil mi?
2: Tabii.
1: Şimdi kakaolusu
2: ama şu anda yerken lezzetli de yaparken biraz zahmetli oluyor.
1: Kaç yıllık ustasınız?
2: Aşağı yukarı 20 sene diyelim.
1: Yani gerçekten kadim ustaların ellerinden yapılıyor efendim. Coğrafi tescilli markası.

0: Efendim işte o meşhur pişmaniye üretim atölyesinde taze taze sıcak çiz sıcak hazırlandı. Ve hemen yanı başında da alabiliyorsunuz.
1: Dedi. Evet doğru.
0: Merhabalar nasılsınız?
1: Merhabalar sağ olun siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi o tazelik aynen burada korunuyor.
1: Tabii ki.
0: Ve yerli yabancı turistlere gönderiliyor efendim. Şimdi bu pişmaniye bir yiyen pişman bir yemeyen mi diyorlar?
1: Doğrudur. Bir yiyen pişman bir de yemeyen.
0: Hemen hazırladın mı taze taze?
1: Doğrudur. Taze bir şekilde geldi. İsterseniz bir tadın siz de.
0: Şöyle bir gösterelim mi?
1: Üretim tesisimizde yapıldı ve taze bir şekilde.
0: Hemen sıcak sıcak.
1: Tabii tabii.
0: Peki kaç çeşit pişmaniye var şimdi burada?
1: Şimdi burada 4 çeşit pişmaniyemiz var. İşte Antep fıstıklı, çikolata saray helvalı, lokum
0: tarzı. Şu bu saray helva mı?
1: Doğrudur.
0: Bu çikolatalısı.
1: Doğrudur. Hı?
0: Bu
1: normal pişmaniye, fıstıklı pişmaniye.
0: Klasik pişmaniye klasik, aşağıda doğrudur. Yaptığımız.
1: Evet evet.
0: Bu
1: da Antep fıstıklı. O da Antep fıstık üstüne serpiştiriyoruz bu şekilde.
0: Hemen bakalım şöyle.
1: Evet.
0: Yemediyseniz çok pişman olacaksınız. Herkesi bu bir gerçek.
1: Bekleriz.
0: Şu an ekranların başında bizi izleyenleri davet edelim mi?
1: Tabii tabii. Muhakkak davet ediyoruz biz pişmaniyesini yemeye.
0: Koca eline gelsinler.
1: Tabii. Herkesi bekliyoruz.
0: Pişmaniyeyi götürmeden gitmesinler. Çok doğrudur. Pişman olacaklar değil mi?
1: Doğrudur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Yine bekleriz. Herkesi bekleriz.

değişen marka şehirleri ekranlara taşıdığımız programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında, yapımda ve kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler ülkemizi karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında bir başka marka şehirde buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Tansiyon hastaları dikkat! Sıcak havalarda ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Burun spreyi bağımlıları buraya! Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapılmalı? Erken yaşlanmanın belirtileri nelerdir? Yaşlanmamak için ne yapılmalı? Lolita, Anti-Aging, Longevity, Bülent Ersoy gençlik ameliyatı oldu. Gençlik ameliyatının riskleri nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Önce sağlık tabii ki, para olmadan da olmuyor. Bereketli, huzurlu, mutlu bir gün olsun. Harika bir yayın olacak. Neden mi? Çünkü Profesör Doktor Oytun Erbaş hemen yanı başımda. Sevgili hocam nasılsın? Seni görünce bak heyecanlandım hocam.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimizden gelen soruları soracağım hocam. Hep diyorum çünkü sizden gelenleri aktaracağım diye. Kan sulandırıcı çok sormuşlar. Kan sulandırıcı kullananlar ne yemesin mesela? Veya hangi takviyeleri yanında almasın?
2: Türkiye'de bu kan sulandırıcı, kan cıvıtıcı diye bir saçmalık var. Önce şunun neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi şöyle. Türkiye'de kan cıvıtıcı ama kumadin, varfarin ya da dabigatran yeni çıkan ilaçlardan ya da rivaroxaban. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de iki tane kan sıkıntısı var. Bir tanesi trombositlerin işlevini bozan kan pulcuklarının aspirin, asetil salisilik asit. Bu aspirin çok olanlar, diyabeti olanlar, şeker hastalığı. Bu arada şeker hastalığı ile diyabet aynı şey. Geçen bir yere gittim hocam dedim ben diyabetim şeker hastası değilim. Ne demek lan bu dedim. Saçma sapan bir şey. Neymiş diyabet daha ağırmış da falan. Boş boş şeyler. O zaman stent olanlar aspirin kullanıyor. Şeker hastaları kullanıyor. Bir de kalp krizi geçirmiş olanlar kullanıyor. Bunlar kullanıyor. Onun dışında aspirin hiçbir yararı yok. Tekrar söyleyeyim. Hocam ben 65 yaşındayım aspirin kullan. Kullanma yararı yok. Bir de ben aspirini şunlara veriyorum. Ailede erken ölüm varsa kim? Dayı. Mesela anne tarafı genetik hep 40 yaşında ölmüşler. Belki o da. Hani o da erken damar sertliği varsa. Yoksa kolesterolüm yüksek aspirin kullanayım. Hayır. Etkisi yok. Şişmanım kullanayım. Hayır. Neden? Çünkü boşu boşuna aspirin kullanırsanız kafanıza top gelir. Beyin kırılmasına ölürsünüz. Gelelim biz öbürsünlere. Bir de antikoagülan dediğimiz bir grup var. Halk arasında ona da şey diyorlar. Kan cıvıtıcı ya da işte akışkanlığı arttırıcı. Onlar çok tehlikeli. Bu kumadin. Kumadin bir kere şuna bilmek
1: hatta
2: lazım.
1: İçeriğini
2: kumadin,
1: vermiş.
2: Kumadin en önemli şey şu. Diğer adı varfarin. Bu üç ilaç kumadin, dabigatran ve rivaroxaban. Bunlar kanın gerçekten pıhtılaşmasını önlüyor. Ne demek biliyor musun bu? Sen şimdi kumadin kullanıyorsan kanını bardağa koysak kanın pıhtılaşmaz. Yani sallayalım. Pıhtılaşma yok. Yani senin bildiğin kanın pıhtılaşmıyor artık. Aspirin böyle değil. Aspirin kanı alalım. Tübe koyalım pıhtılaşır. O zaman aspirin pıhtılaşmayı bozmuyor. Sadece trombositleri biraz sersemletiyor. Onun için mesela aspirinle diş çekebiliriz biz çok rahat. Hani dişçiler der bir hafta önce bırak ama aspirinle diş de çekilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kumadin öyle değil. Kumadin bildiğin hemofili gibi yapıyor insanı. Hani var ya bu kanın pıhtılaşmadığı evet, hastalık. Yani siz kumadinle dişi çekin.
1: Kanı durduramazsınız.
2: Pamuğu koyun. 6 saat, 8 saat sonra pamuğu çıkarın yine orada ılık ılık kanıyordur. Onun için kumadin öyle bir şey değil. O nedenle kumadinle ne yapılmaz? Hani böyle ilaçlar. Kumadini kime veriyoruz bu ilaçları? Kapak hastalığına veriyoruz. Yapay kapak varsa. Aynen öyle. Yapay kapağı varsa veriyoruz. Bir de AFS varsa veriyoruz. Yani atrial fibrilasyon varsa. Pıhtı oluşamasın diye. Bir de bacağında pıhtı oluşmuş akciğer atmışsa o zaman bizim kumadinin en temel iki indikasyonu var. Bir kapak, iki pıhtı atmış. Ne pıhtısı ama bacağında. Bunları hayat boyu veriyoruz. Ama bunların şöyle bir özelliği var. Bu insanlar başka ilaçla beraber kumadin alırlarsa kumadinin karaciğerden atılım bozuluyor. Biz kumadini iğneleriyle takip ediyoruz. Biz iğneleri ikinin üstünde olsun istiyoruz. İkinin altındaysa hiçbir yararı yok. Ama rivaroxaban olsun, dabigatran olsun bunları iğneyle de takip edemiyoruz. Ama kumadin iğneyle takip ediyor. Bak şimdi kumadin neyle etkileşiyor? Bir, kumadinin en çok etkileştiği şey bir kere Nar. 2. Greyfurt. Hı hı. Bir kere kanser hastasıysanız, böyle tehlikeli ilaçla alıyorsan kumadinle, nar yemeyin. Çünkü narın çekirdeği bu ilaçların kandaki miktarını iki katına çıkarıyor. Mesela siz aynı şekilde koalalı hastalara, teofilin de öyle. Hı hı. Teofilini biz koalalı hastalara solunum rahatlasın diye veriyoruz. Gidiyor teofilinle beraber greyfurt suyu içiyor.

0: Greyfurt suyu içti mi teofilin kanı da iki katına çıkar. Kumadin gibi. O da epilepsi nöbeti yapar. Kumadin de kanatır. Kumadin ne olur biliyor musun? Memeden, yani travmalan yerlerden, karından kocaman bir ekimoz olur böyle burası. Yani simsiyah kanar burası. Yani cildin altına kanar. Ama cildin altına kanaması sıkıntı yok. Kafaya kanayabilir. Bir de iç kanama yapabilir. Kumadin çok tehlikeli bir ilaç. Bu arada kumadin fare zehridir. Bütün fare zehirleri kumadindir. Neden fare zehri biliyor musun? Fare onu yiyor. İçine kanıyor. Uzak bir yerde ölüyor. İçeri kanadığı için de kan kokuşmuyor. Aha. Hayvan olduğu yerde kan dışarı aktığı için karnın içerisinde kokuşmadan ölür.
1: A-a.
0: Onun için kumadin fare zehridir. Onun için fare zehirleri içinde yazar. Dikkat, varfarin içerir diye. Şunu söylemek istiyorum. Kumadin mucizevi bir ilaçtır. Çok yararlı bir ilaçtır. O nedenle bir, kumadininizi kesmeyiniz. Pıhtı atar. Mesela biz iğneleri şöyle ayarlıyoruz. Bir gün veriyoruz tam, bir gün yarım veriyoruz bazen. Bir gün tam veriyoruz, bir gün vermiyoruz bazen. Tam 2.1'i tutturuyoruz.
1: Tamam,
0: şunu söylemek
1: canım,
0: istiyorum.
1: Çok soru var.
0: Şunu söylemek istiyorum. Tamam. Kumadin ciddi bir konu. Onun için kumadinle bir kere bu şeyler tehlikeli. Bu narı falan öğrendik. İki, soğuk algınlığı ilaçları. Kumadinle alınmaz. Üç, bazı makrolitler. Yani bizim bu antibiyotikler. Şunu hiç unutmuyorsunuz. Kumadin kullanıyorsanız doktorunuza şunu diyorsunuz. Ben kumadin kullanıyorum. Bir, iki kumadin kullandığınızı bir de yazın bir yerinize. Çünkü acile gidiyor hasta.
1: Bilmiyor.
0: Trafik kazası geçirmiş. Kumadin kullandığını bilmiyoruz biz. Büyük başımıza dert çıkarıyor. O nedenle kumadin birçok ilaçla etkileştiği için dikkat ediyoruz. Ben şunu söylerim. Kumadin kullanmak, bu üç ilaç. Rivaroxaban olsun, dabigatran. Kapağınız varsa, yapay kapak pıhtı atmışsanız, doktor size ilaç verdi, afiyeniz varsa... Kumadin kullanmak hemofili olmakla aynı şeydir. Unutmayın ya. Kanıyorsunuz, kanacaksınız.
1: Çok iyi.
0: Dikkat. Aman.
1: Evet. Hocama bir sorun var demişler. 3 sefer böbrek ameliyatı oldum. Taş aldırmış bu 3 seferde de. Taşı vücut mu üretiyor?
0: Hayır, leylekler getiriyor. Ya bu ya bu ya bu ya bu nasıl bir soru? Tabii ki taş
1: sormuş izleyicimiz ya, hocam. Ne yapsın? Bilmediği
0: ya tabii
1: için
0: ki
1: sana
0: yani,
1: sormuş.
0: Taş hastalığı kalsiyum atılımına bağlı bir hastalık. En sık görülen taş da oksalat taşları. Kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat. Bir de nadiren magnezyum amonyum fosfat taşları olur enfeksiyona bağlı. Taş olan insanların en büyük özelliği su içmemeleri bir. Onun için işte D vitamini fazla almaları. Mesela köylülerde çok olur. Tarım sanayide çalışan tarım işçileri. Neden? Çünkü D vitamini fazla. Güneş, bir de su içmiyorlar. Ondan sonra dönercilerde olur. Fırıncılarda olur. O zaman bir, çok su içeceksiniz. İki, sitrat taş oluşumunu önler. Önce sitratlı gıda alabilirsiniz. Sitrat nerede var? Meyve sularında var. pH düzenleyici. Sitrik asit. Ondan sonra şeylerde var sitrat. Limonda var. Limon suyunda alabilirsiniz. Oksalat nerede var? Roka'da var. Onun için çok fazla yeşil yerseniz oksalat taşı olursunuz. Bir de taşı önleyen en önemli şey bazı ilaçlar var. Bu şimdi diyabette kullandığımız ilaçlar var. Glikoz attırıcı. Ne onlar? Dapagliflozin, empagliflozin. Bunlar şekeri de düşürür.
1: Madde,
0: evet, şekeri de düşürür. Taş oluşumunu da önler. Üroloğa yazdırırsınız. Bir de taş oluşumunu B6 vitamini önler.
1: B6.
0: B1, B6 satılıyor eczanede. O zaman taş olmamak için B1, B6 olur. Dapagliflozin, empagliflozin, o diyabet ilaçları olur. Bakın internetten alırsınız. Bir de sitrat. Yurt dışında sitrat poşetleri var. Türkiye'de yok. Onu kadınlara da veriyorlar. İdrar yolu enfeksiyonu olmasın diye. Ama Türkiye'de için sitrat olmayayım diye alabilirsiniz. Limon suyu çok iyi gelir. Sabah limon suyu içmek taş oluşumunu engeller. Bir de meyve suyu, kutu meyve suyu içeceksiniz.
1: Kutu meyve suyu.
0: İşte bu şeftali suları, kayısı suları içerisinde bol miktarda sitrik asit bulunur.
1: Evet. Bir izleyicimiz estetik ameliyatlar zararlı mı diye sormuş. Hem de reklama gitmeden önce sevgili Bülent Ersoy'un son görüntüsünü verecektik. O da ciddi bir estetik operasyon geçirmiş. İşte sevenleri de yanında yalnız bırakmamışlar. Ben aslında takdir ediyorum bu yaşama sevincini. Yani kendini iyi görmek istiyor. Ekranda birisi, neden olmasın ki eğer tüm genel sağlık durumu da izin veriyorsa.
0: Ne güzel hocam? 74 yaşında. Kahvenin içinde bir kahve acılığı hissettim. Dilimin arkasına doğru geldi. Biliyorsunuz acı reseptörleri dilin arka tarafında.
1: İçinde İnşallah birazcık paralize etmiştir sizinkini.
0: Yeterli süt olmadığını düşündüm. Evet. Şimdi şöyle Bülent Hanım

0: Gençlik atağı geçirmiş. Ne güzel. Yani gençlik atağı değil bu. Genç görünme atağı diyelim buna. Gençlik değil bu. Efendim gençlik yüz değildir. Gençlik DNA'nızdır. Karaciğerinizdir, böbreğinizdir. Şimdi mesela ben ünlülere bakıyorum. Bir yüz var iyi, geri tarafı Allah'a emanet. Yani şuradan sonrası aşağısı, gerdandan
1: Evet, boyuna
0: sonrası
1: da çok bir şey
0: ya
1: yapılmıyor. Onu
0: yaşlı.
1: çok yaşlı
0: Yani
1: boyunu gösteriyor.
0: göğüsler yaşlı. Yani barnı açıklar, barın yaşlı. Ya bu gençlik genç görünme hata. Ya yüz gerdirmek de gençlik mi olur yani? Yani saçma sapan bir şey. Evet, 74 yaşında böyle bir atak geçirmiş. Ne güzel. Ne diyelim ona? Darısı başımıza. Ha, ben yaptırmam mesela. Ben yüzümü gerdirmem.
1: 74'te inşallah hayatta oluruz
0: Ben
1: da
0: 50
1: bir bakın
0: yaşındayım.
1: ararız hocam
0: Ama
1: böyle
0: bak ben
1: geliyor
0: 50
1: ekrana.
0: yaşındayım. Bende kazaya yok.
1: Evet, çok soru gelmişti hocam, birkaç tanesini daha size söyleyeyim. Gece 3-4 kere tuvalete kalkıyorum. Yaş aldıkça normal mi yoksa doktora mı görünmeliyim?
0: Erkek mi kadın mı bakmak lazım?
1: Kadın.
0: Evet, tamam. Erkekse prostatın büyüyor demektir. Çünkü prostat büyüyünce içeride idrar kalıyor. Tam boşaltamıyorsun. Bir daha doluyor. Tabii diyabet klasik gece çok kalkmanın sebebi. Kadınlarda bu urge inkontinans. Yani şöyle kadınlarda pelvik taban şey olduğu için zayıfladığı için şöyle bir sıkıntı oluşuyor. İdrarı tutamıyor kadınlar. Çünkü idrarın şeyi bozuluyor. Ne diyelim ona? İdrarın tutan vana, sfinkter bozuluyor. Bu sefer de mesane biraz dolduğu zaman buna da taşma deniyor. Taşma olmaya başlıyor. Bir de kadınlarda overactive bladder var. Yani aşırı hiperaktif mesane. Yani bu kadın ilaç kullanacak. İlaç kullanacak. Yani bir ilaçla geçer. Birkaç basit ilaç var. Antikolinerjik dediğimiz mesane kasılmasını önleyen. Ama onlar da biraz şeyi bozuyor. Alzheimer yapıyorlar.
1: Ama uzun
0: Yani
1: vadede
0: ama
1: belki.
0: şöyle bir şey var. Eğer üretraya yani idrar kanalına altına bir meç konup ya da teflon enjekte edilip birazcık açı verilirse bu idrar kaçırma bitiyor. Yani ben bu hastaya şöyle yapardım. Önce bir küçük doz
1: İlaç
0: ilaç
1: denerdi.
0: verirdim. Baktım olmuyor. Bir
1: Minik
0: küçük
1: operasyon.
0: minik operasyon yapardım. Bir teflon ya da meç enjeksiyonuyla bu iş olur.
1: Hocam benimle aynı tarafta olanlar var. Hocam erkekler maalesef estetiklerden çok hoşlanıyordu. En çok onlara bakıp onlarla evlenmeyi tercih ediyorlar diyor.
0: Ben mesela burnu yapmış bir kadını almam.
1: Yani aslını bildiğiniz için mi?
0: Evet,
1: Size dolandırıcılık gibi mi
0: dudak dolgulu
1: geliyor?
0: da almam yani kesinlikle.
1: Çok büyük konuşuyorsun
0: Ben burnun
1: valla.
0: içine bakıyorum mesela şey var mı diye. Zaten böyle kaydırak gibiyse zaten o belli. Bir de hafif böyle burnun içine bakarım ben. İz var mı şurasında diye.
1: Yani
0: Benim için
1: dakika mülakat.
0: sıkıntıları söyleyeyim. Bir, burnu yapılıysa. İki, dudağı dolguluysa. Bir de ağzında köprü varsa.
1: Ama ne yapsın hocam, onu
0: Görünen köprü.
1: tedavi.
0: İmplantta bir sıkıntı yok. Köprü varsa mümkün değil. Mümkün değil.
1: Ya hocam ne
0: Bak ne diyorum
1: ilginçsiniz.
0: mümkün değil.
1: Köprüyü
0: Tiksinti
1: de ilk
0: gel, örtü geliyor bana.
1: ilk defa
0: Köprü
1: duydum
0: o.
1: vallahi hocam. Ama bir tedavi o.
0: Görünen metal olmayacak ağzında.
1: Ha, metale karşı
0: Evet,
1: şeyiniz,
0: görünen
1: irite
0: metal olmayacak.
1: oluyorsunuz.
0: Köprü.
1: Dişteli de
0: Çünkü
1: sevmezsiniz o
0: dişte de
1: zaman.
0: sevmem. Çünkü arkasında flora bozuluyor ve korkunç bir görüntü. Ben kaç tane yani date'ten kaçtım.
1: Magazinde.
0: Görünce kaçtım, yemin ederim kaçtım.
1: Hemen bir
0: Ha bir
1: soru
0: de
1: daha.
0: şeyden tiksiniyorum. Eğer gerdirilme izi varsa, yani şuradan gerdirilmiş ve şurada dikiş izi gözürsem, mide bulantısı oluyor bende.
1: Şimdi daha kulak arkasına falan
0: Kulak arkasına
1: saplıyorlar.
0: bakıyorum ben. Bir de şuraya bakıyorum. Şurada yapılmış mı yani? Gerdirilip saçın altına sokulmuş. O da çok kötü benim için.
1: Hocam bunlar da şeyin yani
0: Ama
1: teknoloji,
0: ben
1: tıp
0: de şey,
1: teknolojisinin
0: bir dakika,
1: nimetleri değil
0: bazı
1: mi?
0: insan mesela şeftalden huy kapar ya. Bende de böyle bir şey var.
1: Siz
0: Korkunç bir şey ya. Ben,
1: natürel
0: ya
1: seviyorsunuz
0: ben
1: her şeyi.
0: eğer burun benim gözüme ilişirse bitti. Ona düşman kesiliyor biliyor musun?
1: Ama hocam mesela burnu yapılıp çok böyle güzel
0: Ya
1: anlamda değişen
0: umurumda
1: çok...
0: değil benim ya. Burnu yapılmışsa ben onu dolandırıcı olarak görüyorum. Bak burnun çok yamuk olur yaptırırsın. Yani gerçekten saçma sapan bir
1: Ama
0: deformite.
1: hocam makyaj da öyle
0: Abi
1: aslında.
0: bak şimdi
1: Makyajda da yani
0: ama bir şey sana söyleyeyim
1: disiliyorlar,
0: mi?
1: bambaşka biri çıkıyor
0: Tamam
1: altından.
0: da şu burnun şu kaydırak gibi oluyor ya ben sinek buradan otursa hop hop fırlar buradan. O ne öyle ya? Bir de şöyle bir herkesin burnunun içi gözüküyor ya. Bir de burnu daraltanlar var. Nefes alamayanlar şöyle. Şu burun uçları yani burun delikleri yok. Yani şu an nazana bir konuşma. Böyle korkunç bunlar.
1: Ya bir de herkes de mükemmel olmak
0: Ben
1: zorunda değil, değil mi?
0: bebek olsam öyle bir surat istemezdim. Annemin suratını.
1: Ha, çocuk olarak da sevmiyorsunuz, evet. Hani sadece partner Düşünsene. Olarak değil.
0: Yani hayır, çocuk emziriyorsun ve hep annen hep burnunu görüyorsun. Korkunç bir burun yapılmış. Dudakları şöyle, ördek.
1: Allah'tan birazcık şimdi doğala doğru bir yeni trend başladı.
0: Dönmez onlar. Onları enjekte ettirirler onu. Ona ördek gibi gezinir onlar. Var onlardan. Onlar hasta şizofreni bence onlar. Yani dudağının dolgu miktarı arttıkça şizofreni ve borderline'lik artıyor. Ben insanda iki şeye bakarım. Bir

0: string sayısına ve yerlerine. Kulakta çok önemli değil. 3-4 tane. Ondan sonra eğer yerleri artıyorsa, ben mesela bazen birisi geliyor, kaç piercing'in var diyorum, 16 diyor. E buralar belli, 8 tane. Öbür 8 nerede? Hayal gücünüzü kullanın. Ya HIV pozitiftir, ya hepatit C pozitiftir, HPV zaten pozitif, onu biliyorum zaten. Bir de seksüel transmitted disease'i vardır. Ben ona 26 yıllık doktorum. Ben neler gördüm hayatımda. Onun için ben yaklaşan cinsel yola bulaşan hastalığı gözünden bilirim mi? Kapıdan biliyorum ben nasıl geleceğini. O zaman bunlar da işte risk kriterleridir.
1: Evet, dövme sayısı da önemli diyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Bir yaptırmaya başlayınca, çünkü ben tek dövmeyle kalan da ya, pek görmedim yani.
0: Boş boş şeyler ya. İnsan kendi vücuduna zarar mı verir? Hadi bir tane şöyle yaptırdım, bir tane böyle, hadi anlarım onları.
1: Minicik
0: hadi,
1: bir sembol.
0: Hadi bir tane belki, yaptırmış hadi. Ama bu, geçelim.
1: Peki, o zaman bir soru daha geleyim. Son zamanlarda isimleri unutuyorum. Eşim Alzheimer başlıyor diye korkutuyor. Bu normal mi demiş?
0: Doğru söylüyor. Yani Alzheimer başlıyor. Riski artıyor ya. Başlamıyor ama bu şöyle bir şey. Normal bir insanın Alzheimer riskine bakarak şunu söyleyebilirim. En az 5 kat 10 kat artıyor. Yani gün içinde isimleri unutmanız. Bu şöyle isimleri unutman, ama bunlar hani şey isimler değil. Mesela Müzeyyen Senen ismi değil bu. Mesela torununuzun ismi.
1: Çok ondan yakınların sonra,
0: tabii çok mesela yakın. Ha. Mesela bakkalın ismi, berberinizin ismi. Kaç yıldan beri gidiyorsunuz ya? Bizim berberimiz neydi? Bunlar çok tehlikeli. Bir de şu çok tehlikeli. Ben öğlen ne yedim? Mesela saat 5 akşam üzeri.
1: Onu ben de unutuyorum biraz.
0: Aa, çok tehlikeli bir şey.
1: Öyle mi?
0: Bunun adı MCI. Mild Cognitive Impairment. Yani hafif dereceli Alzheimer demek. Bu hastamızın hemen kilo vermesi. İnsülin direncini yok etmesi. D vitamin düzeylerine dikkat etmesi, ama onunla çok şey olmuyor. B12 çok şey yarıyor. Kesinlikle. Ben net. Mesela ben kendime yapıyorum arada B12.
1: B12 çok ilginç. Olarak mı?
0: Şöyle B12'nin mesela sınırı diyelim ki 200'de 300 mü? 200'e gelse bile unutkanlık yapıyor. Yani özellikle 50-60 yaşından sonra. Yani normalin 6 bile olsa unutturuyor insana. Onun için ben size şunu söyleyeyim. 60 yaşından sonra kendinize B12 yapın. Yılda kaç defa yapın? Yılda 4 defa yapın. 4-5 ampul.
1: B12 için mi diyorlardı hocam, böbreklerde birikme yapıyor?
0: Yani B12 vücutta gibi depolanır. Hem böbrekte hem de karaciğerde. Ama şöyle bir şey var. B12 emilimi bozuluyor. Özellikle şu metformin, bizim o diyabet ilacı, B12 emilimini bozuyor. Bir de vejeteryanlarda B12 eksikliği oluyor ne yazık ki. Onun için eğer katı bir vejeteryansanız, hocam ben balık da yemiyorum, yumurta yemiyorum diyorsanız B12 yaptırın kendinize. Yani ben böyle hastalara B12 ampul yaptırıyorum ilk önce. Ondan sonra insülin direncini yenip mutlaka egzersiz yaptırıyorum. Bunlara dikkat ediyorum. Bir de stikolin veriyorum. Stikolin de çok iyi geliyor. Yüksek doz kolin gerçekten hafızayı güçlendiriyor. Dikkat etmezlerse Alzheimer'a doğru gidiyorlar.
1: Evet, Japonlar çok kullanıyorlar
0: kolini. Evet, kolin çünkü en çok balıkta var. Bir de yumurta var ama
1: kabuğunu mu yiyeceğiz yumurtanın, değil mi?
0: Sarısında var.
1: Ha, sarısında evet. Mı?
0: Ha. Yumurta sarısı da günde 5-6 tane yemek gerekiyor. Bu kadar 5-6 yumurta iyi bir şey değil. Çünkü kolesterol alıyorsunuz. Yumurta günde 2 iyi. Geçmemek tavsiye edilir.
1: 2 yani, mi? 2 en ideal sayı.
0: Evet, 2 iyi. Yani 2'yi geçecekseniz de sarısını atın.
1: Evet. Zaten mesela sporcular öyle yapıyor. Evet. Tek sarı, 3 beyaz.
0: Mesela ben gibi. Günde 3 tane yediğim oluyor ama yani bir gün yiyip bir gün yememek lazım. Yani günde yine 2'ye kalibre edin. Çocuklarınızı 2'yi geçmeyin. Erken damar sertliği yapıyor yumurta. Bence yumurta şöyle. Yumurta hayattaki en iyi protein. Ama hani böyle 8 yumurta, 10 yumurta, böyle menemenler falan iyi alışkanlıklar değil. Onu da söyleyeyim. Haftada bir hakkınız var, cumartesi günleri. Mesela hiç yemeği yemeyin. 4 tane 5 tane yiyin. Ama her gün 3 yumurta yemeyin.
1: Evet. Yani her şeyin zaten fazlası var. Evet. Yulaf seviyor musunuz?
0: Yiyorum. Yulaf özellikle yoğurtla karıştırıp yiyorum. Çünkü yulafın en önemli özelliği bir, emilimi geciktiriyor. Lifli. Ondan sonra şeker hastalarını öneriyorum ben. Bir de kolesterol yüksekleri öneriyorum. Çünkü emilimi yavaşlatıyor. Bir de içinde beta glukan var. Beta glukan da bağışıklığı gerçekten güçlendiriyor.
1: Mesela dünya üzerinde böyle 100 yaşının üzerinde yaşamış kişilerin hep işte ne yaptıklarıyla ilgili araştırmalar yapılıyor ya. Benim onlarda dikkat ettiğim çoğunun sabah yulaf lapası yiyor olması mesela.
0: Yulaf, evet.
1: Yani kahvaltı alışkanlıklarında hep yulaf
0: lapası var. Bir de şey
1: yulaf
0: yiyin. Yani mısır gevreği değil de yani saf yulaf. Bir de kavrulmamış yulaf, pişirilmemiş yulaf yiyin. Bir de ben yulafta şunu seviyorum.

0: demiyorum. Yulaf biraz beklediği zaman bir keşke kokusu geliyor.
1: Ha.
0: Hani belki ferment oluyor ya.
1: Evet.
0: Keşkek de bizim öyledir. Dövle dövle dövle dövle fermente olur. Bir de akşam bekletiliyor ya buğday. O keşkek çok lezzetli bir tada ulaşıyor. Önce ben yoğurtla biraz yapıyorum. Bir yarım saat bekletiyorum. Hakikaten yarım saatten fermente oluyor biliyor musun? Ha,
1: Ha,
0: hemen.
1: çok enteresan.
0: Ve
1: Maya
0: o
1: gibi,
0: harika
1: nohut
0: bir koku
1: mayalaması
0: gelişiyor.
1: gibi.
0: Hani mayalıyor hemen kendini. Seviyorum.
1: Evet. Aslında güzel ve çok yaygın bir soru gelmiş. Eşim telefonunu elinden bırak, gözlerim bozulacak diyor. Telefon gerçekten gözü bozar mı?
0: Telefon gözü bozmayı bırakın. Çocuklarda bütün dünya gelecekte miyop olacak. Yani herkes yakını iyi görecek, uzağı göremeyecek. Bu Japonya'da bu ve Çin'de çocukların hastalığı oldu. Yani çocuklar artık 3 yaşından itibaren miyop oluyorlar. Onun için şimdi yeni göz damlaları çıkıyor. Yani yakına bile baksanız, normalde yakına baktığınız zaman şöyle oluyor. Lens bombeleşiyor yakını, kırıcılığı arttırmak için, ama gözün bir kası var. O kas çok çalıştığı için bir süre sonra spazm gelişiyor. Ve siz yakına bakmasanız bile spazm devam ediyor. Bu sefer yakını herkes iyi görecek, gelecekte uzağı göremeyecek. Yani
1: Şu
0: şöyle bir
1: an
0: şey
1: tam tersi
0: yazabilirsiniz.
1: aslında, değil mi?
0: Gelecekte herkes miyop olacak. Onun için göz damlaları geliştirildi. Çok seyreltik atropin damlatılıyor göze. 0,0002'lik, yani 10.000'de ikilik atropin damlaları çıktı şimdi. Gözüne damlatıyorsun, çocuğun
1: 8-10 saat kalıyor, değil mi?
0: kalıyor gözünde. 24 saat kalıyor ama.
1: Öyle mi?
0: Ama onun da glokom riski var küçük. Ama şöyle, gelecekte miyop olmamak için bu damlalar Çin'de yaygınlaştı. Buna miyopi damlaları deniyor. Küçüklükten itibaren kullanırsanız miyopi
1: Aa, herhalde ileride birçok hastalığın böyle önden tedavisi ve
0: ama
1: gelecek mi
0: çocuklar
1: hocam?
0: gelecekte miyop olacak herkes. Yani şunu hiç unutmayın. Herkes gelecekte miyop olacak. Yani yakını görecek, uzağı göremeyecek. Telefona bakmaktan.
1: O zaman yeni böyle yeni yeni hastalıklar
0: Yeni
1: gelişecek o
0: hastalık
1: zaman,
0: miyop.
1: yani teknolojiye
0: Ya
1: bağlı
0: şunu
1: olarak.
0: söyleyeyim. Gelecekte bütün çocukların gözü miyop olacak. Ve herkes gözlük takacak ya da çizdirecek.
1: Şimdi de mesela hocam, değil mi? Vücut ne enteresan, böyle yaşı algılıyor gibi. 40-42 arasında bir sabah uyanıyorsun, gözüne krem kaçmış gibi yakıtı göremiyorsun. Yani mesela bende öyle gelişti.
0: Evet.
1: Yani
0: O yaşlanmaya bağlı. Gözün kırıcılığı. Evet. Presbi öpüyor.
1: Aa, hocam bugün bana vallahi böyle çok kötü davranıyor. Niye öyle
0: Ama
1: geldin
0: miyopların bir
1: hocam
0: iyiliği
1: ya?
0: var. Miyopların iyiliği, yani yakına bakan nesil yaşlanınca yakını görmeye devam edecek. Yani bu nesil, Z kuşağı, presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonraki lensin kırıcılığın azalmasına bağlı yakını görememe olmayacak bu nesil.
1: Katarak da olmama ihtimali de olacak mı? Onu
0: Katarak
1: önleyecek bir şey var mı?
0: artacak.
1: Artacak.
0: Katarak, çünkü beyaz ışık katarak yapar. Mesela bütün kaynak ustaları kataraktır. Bir de şeyler de katarak yapıyor. Ultraviyole. Onun için köylüler, yani tarlada çalışanlar, çok beyaz ışığa maruz kalanlar, spikerler, yukarıda tavanda beyaz ışık olduğu için çok tabletle oynayanlar, bir de şey ustaları, kaynak ustaları, bir de maytap yakanlar,
1: Aa.
0: bu şeyler var ya, kafelerde çalışan
1: Evet,
0: gençler,
1: evet.
0: onlar katarak oluyorlar o beyaz ışıktan.
1: Sürekli denk
0: Evet,
1: gelmekten.
0: evet.
1: Söz hazır ışıklara gelmişken, şimdi kırmızı ışıklar çok popüler ya hocam. Bir tam yüz maskeleri var. Bir şimdi yeni bir gözlükler çıkmış, şöyle göz altını tedavi etmek için falan. İnanıyor musunuz o red light'lara, kırmızı ışıklara?
0: Onlar hikaye.
1: Hiç mi
0: Boş
1: bildin?
0: iş. Ama göz içi lensler harika. Şimdi göz içi lensler çıktı.
1: Evet.
0: Katarakta kullandığımız.
1: Aha.
0: Uzağa da yakını da harika görüyorsun. Onu millet şey olsun ya, taktırıyor artık. Ünlüler.
1: Ben aslında şey için, daha çok böyle longevity ve genç kalmak için olanından bahsediyordum. Hani gözü iyileştirmek için değil
0: Ha,
1: de.
0: mesela şöyle. Önce şunu söyleyeyim. Mesela 50 yaşından sonra göz içi lensler çok iyi. Uzağa da yakında görüyorsun bir. Ama bu red light olayı, bu ışıklı olsaydı.
1: Cilt kalitesini de mi arttırması
0: Tabii
1: hocam?
0: yani, evet yani şöyle, ultraviyoleyi önlemek lazım. Ultraviyole insanı yaşlandırıyor. Özellikle yani, ya ultraviyole nasıl bir şey biliyor musun? Bir yandan D vitamini yaptırıyor, tamam mı? Bir yandan mikrobu kırıyor ultraviyoleci. Bir yandan da yaşlandırıyor. Yani bu ultraviyoleyi almak zorundayız. Ama bu gidip plajda 12'de güneş en tepedeyken altında tavuk gibi kızarmak değil. O saçmalık. Ama ultraviyole yemeniz gerekiyor. Ultraviyole camın arkasından da olmuyor.
1: Evde yani, oturayım işte nasıl
0: olmuyor.
1: olsa güneş geliyor
0: Gideceksin
1: mu?
0: yani bence en iyi güneş akşamüstü saat 16-17 güneşi. O güneş yememiz gerekiyor. Ama güneş de bir yandan da tabii deri kanseri yapıyor. Onun için erkeklere şurada yapıyor. Şurası açık kalıyor ya. Ensemizden amele yanı deniyor ya. Onun için erkeklere malin melanom sırtta olur. Kadınlarda mini tek yediği için bacaklarda oluyor. Yani
1: Nereden
0: ben
1: çok maruz
0: kanserleri tabii.
1: kalıyoruz aslında?
0: Yani ama günde en az 2 saat ya da 1,5 saat güneş maruziyeti lazım. Yani kollar, yüz. Mesela çocuklarınıza kısa pantolon giydirin. Şöyle bir şey. Bir kadının ya da erkeğin pik kemik kitlesi ergenliğe kadar oluşuyor. O da yoğurt, kalsiyum ve D vitamini. O da güneşle oluşuyor. Onun çocuklara kısa pantolon giydirmek lazım. Yani çocuklara kısa pantolon iyi bir şey.
1: Evet, yani o artık çocuk yetiştirenlerin de kafası karıştı ya bu yoğurt süt mevzusuna. Bir uzmanlar çıkıyor diyor ki işte süt hiç vücut için yapılmış bir şey değil. Yoğurt
0: Ha,
1: da
0: canım,
1: yemesinler, süt de
0: şöyle
1: içmesinler.
0: süt erişkin için hikaye. 2 yaşından sonra da hikaye. Yani çünkü sütün %98'i su. Ya yani besleyici bir şey değil yani. Siz sütle çocuğa protein veremezsiniz. Karnı doyar. Onun için konsantre süt vermeniz lazım. O da yoğurt ve peynir. Onu demek istiyoruz. Yoksa süt kötü bir şey değil. Süt boy da uzatır. Ben veriyorum mesela şeylere, çocuklara. Ama süt bir protein karşılama aracı değil.
1: Protein karşılama aracı en iyi gene et mi? Kırmızı et mi
0: Yok canım
1: hocam?
0: şey yumurta. Et, ondan balık, yoğurt, peynir. Sütün sıkıntısı şu. Çocuk içiyor. Sütü doyuyor. Bu sefer yemek yemiyor. Mesela sütle büyüyen çocukların en büyük sıkıntısı bu olur. Boy kısa. Ne alaka hocam boyu uzatıyor dedin. Sıkıntı şu. Tek başına süt veriyorsanız çocuk malnütrisyon yani yeterli besini alamaz. Süt şöyle iyi. Yedirip içireceksin. Bir bardak süt
1: Ek
0: içireceksin.
1: vereceksin.
0: Onun içindeki büyüme faktörleri çocuğu bu sefer sen çocuğu yumurtasını yedirmişsin, balığını yedirmişsin, tavuğunu yedirmişsin. Bir bardak da süt eklersen boyu 10 santim daha uzun olur. Ama tek başına süt boyu kısalığı yapıyor çünkü çocuk yeteri kadar besini alamıyor çünkü su, süt sudur. Bir de şu anda satılan sütlerin yarısı sudur. Yani su koyuluyor onlar işte.
1: Doğru. Veganlık çok yaygınlaştı hocam. Özellikle yeni jenerasyonda. Tehlikeli buluyor musunuz? Hani belgeseller var. Gladyatörler bile
0: Hocam
1: vegandı dendi.
0: vegan çok sağlıklı bir beslenme sistemi
1: Aa,
0: tabii.
1: hiç böyle bir şey demenizi beklemiyordum.
0: Tabii. Vegan sadece çocuklara yapılmamalı. B12 eksikliği olur. Onun dışında
1: Peki
0: vegan
1: yetişkinler mesela
0: hiçbir
1: et
0: sorun çıkmıyor.
1: yemediklerinde B12 kansızlık olmaz mı hocam?
0: Ya şöyle B12 depoları 10 yıl yeter.
1: Bir de alıyorlar galiba
0: Evet,
1: takviye değil
0: evet.
1: mi? B12
0: Ya
1: takviyesi.
0: şöyle eğer balık yiyorsanız ki o vejetaryen oluyor
1: Evet.
0: biraz katı vegan değilseniz hiçbir sorun yok. Bir şey size söyleyeyim mi? Balık yiyen veganlarda ömür çok uzundur. Bir balık yiyin ama. Onu aşmanız lazım. Yumurta yemeyebilirsiniz. Yumurta bir numara yok. Ama vegan artı balık uzun ömür. Keşke olabilsin.
1: Aslında bir nevi de şey Akdeniz diyeti gibi de oluyor değil mi?
0: Bravo
1: Çok
0: sana.
1: yakın oluyor
0: Evet
1: ona
0: yani
1: çünkü
0: cevizli,
1: hep sıvı
0: peynirli,
1: yağ.
0: ondan sonra sıvı yağlı, yoğurtlu. Yani yoğurt yiyeceksin.
1: Evet, veganlar onu da yemiyorlar mesela. Aslında vejetaryen gibi,
0: Bir şey sana
1: hapsiletilmiş
0: söyleyeyim
1: bir
0: mi? Yoğurt da
1: vejetaryen gibi.
0: yenmeyebilir ama balık yenmeye. Ya benim sıkıntım ne biliyor musun? Vegan artı balık yiyorsanız çok iyi yerdesiniz demek.
1: Aslında doğru sizin beslenme
0: Tabii canım.
1: tarifiniz.
0: Mesela ben eti çıkarsam daha uzun yaşarım hayatımda. Yani kırmızı eti çıkarmam lazım. Ben çok seviyorum. Bir hastalık bende ama. Yani o lezzete alışmışım. Ya çıkaramıyorum mesela. Tavuğu da çıkaramıyorum. Mesela tavukla kırmızı eti çıkarsam iyi.
1: Evet, ben tavuğu çok sevmeme rağmen çok hormonlu olduğuna
0: Hormon yok
1: inandığım için.
0: tavukta.
1: Öyle mi?
0: O yanlış bir bilgi.
1: Onu da düzeltelim o zaman. Bu önemli bir
0: Düzeltelim.
1: şey.
0: Hormonlar tavukta hormon yok. Tavukta protein çok. Tavukta aşırı protein olduğu için çok proteini besleniyorlar. Ondan gelişiyor zaten. Çok protein de endokrin bezleri bozuyor. Mesela tiroidi bozuyor. Böbrek üstü bezini bozuyor. Yani oradaki sıkıntı aşırı proteinden. Ama aşırı proteinli bir mesleğiniz varsa, mesela bodycisiniz ya da
1: Zaten
0: kasla
1: sporculara hep
0: uğraşan
1: tavuk
0: ona çok
1: önerilir.
0: iyi yarar. Yani ama senin vücudunda bir sıkıntı var. Biz vücudumuz proteini depolamıyor ve atmak zorunda. Onun için idrarla atmak için de karaciğerden geçmek zorunda. Bu sefer karaciğeri yağlıyor ve bozuyorsunuz. Ama kasla ilgili mesleğiniz varsa yarar. O zaman bodyciyseniz yarar. Ama bizim gibi insanlara tavuk yaramaz. Bizim böbrek üstü bezini bozar. Kadınlarda overi bozuyor. Erkekler testisi bozuyor. Onun için kadınlarda kıllanma yapıyor. Erkeklerde meme yapıyor hemen. Ama gerçekten de kaslı bir mesleğiniz
1: i̇şte
0: varsa
1: o,
0: değil.
1: İşte kadın tipi meme büyümesi yapmasını hormonlu olmasına hep bağlıyorduk.
0: Hayır,
1: o doğru
0: protein
1: değil o
0: olduğu
1: zaman.
0: için. Aşırı protein. Onun için eğer çok tavuk yiyip bir de egzersiz yapıyorsanız mükemmel vücuda sahip olursunuz. Haşlama tavuk ve egzersiz mükemmeldir. Yani spor yapıyorsunuz bir de haşlama tavuk yiyorsunuz çok iyi.
1: Bitki çayı içiyor musunuz hocam hiç?
0: Bitki çayı en iyi bitki çayı green tea.
1: Yeşil
0: Yeşil çay.
1: çay.
0: Ben Türkiye'de bu siyah çay hiç haz etmiyorum. Fırınlanmış çünkü. Kömür.
1: Yani aslında yeşil çayın daha fazla
0: Ya yeşil
1: kömür
0: çay,
1: haline getirilmiş hali diyorsun.
0: yeşil çayı fırına koymuşsun, kömür yapmış. O kömürü içiyorsun sen tavşan kanı diye. Çok yanlış bir şey esas. Türkiye'deki
1: Ama bizim kültürümüzde de çok var.
0: Türkiye'deki siyah çaylar yeşil çaya dönmeli. Kültürümüz de şeyde değiliz artık yani.
1: Tabii ki canım.
0: Net bir bilgi var.
1: Artık çok var biz bu sofralarımızda.
0: Kavrulmuş kahve, kavrulmuş çay kanser yapıyor. Bilin bu. Mide kanseri, bir de akciğer yapıyor. Mesela çay, kahve, sigara. Çok iyi kanser üçlüsü. Yani. 20 bardak içen.
1: Tabii tabii.
0: 10 bardak içen.
1: Onu bir de şekerli içen de var.
0: Ben şeyi bıraktım, attım şeyi. Yani siyah çay alışkanlığını bırakmaya başladım. İçmiyorum artık. Sadece yayınlarda önüme gelince belki. Green tea başka.
1: Bir de şimdi bir maça çılgınlığı var ama o da zaten yeşil çayın toz haline
0: evet,
1: getirilmiş
0: bir
1: şey değil mi?
0: Maça kötü bir şey değil. Pahalı ya. Ben maça eleştiriyorum bazen. Ama hepsinin içinde epigallo ateşim var. Çok
1: Bana
0: iyi.
1: Bana da mesela maçanın tadı, maçalı bütün o içeceklerin tadı kına gibi geliyor. Kına
0: İşte beyaz
1: tadı
0: çay
1: alıyorum.
0: Var. Yine aynı epigallo ateşinden ünlü. Yanmamış çay olsun ne olursa olsun. Bence ıhlamur
1: ısırgan
0: ya da
1: belki.
0: Bizim ada çayı siyah çayına daha iyi.
1: Ada çayı östrojen de içeriyor değil
0: Tabii,
1: mi hocam?
0: Evet, fitoöstrojen, ada çayı ondan sonra.
1: Özellikle menopoza girmiş kadınlar
0: evet,
1: hep öneriyorlardı.
0: Şey gibi olur, rezene gibi. Rezene de fitoöstrojen çoktur. Süt de yaptırır, memeyi de büyütür rezene. Tabii, fitoöstrojen. Mesela en iyi meme büyütme metodu rezene ile ada çayı.
1: Bir arada kullanıldı
0: tabii
1: mı?
0: yok sabah birini içersin.
1: Peki potansiyel
0: Içersin.
1: Bir meme kanseri varsa tetikler mi?
0: Yok o kadar içinde yok ya. Ama bakarsan soya da öyle. Yani soya da çok var içinde fitoöstrojen. Mesela o soya
1: tosular,
0: filizleri var ya
1: evet,
0: onları yiyor millet. O çok içinde fitoöstrojen vardır. Hatta şöyle bir şehir efsanesi vardır. Çok soya yiyen kadınlara çok meme kanseri olur diye. Yani bir miktar doğru ama hani o kadar değil. Onun için günde bir kilo soya yemen lazım. O kadar korkmayın canım. O kadar bir şey olmaz.
1: Evet bizde zaten o kadar bir soya kültürü de yok.
0: Soya kültürümüz yok. Ben Türkiye'deki en büyük sıkıntı benim şey. Bu siyah çay ne yapılmalı? Yani buna bir çok çay içiliyor. Yani bir işi bir çıkacak oradan işte Türkiye'de çay. Hayır
1: evet.
0: Çay etkili ya. Çay özellikle.
1: Hem ekonomisi çok fazla
0: çok
1: ülkemizde.
0: Fazla. Bir de en mesela geçenlerde çok güzel bir çalışma vardı. Kahve kanser önlüyor. Ama kalın bağırsak kanserini önlüyor. Karaciğer önlüyor. Ama akciğer arttırıyor.
1: Her
0: kahve.
1: Türlü kahve mi
0: tabii
1: hocam?
0: Yanmış çünkü.
1: Türk kahvesi değil mi?
0: Tabii yanmış.
1: Kavrulmuş değil mi?
0: 800 de 700.
1: De.
0: Bir de kavrulmuş zaten kavruluyor bir yeşilken. Bir de yaparken de cezvenin içinde bir daha kavuruyorsun. Bu çok kötü. Çifte kavrulmuş. Hiç iyi bir şey değil.
1: Şey çekirdek kahvelerde öyle mi hocam? Yani en sağlıklı kahve ne?
0: Yeşil
1: kahve.
0: Kahve
1: mi içeceğiz?
0: Yani kavrulmamış.
1: Ama o da lezzetli değil herhalde
0: değil,
1: değil mi? Yani
0: değil.
1: Kahve gibi değil.
0: Tabii aromaz yok. Ama
1: vallahi ne yiyeceğiz ne içeceğiz
0: yani
1: biz
0: şimdi
1: de
0: şöyle
1: şaşırdık.
0: Bir şey. Ya bunu şey aroma korkuyorsun da o da içinde karamel vardı. Kahve de aynı şey.
1: Karamelize edilmiş oluyor aslında.
0: Yani
1: vallahi
0: karamelize olan her şey çok zararlı.
1: Evet. Hocam çok izleyicimiz lipödem sormuş. Niye söyleyemedim
0: yani lipödem,
1: ya?
0: Lipödem obezite ya. Yani obeziteye geçireceksin.
1: Ama hocam bazen mesela üst bedeni çok ince olup altında lipödem sorunu olanlar
0: yani
1: da var.
0: Yani ona egzersiz vereceksin. Bir de diyabet ilaçları da iyi geliyor. Metformin de iyi geliyor. Bu saydığım ilaçlar var. Dapagliflozin, empagliflozin. Glikoz ürü yaptıran yani şekeri idrarla attığın ilaçlar çok iyi geliyor. Spironolakton var o da iyi geliyor. Ben küçük doz diüretik veriyorum. Hı-hı. Yani idrar söktürücü. Bir de yağdaki iltihabı azaltmak için de metformin veriyorum yani. Hı-hı. Şey de iyi geliyor. GLP iğneleri. Hı-hı. Bu zayıflama iğneleri iyi geliyor.
1: Evet. Yani o konuda da herkes ikiye ayrılıyor, hatta üçe ayrılıyor.
0: Ben veriyorum yani, sonuçta 100 kilo üstüne yazıyorum ben.
1: Hı-hı. Yani kilolu olmak aslında şunu anlıyorum, her şeyden daha tehlikeli.
0: Tabii yani 80-90 kilo ya şımarıklık ama, hı-hı, 100 kilo üstü verilmeli yani. Hı-hı. Özellikle ilk ay bir 6-7 kilo verdirmesi büyük bir motivasyon sağlıyor.
1: Evet, o çok doğru bir şey. Nodülleri sormuşlar hocam, tekrarlayan büyüyen nodül kanserojen midir diye.
0: Tiroid nodüllerinde 14 milimetre sınırdır. Hı-hı. Yani 1,5 santime kadar bir şey olmaz. İnce ince aspirasyon yaptırın. Beynin gelirse takip ettirin. Ama 2 santim üzeri tiroidi çıkarttırıyorum ben. Yani düz cümle şu. 2 santimin altı biyopsi, iğne biyopsisi. Beyninse dursun, malinse çıkart. 2 santimin üstü hiç biyopsiye gerek yok, çıkart gitsin. Hı hı.
1: Hemen soruyorum hocam.
0: Bizim eskiden mesela şeyciler öyle yapardı. Ya eskiden iyiydi ya. Eskiden doktorluk çok iyiydi. Şimdi böyle saçma bir doktorluk çıktı. Para tuzağı doktorluk diyorum böyle. Her şeye müdahale etme, saçma sapan ilaçlar. Hasta bazlı. Yani müşteri veli nimetimizdir doktorluğu. Var bu yani.
1: Yani evet. O da var. Çok iyi doktorlar da var. Yani herkes aynı.
0: Vicdanlı doktor mu? Vicdanlı doktor. Bir doktor muayenehanesi yoksa vicdanlıdır. Devlet hastanesindeki vicdanlıdır. Hı hı. Ama bu iş muayenehaneye girdi mi...
1: Ticarete dökülmemesi.
0: Evet, muayenehane çok iyiler var. Tabii ki bu da
1: bir meslek yani.
0: Bir şey sana söyleyeyim mi? Bizim mesleğin yarısı iyidir. %50'si bak, yarısı da...
1: Aracı. Her meslekte var aslında. Bizim bir şey sana söyleyeyim mi?
0: Bir doktor... Bu bizim doktorluk gibi meslek, öğretmenlik gibi mesleklerde para bozuyor işi. Bunu bil. Yani her meslek deyip durma sen de ben. Öğretmenlik de öyle mesela. Yani gerçekten çok iyi öğretmenler var. Hani özel ders veren falan ama para girdi mi... Mesela bugün benim lisedeki biyoloji öğretmenim yerimi kimse tutmaz yani. Yani bir şeyler öğretmek için çırpınan. Para bir yerde böyle şey yapıyor bir işi. İstismarı sokuyor.
1: Etiği mi etkiliyor birazcık, evet, da? Evet, işte parasız da olmuyor hocam. Para olunca da o kişiliğini, tamam, korumak çok zor.
0: Onun için doktorunuzu iyi seçin yani. Böyle çok paracı insanlara gitmeyin. Mesela... Gittiniz bir ameliyat sordunuz. 2 milyon. 2 milyon bir ameliyat olmaz. Hı-hı. Çok pahalı. Ama gittiniz mesela büyük bir ameliyat 300 bin lira. Onlar olur. Hı-hı. Bak onlara şeyim mesela, büyük bir ameliyat. Ama mesela bir afaki rakamlarda bir istismar var demektir.
1: Hı-hı. Biraz düşünmek gerekiyor.
0: Kimse ona kuş konduramaz. Öyle bir dünya yok yani. Bir de bizim millette oluyor böyle. Şu, pahalı olan şey iyidir. Plasebo etkisi. Yanlış.
1: O hiçbir zaman öyle olmuyor vallahi. Kıyafette de olmuyor. Kozmetik üründe de olmuyor. Bazen çok basit bir krem hepsinden tabii daha canım, etkili, evet, olabiliyor.
0: Ben hep söylerim. Arap sabunu.
1: Hint yağı hocam ama mesela bak, ya.
0: Arap sabunu en iyi temizlik malzemesidir. Bir. Hint yağı mesela. Çok doğru söylüyorsun.
1: Evet, Hint yağı gerçekten yani.
0: Hindistan cevizi yağı.
1: Ay o.
0: Her şey iyi gelir.
1: Onu
0: kafana sür, yüzüne sür.
1: Tenine sür.
0: Çok iyi. Mesela bazen kadınlar geliyor bana. Hocam çatlak olmasın, ne söyleyeyim? Ya Hindistan cevizi yağı sürdüm.
1: Zaten birçok kozmetik ürününün de bazı cevizi. Hindistan tabii, cevizi tabii. yağı aslında.
0: Bütün kozmetik ürünlerde iki şey vardır. Biri kafein. Aha. Biri bu. Kafeinli kahve. Mesela kahvenin telvesine, hı hı, Hindistan cevizi yağını karıştırır. En iyi selülit ilacı.
1: Aa. Evet. Göz altına da mesela olur. Böyle şişkin.
0: Vazelin gözlerin. De olur. Vazelin kahve ikilisi. Vazelin, hı, alın. Kahveyle, hı hı, karıştırın. Telvesiyle sürün.
1: Ah hocamdan ne güzel bugün, hayır, kozmetik yani, tariflerine para, geldi.
0: Hayır, bütün kozmetik ürünlerinde şey var. Kafein var. Kafein ne yapıyor? Damarlanmayı arttırıyor. Hı hı. Ve antioksidan olduğu için kafeik asit var. O şiş görünümü önlüyor. Bir de diüretik etkisi var. Hı hı. Sonra gidip para veriyorsun.
1: Anne, onu da birazcık hani nanoteknolojiyle daha alt katmanları hepsi, işliyor diye şey yapıyoruz ama hepsi dışarıdan sürülen.
0: Vazelin de nanoteknolojiye bakarsan. Hı hı. Mesela zeytinyağı da öyle. Zeytinyağıyla kahveye karıştırdığın suyun aynı etki yapar. Evet, ama zeytinyağı asitli olduğu için yakar. Sıfır asitli yapacaksınız. Çünkü zeytinyağı pH düşükse yakar, hı hı, cildinizi. Hı hı. Onun için sıfır asit.
1: Hatta bazen böyle ekmeğinizi zeytinyağı bandığınızda baya böyle ya, acı biber acı, gibi bir
0: işte
1: yanma.
0: O asitli. Hı. Özellikle şey mesela olur mesela. Sıfır asitliler var mesela. Sıfır asit şey. Salataya ektiklerinizi yapın. Salataya, hı hı, koyduğunuz yüzünüze de olur. Ama öbür türlü genizinizi yakıyorsa
1: Cildinizi de yakar yani. Söküp atacak.
0: Mesela diyorsun. En basit. Mesela A vitamini mesela. A vitamini nimettir mesela. A vitamini cilde sürün.
1: Evet, zaten şu an mesela çok popüler olan içerik olarak söyleyeceğim.

0: kesmenize gerek yok. Hani retinol kullanıyor kadınlar. Retinol aslında overdose bir, yani yüksek dozda bir A vitamini.
1: İzotretinoin. Yani yüze sürülenler tretinoindir. Ama ona bakarsan da en çok A vitamini de şeydir mesela, hani havuçtur, domatestir. Hı-hı. Havuç, domates cilde çok iyi gelir mesela hani.
0: Bir de tatlı patates de var o galiba değil mi? O da turuncu. Şu an mesela çok popüler. Daha önce de konuşmuştuk.
1: Ben severim, yerim.
0: Ben de mesela sofralarıma hiç eklemiyordum. Şu son bir senedir inanılmaz bir tatlı patates.
1: Ama yurt dışında mesela bizim patates yok orada. Onlar tatlı patates yiyor mesela. O hani hem Avrupa'nın pazarlarında hem de Amerika'nın pazarlarında hep tatlı patates vardır.
0: Evet. Ankilozon spondiliti sormuşlar hocam. Bey size tedavisi var mı diye.
1: Ya şöyle, eğer tedavi olmazsanız kambur kalırsınız. Eskiden şey vardı hatırlarsan. Suna Pek Uysal vardı.
0: Evet, hep onun herkes bir, o hastalıkla hatırlar kendisi.
1: Suna Pek Uysal'ın da partneri vardı. Neydi o? Dün öldü.
0: Şey,
1: yazın bakayım kim?
0: Efendiyi unuttum.
1: Efendim?
0: Zihni Göktay. Ha,
1: Zihni Bey, evet. Allah rahmet eylesin.
0: Evet, ben nurlar içinde. O kadar dün severdim ki.
1: İkisi ikiliydi, hatırlıyor musun?
0: Evet, onların, evet. Hep birlikte oynarlardı. Zihni Göktay'ın askılarıyla hep askılarıyla, böyle bir kostümü vardı.
1: Şey, Suna Pek Uysal'ın hastalığıdır. Erkeklerde daha sık görülür. HLA B27 ile ilgilidir. Yani bir geni var. Hı hı. Bu aynı gen bağırsak iltihabı da yapar. Yani bu iltihaplı bağırsak hastalıkları, hı hı, var. Ülseratif kolit, Crohn gibi. Bunlarla aynı gene sahiptir. B27 ile. Bu insanlarda ilk başlangıçta sabah kalkınca bel ağrısı olur. Sabah kalkınca mı? İnsanın bel ağrısı çok tipiktir. Akşam olan bel ağrısı fıtıktır, kireçlenmedir. Ama sabah oluyorsa o bel romatizmasıdır. Bir de tabanda ağrı yapar şurada. Hı hı. Ayağa bastığınız zaman tabanınız ağrır. Buna fasit deniyor. Plantar fasit yapar. Ondan sonra sırtta sivilce yapar. O yüzden geçmeyen, geçmeyen sırt sivilcesi. Bastığınız zaman ayak tabanında ağrı. Belinizde ağrı. Ama belinizde ağrı sabah ağrısı. Sabahlı ısınınca geçer. Bunlar bel romatizmasıdır. Bel romatizması tedavi edilmezse bütün beliniz kireçlenir ve şöyle kalırsınız. Şöyle bakarsınız hep. Şöyle. Vücudunuza bakarsınız. İlacı eskiden yoktu ama şimdi ilacı var. Bu biyolojik ilaçlar var. İğne diyoruz. Mesela adalimumab var. En çok kullandığımız. Ondan sonra bunları kullanıyoruz. Ondan sonra infliximab var. Etanercept var. Yani iğne kullanacaksınız. İğne çok iyi geliyor. Eskiden metotreksat veriyorduk. Kanser ilacıydı. Haftada bir verirdi. Karaciğeri bozardı. Ama şimdi ben şey veriyorum hep, iğne. İki haftada bir çok iyi. Ayda bir veriyoruz. Yani ayda bir defa yapıyor. Hı hı. Özellikle 16-25, 16-30 yaş arası çok hızlı gidiyor. Eğer o yaş bakmazsanız
0: sonra düzeltmek zorlaşır.
1: Mümkün değil, düzelmez. Hı. Böyle kambur kalırsınız böyle. Yani
0: önlemek var, düzeltmek yok gibi
1: tabii,
0: bir şey aslında.
1: Kolik artrite dönüşüyor. Aha. Onun için o çocukluk yaşında ben, hatta 16 yaşa teşhis koydun, güzelce tedavi ettin mi hiçbir sıkıntı olmuyor.
0: Hı hı. Hocam saçımda beyaz yok dediniz ya, hep onu sormuşlar. Hocam saçına ne yapıyor diye.
1: Ya şöyle
0: diyecek mi bakalım.
1: Şey var, YouTube yayınlarında var, izleyin.
0: Aa hocam ama.
1: Televizyonda söylemeyeyim.
0: Ha tamam, marka olduğu
1: marka
0: için.
1: Marka değil yani. Gerek yok. Bugün söylememe karar aldım.
0: Tamam.
1: Böyle iş olsun.
0: Bugün hocam soldan kalkmış gelmiş. Bahar alerjisi için ilaç kullanıyorum, zararı var mı?
1: Kortizon kullanacaksınız. Yani buruna kortizon sıkacaksınız. Ben de sabahleyin sıktım, öyle geldim. Şu an tam bahar alerjisi şey. Kortizonsuz bahar alerjisi olmaz. Biraz da antihistaminik alacağız. Yani kortizonsuz olmaz yani. Bahar alerjisi, kortizon lazım.
0: Evet. Mesela hocam hep kadınlar için denir ya, bugün işte çok hassas gününde diye. Erkeklerin de böyle dönemsel olarak duygusal oldukları zaman oluyor mu?
1: Olur.
0: Ya hocam olur dedin durdun.
1: Kadınların adetten önceki 10 günü sıkıntılıdır. Sinirlidir, streslidir. Karbonhidrat isteği artar. Şeker yemek ister. Çikolata yemek ister. Akşamları uyuyamaz. Sinirlidir. Adamına bağırır. Bu dönemde Unique Primrose var. Aha. Gıda takviyesi çok iyi gelir. Rezene iyi gelir. Fitoöstrojen olduğu için içinde. Bunları kullanabilirsiniz, ikisini. Antidepresanlar var. Onlar, hı hı, iyi gelir. Doğum kontrol hapları iyi gelir. Hı hı. Rutin kullanırsanız. Erkekler de sabahları sinirlidir. Testosteronu yüksektir erkeklerin sabahleyin. Onun için

0: erkeklerin sabahleyin sinirleri zıplamıştır. Geceye doğru minnoş olurlar testosteron düşünce.
1: Kocanızla bir şey konuşacaksanız sabah saatlerinde değil de, o zaman akşama doğru konuşun.
0: Bir de cinsellik yaşayamamış erkekte hep sinirlidir.
1: Peki. Ufacık reklam arasına gidiyoruz efendim. Bir izleyicimiz mide botoksunu sormuş. Dönüşte bunu da soracağım. Bir izleyicimiz de dolgular zarar veriyor mu? Bir kez yaptırdım bir kereden bir şey olur mu demiş. Hepsi ve dahası reklam dönüşü burada efendim.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
5: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: MaxiFit. 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor. Teknoloji. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş.

0: döneri gördüğün an.
1: Bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118.80.
3: Profil Odam X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, profile yapmış.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
9: şeftali.
10: Budur.
9: Boş ver sen bu reklamı.
11: Füsti.
12: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Arkadaşlar!
10: Azma!
9: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan

0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz.
1: Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
0: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hadi başamalos.
3: Oo!
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Evet, Oytun Hocam'la yeniden karşınızdayız. Dolguları sormuş bir hanımefendi. Bir kez yaptırdım bir şey olur mu diye.
4: Bir defadan bir şey olmaz. Yani bir defadan bir şey olmaz. Yani bu son yapılan dolguların bir zararı yok galiba. Onlar hep hyaluronik asit. Doğal maddeler ondan sonra. Vücutta zamanla emilirler. Eskiden geçen hafta söylemiştim. Eskiden silikon malzeme kullanıyordu. Yabancı malzeme vücuttan gitmiyordu. Ama şimdi öyle değil. Şu anda eğer kaçak göçek dolgu almıyorsanız ki Türkiye'ye birçok yerden kaçak dolgu giriyor.
3: Evet, bir de özellikle markaların adını kullanarak girmiş. O çok tehlikeli.
4: O çok tehlikeli. Gerçekten iyi bir hekime yaptırıyorsanız, ya bizim bu işte iyi plastik yaralar var şeyde. Buna yaptırıyorsanız ve içinde gerçekten hyaluronik asit varsa bir zararı yok. Zaten 4-5 sene içinde kendinden emiliyorlar. Vücuda zararı yok. Onları yaptırabilirsiniz ama kaçak göçek yaptırıyorsanız başınıza bela.
3: Evet, özellikle basen büyütmek için yapılanlar çok fazla işte emboli falan da attı.
4: Yani hyaluronik asit basene de var. Çok iyi basen büyütücüler de var canım. Yani şöyle, bu iş kaliteli olan bir iş. Yani eğer siz bu işi medikal kaliteli malzeme kullanıyorsanız her yerinize yaptığın. Ama çok piyasada kaçak malzeme var. Egzozomba da öyle mesela. Bir sürü kaçak egzozom var. Yalan yanlış, hiçbir şey yaramaz.
3: Egzozom da çok popüler oldu şimdi. Yani
4: iyi egzozom da var. Mesela ben Kore'den gelen iyi egzozom var. Biliyorum gerçekten kaliteli, içinde büyüme faktörü olan.
3: Tam ne yapıyor egzozom?
4: Egzozom işte büyüme faktörleri var. Fibroblastları, kollageni arttırıyor. Hyaluronik asit arttırıyor. Yani büyüme faktörleri boy uzaması gibi. O büyüme faktörü vücudunuzdaki doğal olan maddelerin işte kolajen, hyaluronik asit, fibroblast, düz kas onların artmasını sağlıyor. Onlar şeyden elde ediliyor. Göbek kordonundan elde ediliyor. Şeylerden. Mesela Kore bu işte çok iyi. Mesela Kore'den gelen iyi markalar var mesela. Ama merdiven altta çok.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum.

Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Geri çekilmeye başlıyoruz. Pencereden şişeler atılıyor. Tüm birimlerin belli bir noktaya çekilmesini istiyorum. Hemen.
2: Kaliforniya'nın gördüğü en büyük sivil isyan.
3: Suyumuzu verin!
4: Suyumuzu verin!
3: Suyumuzu verin!
4: Suyumuzu verin!
3: Suyumuzu verin!
4: Suyumuzu verin!
2: Clearwater isyanı şehir merkezine yöneldi.
5: Bu aşamada yetkililer de çok zor durumda. Son gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmadı.
2: Batı yakasının en çok tercih edilen bankası Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Batı
5: yakasının
2: en çok tercih edilen bankası
5: Union Kalepia'ya
2: hoş geldiniz.
5: Zira Kaliforniya'da bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim.
2: Diğer yandan
5: ölü sayısı hızla artıyor ve akıllarda tek soru var. Bu gece Los Angeles'ta güvenli bir yer var mı?
6: Los Angeles, 21 Haziran 2028.
7: Hala geçemedik.
8: Bu işten bir...
7: Hadi ama dostum. Hey! Bizi sokabileceğini söylemiştin.
8: Sen de banka soymayı bildiğini söylemiştin. Ya tuğumu.
9: 3 dakika.
7: Hayır. Hayır. Yetti artık. Sen bana bak. Sen şu kasayı derhal açacaksın. Hadi.
10: Hayır açamam. Merkez ofis kontrol ediyor.
9: Dur biraz dur. Bekle bekle. Kasanın açılmasına daha çok var.
11: Bu niye bu kadar zor ki?
12: Ne yapacağız şimdi peki?
9: Umduğunla değil bulduğunla yetineceksin. Ve biz onları bulduk.
11: Bir grup hizmetçi ve bahçıvan.
9: Aynen öyle. Pekala millet, bir isyanın ortasındasınız ve bu konuda bir teorim var. Patronu milyoner olan ayağa kalksın.
7: Hadi ama.
9: Hadi. İşte böyle. Şimdi, patronunuz bir pislikse ayakta durmaya devam edin. Ne şanslısın.
7: Bu ne işe yarayacak ki?
9: Gracias. Los Angeles tarihinin en şiddetli isyanı. Zenginler yağmalanabilecek mallarını bankaya yolladı. Bunun için kimi kullanırlar? Bir avuç hizmetçi ve bahçıvanı. 2 dakikamız var.
11: Tamam dostum, anladım.
7: Pekala, planda değişiklik oldum. Taşıyabildiğinizi alın. Gidelim.
8: Hayır hayır hayır, bekle. Kasa ne olacak?
7: Arka duvarı havaya uçur. Hemen.
9: Ne yapacağını biliyorsun.
8: Bıktım
9: hadi.
8: Bıktım şu amatörlerden.
7: Gracias.
8: Çantayı
7: gracias,
8: ver.
7: Sağ olun.
8: Ver gracias. Şunu bana.
7: Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Oo.
8: Yürü kardeşim.
11: Bu çok hoş.
13: Ya inan bana, bunu istemezsin.
11: Şimdi daha çok istedim.
9: Büyük, arka duvarı patlat. Hemen.
8: Çalışıyorum, sabret biraz.
14: Ne biçim iş böyle?
7: Harika, harika hareket. Şöyle isyanın ortasına
9: doğru
7: düştük.
9: Bu kalabalık bizi bir ışığa götürecek. Yedek şoför orada bekliyor.
8: Hey, başka bir planın vardı ve bize söylemedin mi sen?
9: Ekibimden değilsin. Seni tanımıyorum. Sana
8: peki,
9: güven.
8: Peki ya kardeşine?
9: Gitmemiz gerek.
7: Hey, buna sen karar veremezsin.
8: Abi gidelim diyorsan.
7: Bu işi ben yürütüyorum.
9: Hey, hadi ama odaklanın.
8: Seni lanet olsun.
9: İsyan bastırma ekibi geliyor. Kesin şunu.
8: Hey.
15: Yere yatın. Hemen yere yatın.
9: Olamaz.
7: Asıl siz yere yatın.
9: Lan dur, yere yat.
7: Lanet olsun. Üzgünüm dostum, çok üzgünüm. Çok üzgünüm dostum.
8: Hayır, dur.
9: Hiç laf dinlemiyorsun.
8: Kahretsin. Şimdi ne halt edeceğiz Sherman?
9: Bir planım var. Birini aramam gerek.
16: Artemis Oteli.

Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, kaç tane? Evet, iki boş odam var. Tamam, iyi yolculuklar.

0: Ekran.
1: 36 saat önce Clearwater şirketi Los Angeles'ın büyük bölümünde halkın su tedariği. Bu da Kaliforniya tarihinin en büyük isyanına yol açtı. Brochil, Los Angeles'taki tüm vatandaşlar için zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Sonlandır.
1: Henüz bir...

0: Gösterir zamanı.
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çok acıyor.
1: Çok acıyor. Çok acıyor.
3: İşte orada. İyi olacaksın.
4: Kırmızı kod durumu gri koda dönüşebilir. Hemen
3: hadi,
4: hissediyorum. Yardım.
3: Adam bayıldı.
1: Boynumda bir kurşun var, tamam mı Sherman? Ölecekmişim gibi hissediyorum.
4: Sakin beyler, hepinizi iyileştireceğiz. Sen silahını bırak.
3: Bırak şu silahı dostum.
1: Tamam.
4: Pekala, üyeliklerinizi doğrulatın da işimize bakalım. Sen tamamsın. Ya diğer eleman? Ha, o da tamam. Sen geç. Okut.
5: Üye değil.
4: Olmadı şekerim.
1: Alet kana bulanmış.
4: Hep öyle zaten.
1: Çip izimi görmüyor musun?
4: Yasa dışı yerlerin hepsi yapıyor.
1: İyi. Parasını öderim o zaman.
4: Ah, kurallara aykırı. Kontrol edeyim. Seri katil, pedofil olabilirsin. Başka bir sürü hastane
1: polislerin
4: var.
1: Polislerin bizi aradığı hastaneler. İşin bu hanımefendi, bizim gibileri iyileştirmek. Aç şu kapıyı.
4: Bana sesini yükseltme. Bu da kurallara aykırı. Diğer hastaları öldürmeyin kuralının hemen altında.
3: Bak. Yoldan çekil büyük. Hadi.
1: Kapa çeneni Sherman.
4: Pekala.
1: Anladım artık senden. Evet. Şimdi ne yapacaksın ha?
4: Neden mi Everest diyoruz? Evet. Anladın sanırım. Everest gelen var. Bir iğne yapıp Spring sokağa çıkışına bırak.
6: Orası çok uzak.
4: Egzersiz iyi gelir.
1: Seni bulacağım Sherman, yemin ederim.
3: Her şey yolunda kardeşim. Burada güvendeyiz.
4: Bir sürü kurşun yemiş, çok kan kaybetmiş ve karaciğeri hava
3: alıyor. Dayan dostum.
4: Tamam pekala. Kod isimleriniz Ohonolulu. Sen de V2'sin. Yolu biliyorsundur.
3: Evet, biliyorum.
4: Hasar nedir?
3: 45 kalibrelik 3 kurşun. İkisi yelekte kalmış. Şanslı günümdeyim sanırım.
4: Bu ağrı kesici. Şimdilik ayakta durmanı sağlar.
3: Tamam, sağ ol.
4: Bu işleri bıraktın sanıyordum.
3: Bırakmıştım. Bir süreliğine ama nasıldır bilirsin.
4: Bırakacağın yer kafandır. Üyelik ücretini ödüyordun. Ekran. Onu ışığın altına yatır.
7: Başlatılıyor.
4: Tamam. Alfa, karaciğer taraması yap. Beta, yarayı aç ve temizle.
7: Karaciğer
4: hemen.
7: Taraması başlatıldı.
3: Hey, yanındayım, yanındayım. İyi misin?
8: İnanamıyorum. Yeni takımıma kusmuşum.
3: Başka takım alırız. Üzerinde delik olmayanında. Bekle biraz. Bu ne?
8: Teşekkür olarak düşün.
7: Karaciğer onarılamaz.
3: Daha dikkatli olur musun? Lütfen.
4: Kurşunları içeride mi bırakayım? Yardım et. Elini tut. Onu sevdiğini söyle. Damara yapıştırıcı boca et ki damlalık yırtılmasın.
3: Şaka mı yapıyorsun?
4: Göğüs kafesinde laser tag oynayacağım. Olabildiğince sağlam kalmalı. Özellikle de koyacağım şey için. Yeni karaciğeri.
7: 3 boyutlu model kabul edildi. Dahili arama. Acapulco suite.
4: Aç. Merhaba Bay Acapulco.
9: Patronluk taslama, tamam mı? Gözüm suratımdan düşüyor. Hemen buraya gel.
4: Evet, birazdan gelirim. Morfin alıp keyfine bak. Sonlandır. 4 numaradaki pislik. Olamaz. Elektrik kesintisi isyan bastırmanın işidir ama bir jeneratörümüz daha var.
3: Bu mekan dayanabilecek mi?
4: Evlat, Artemis ve ben 22 yıldır buradayız. Gördün mü? Sıradan bir çarşamba günü.
7: Biyopsi başlatıldı.
3: Hiç korkma.
4: İşte başlıyor.
7: Yazdırma başlatılıyor.
10: Tatbikat değildir. Los Angeles, Kuşu Yıldız yetki alanındadır.
4: Orada mısın koca adam?
10: Evlerinize
11: evet,
10: kalın.
11: Evet hemşire.
4: Gezinizi bölmek istemezdim ama polisler şebekeyi kapattı.
11: Olamaz. Yedek jeneratör senden bile
4: yaşlı. Evet evet, çatıya çık ve burayı şenlendir, tamam mı?
11: Sen yapamaz mısın?
4: Dışarı çıkamadığımı biliyorsun. Yapamam.
11: Ah, sana aldığım anksiyete kaseti ne oldu?
4: Onlar işe yaramıyor. Acele et. Çatıya çık şişko.
11: Şişman değilim ki.
4: Hemen şimdi.
11: Tamam hemşire.
4: Ah.
11: Hadi ama ciddi olamazsın.
1: Beni burada böyle bırakacak mıydın ha?
11: Dinle. Rosette'i görüyor musun? Burada diyor ki bir sağlık uzmanıyım. Ama uzmanlığımı kötüye kullanabilirim. Yani Artemis'ten birine söz edecek olursan seni arar bulurum. Ve sağlığını yerle bir ederim.
1: Dur bekle.
11: Bir de ben giderken sakın yine sırtıma atlama. Yoksa bu sefer seni fena yaparım.
1: Lütfen. Boynumda bir delik var dostum.
11: Üyelik başvurusu yap.
1: Bunu bana yapma. İsyan buraya yaklaşıyor.
11: İyi geceler.
1: Burada ölürüm.
7: Bu gece Los Angeles için dua edin. Sokaklardaki görüntü adeta cehenneme atılıyor. İsyancılar her yerde. Bu yüzden dikkatli olun.
0: Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Mesela kokulu mum falan alsan iyi olur. Çünkü burası biri ölmüş gibi kokuyor.
4: Öldü.
0: Tabii öyle.
4: Nasılsınız bayağı Kapulko?
0: Nasılım? Ne güzel bir soru. Bir düşüneyim. Sırtımdan bıçaklanmışım ve biri suratımın yarısını kesip atmış gibi.
4: Keloid izlerine göre nanitler işe yaramış. Şuna baksanıza.
0: Evet. Nanitin ne olduğunu biliyorum. Gözüm ne olacak?
4: Üzgünüm delikanlı. Kısmi görüş. Ama bu işin uzmanları var.
0: Şaka mı yapıyorsun? Sana niye para ödüyorum o zaman?
4: Yanağından çıkan ojeyi düşünürsek, susmam için para ödüyorsun.
0: Harika, komedyen misin? Tanrım. Burada kıyamete karşı güvende miyiz? Bu duvarlar bir şeyle güçlendirildi mi? O insanlar hayvan.
4: Tek istedikleri temiz su.
0: Öyleyse bizim gibi çalışıp parasını verip alabilirler. Boşuna gitmedi mi? Yufka yürekli biri misin? Polisler fakirleri, fakirler de polisleri öldürür. Bu hayatın döngüsü. Hakuna Matata.
4: Optik kanalında yüzen mikro robotlar için saat başı bundan içip gidebilirsin.
0: Tamam. Televizyonum bozuk. İsyanı izlemek istiyorum.
4: Oyun odasında var. Kablolu çalışıyordur.
0: Dur bakalım. Suçluların yanına mı gideyim yani?
4: Hakuna.
0: Çok komik.
4: Los Angeles'ta su yok ama buraya pislik yağıyor.
2: Excuse moi hemşire hanım. Televizyonum bozuk.
4: Öyle mi? Çok üzüldüm. Pazındaki 45 kalibre yeterince hızlı öldürmüyor. Neden hastanemde sigara içmeyi denemiyorsun? Kolun ne durumda?
2: Acıyor. Çok fazla.
4: Pekala. Neyse, temiz bir iş çıkarmışsın. Aferin. 2 santim aşağıda olsa elini kaybederdin.
2: Ne demek istiyorsun?
4: Burası Amerika tatlım. Vakalarımın %85'i kurşun delikleri. Giriş açıları, namlu yanıkları. Bu konuda uzmanım. Kendini vurmuşsun diyorum.
2: Sessiz bir yer arıyordum. Bir süreliğine.
4: Artemis oteli saklanmak için birebir. O şey seni öldürecek.
2: Benim işim bu.

0: İçemiyorsun.
1: Lanet olsun.
2: Karaciğer sorgulama.

0: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
1: Bağlantı kuruldu. Motor City Atık Yönetimi.
0: Yerimi aldım. Ama hedefe yaklaşmak için kendimi vurmak zorunda kaldım. Daha çok para istiyorum. İşi yeniden onayla.
1: İş onaylandı.
0: Mükemmel.
1: Ancak başarısızlıkta şirket ajanın sağlık, seyahat ve yasal masraflarını üstlenmeyecek.
0: Cimri pislikler. Sonlandır.

0: Durumu nasıl?
1: Bir iyi bir kötü haber.
0: İyi haberle başlayalım.
1: İyi haber yok. Yazıcıdan çıkan karaciğerler güvenilir değil. Zehirli dokudan üretince de...
0: Zehirli doku derken peki?
1: Sözlük tanımı yani. Buradan aldığı şey dondurma değil.
0: Olamaz.
1: Evet. Giderken ağrısı için çok güçlü bir sakinleştirici almalı. Yavru fillere verilen türden.
0: Tabii.
1: Hayır, ciddiyim. Yavru fillere verilir. Çoğu insanı öldürür. Hadi otur. Bakalım ne durumdasın. Şu nanitleri bir çalıştıralım.
0: Bu işi bırakmamı söylemişti.
1: Sana köpeğimden bahsetmiş miydim? Marvin'den. Hı?
0: Onu hatırlamıyorum.
1: İyi bir köpek değildi. Hep trafikte oynardı. Ah, o köpeği severdim. Çok severdim. Her neyse. Yıllarca yaralarını iyileştirip kırılan kemiklerini düzelttim ama bir arkamı döndüm. Bam! Bir tır onu altına aldı.
0: Anlıyorum. Aslında kedi seviyorsun.
1: Devam etmem gerek. Unutma. Herkes bir gün o tırla karşılaşır.
0: Teşekkür ederim. Yine.
1: Evet.

0: Alo, ne istemiştiniz?
1: Çeneni kapayıp beni dinle.
0: Hayır. Alo?
1: Ne cüretle telefonu suratıma kapatırsın?
0: Kaba pisliğin tekisin sen. Alo?
2: Orion Franklin için arıyorum.
0: Ah.
1: Evet, demek dinliyorsun. 52 dakikalık mesafede ve odayız.
0: Çok uzak. Daha yakın bir yer ayarla, şehrin yarısı onun.
1: Acil durumlarda hep sana gelirmiş.
0: Evet, bu doğru ama kural kuraldır. Daha önce gelen olursa son odayı ona ayıramam, tamam mı?
2: Bay Franklin'in kim olduğunu unutmadın değil mi?
1: O senin sahibin.
0: Dinle. Bu otel iki temel üzerine kuruldu. İnsanoğlunun açgözlülüğü ve güven. Kuralları esnetirsem pis insanlara da aynını yapmamaları için koz vermiş olurum. Patronum bunu herkesten iyi bilir. Alo, orada mısın?
1: O patronum
2: değil, babam. Ona bir oda ayırmazsan oraya geldiğimde o odada sen yatarsın.
3: Şişko falan değilim. Neredeyse 3 gündür diyeti yapıyorum, tamam mı? Şişko lafı nereden çıktı? Aman ne gibi.
4: Everest nerede kaldı?
3: Söylediğin gibi çatıdayım işte.
4: Hala? Keyfini mi çıkarıyorsun?
3: Hayır, burası savaş alanına dönmüş. Bombalar patlıyor. Her

0: Yerde dronlar var. Helikopterler havada patlıyor.
1: Dışarı çıkmamakla en iyisini yapıyorsun.
2: Ekran, sen benim kayamsın koca oğlan. Hemen gel, bir kırmızı kod daha yolda. Yarım saatte burada.
1: Sen ciddi misin? Tüm bunlar olurken birini daha mı alacağız yani?
2: Sıradan bir çarşamba günü.
0: Hayır, bu sıradan falan değil. Dışarıdaki o sesler var ya, isyan bastırmadan geliyor. Hey, kendi evinde de pis ayaklarını öyle uzatıyor musun?
3: Defol git başımdan.
2: Alo, orada mısın?
0: Dinle. Şu isyan
1: Clearwater binasına doğru ilerliyor. 3 blok ötede. Gerçekten binayı boşaltmamız gerekebilir.
2: Ah, 12. kattayız. Krom ve karbon fiberden yapılma bir yerde. Sorun olmaz.
4: Şimdi acele et. Kırmızı kod yaklaşıyor.
5: Protestocular şu anda Los Angeles'ın merkezine ilerliyor. Hedefleri Kaliforniya'da suyu özelleştiren çok uluslu şirketin merkezi.
6: Proshield herhangi bir saldırı sezdiğinde yasal olarak ateş açabiliyor. Ve yerde gördüklerimize göre kanunun tekrar işlemesinin
7: bir
6: tek yolu
7: kaldı.
6: Bu. İsyancıların daha ileri gitmesine izin verilirse kontrol tamamen kaybedilebilir.
7: Lütfen doldurun.
6: Zorunlu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede hiç kimse güvende değil.
3: Nice.
8: Nis diye okunuyor.
3: Ben seni kastetmiştim. Ayırdıkları odayı değil. Aşağılık hayvanlar. Evet, gül bakalım Fransız. Dışarıdaki o sıçanlar Balzait 500 roketleriyle saldırıyorlar ve biri bile nişan almayı bilmiyor. İnan bana, biliyorum.
8: Tıraş kolonyası, saç spreyi ve ter içindesin. Silah satıyorsun değil
3: benden
8: mi?
3: Benden üstün müstün rolü yapma.
8: Rol değil.
3: Bak ne diyeceğim. Dost canlısıyımdır. Ama tepemi attırma. Sakın bunu yapma.
8: Lütfen. Oyuncakların olmadan bir hiçsin.
3: Oyuncağım olmadığını kim söyledi? Sana bir şey sorayım. Benim gibiler olmadan senin gibiler ne iş yapardı?
8: İşimi bilmiyorsun.
3: Burada benimle konuşuyorsan çocuk bakıcısı olduğunu hiç sanmıyorum. Ama canımı sıkan şu. Benim ülkemdesin, önemsiz bir iş yapıyorsun ve bana üstünlük taslıyorsun. Kim olduğunu sanıyorsun? Bir sokak dürümü. Bense Kobe Beef'teyim. Sen tabancası olan bir hizmetçisin. Bense o malikanenin sahibiyim.
8: Bronzlaşma spreyin akıyor.
3: Ne kadar komiksin. Şimdi seni...
7: Lütfen doldurun. Lütfen doldurun. Lütfen doldurun.
9: Kahve makinelerini bile konuşturuyorlar. Ne gerek var ki?
3: Hey ya, burada bir hanımefendiyle konuşuyorum. Tamam mı? Maydanoz olma. Neden ikilemiyorsun?
9: Kendimi zapt etmek için çok büyük çaba gösteriyorum. Ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsun. Değil mi küçük adam?

0: Geliyorum. İçeri gel.
1: Odan rezaletmiş.
0: Evet, 1976'dan beri hizmetçi yok. Bir güzellik yapayım mı? Flower sokağı kapısındaki şakla bana bak.
1: Ne yapıyor öyle?
0: Kırmızı kodu için oda vermedim. Herhalde kapıları mühürlüyor. Başka kimsenin giremeyeceğini göstermek istiyor.
2: Ne yaptığımı görüyor musun? Kurallarından anladığın bu işte...
0: Sus dur! Aciz bir şey.
1: Yarın o mühürleri açmak büyük sorun olacak.
0: Faturayı babasına yollarız. Mekan onun sonuçta.
1: Kırmızı kodumuz mal sahibi mi?
0: Evet.
1: Los Angeles'ın kurt kralı.
0: Aşağıda bir lakap. Aha, alarm yine çalıyor. Baş belası rakunlar yüzündendir. Aa.
3: Ay, yardım edin.
1: Olamaz.
3: Lütfen.
1: Polis mi o?
3: Lütfen. Aa, evet, yardım öyle görünüyor.
1: Güvenlik ihlaline bak.
3: Lütfen yardım edin Bayan Thomas.
1: Bayan Thomas mı?
3: Beni görebiliyor musunuz? Lütfen
0: Pekala,
3: yardım edin.
0: Bu büyük
3: Lütfen.
0: Bir sorun. Sanırım onu tanıyorum.
4: Tamam mı? Senin derdin ne bakalım ha?
5: Açıkçası derdim bir fincan sıcak kahveydi. Merhaba Nis.
6: Merhaba Vaikiki.
5: İyi görünüyorsun.
6: Sen de yorgun. Bıraktın sanıyordum.
5: Evet, ben de.
4: Evet tabii, kapa çeneni. Kız arkadaşını korumak için üzerime yürüyorsun. Git işine ahbap. Komik mi buldun? Bunu yapma.
5: Onu koruma ka. Bak dostum.
4: Bunu yapma.
5: Sırf bir fincan kahveyle sana yapabileceklerini bilseydin. Yani ben de profesyonelim ama bu kadın işin erbabıdır.
6: Çok mersi Sherman.
4: O elini hemen üzerimden çek. Yoksa onu alır ve bir yerine sokarım.
5: Ben sizi rahat bırakayım. Beni nerede bulacağını biliyorsun.
6: Her zaman.

0: Ondan daha iyisini bulabilirsin. Arada senin gibilerle vakit geçirmeyi severim.
1: Savaş alanına dönen bölgede helikopterler havadan destek veriyor. Ordunun da çok büyük ölçekli bir operasyonla isyanları bastırmaya geleceği
0: konuşuluyor. Bu neydi şimdi?
2: Buranın kurallarına dua et.
0: Buranın canı cehenneme.
3: Hava limuzininiz Chopra, hoş geldiniz.
0: Merkezden beni alın hemen.
3: Üzgünüm efendim, sizi pek duyamıyorum.
0: Tekrar ettirme bana, ben VIP üyesiyim. Çatıda kocaman pembe bir neon var. Hotel Artemis yazıyor, bana hemen helikopter gönderin.
4: Sokakları boşaltın.
3: Bilmiyorum, orada mısın bilmiyorum ama yardım et. Benim Morgan Daniels, beni görebiliyor musun?
5: O kızı tanıyor musun?
6: Sayılır, ona yardım et. Git getir onu.
5: Asla olmaz. Onu alırsan bize bir daha kimse güvenmez.
6: Biliyorum bebeğim.
5: Kurt Kral buradayken onu alırsan işimiz biter, hapı yutarız.
6: Evet.
5: 20 yıldır üye olmayan kimseyi içeri almadın. Şimdi bu polis için istisna mı yapacaksın?
6: 22. 22 yıl oldu.
7: Ah, hayır. Olamaz. Hayır yine mi? Tamir etmemiş miydin?
5: Ettim. Ama sokağa çıkma yasağı için şebekeyi kapatıyorlar. Elektriksiz kalacağız.
7: Evet, ve bize elektrik gerekiyor.
5: Y9'ları yeniden yönlendirebilirim. Jeneratöre düz kontak yaparım. Çıktığımda bir çaresine bakarım. Ama o kızı unut. Tamam mı?
6: Tamam. Peki.
8: Hey. Nasıl gidiyor?
6: Artemis'te yoğun bir gece.
8: En azından dışarıda değiliz. Sen iyi misin? Tuhaf nefes alıyorsun.
6: Astımım var, devam etmem gerek.
8: Tamam.

0: Anksiyeteyle baş etme, ikinci modül. Nefes alın ve nefes verin. Mümkün olduğunca çok havayı içinize çekin. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin. Affedilmenin vermiş olduğu o rahatlığı hissetmeye çalışın. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kolayca uykuya dalacaksınız ve uyandığınızda da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nefes alıp vermeye devam edin. Bugün panik yapmadan dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmakta korkulacak hiçbir şey yok. Olabildiğince çok havayı içinize çekin. Paniğin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
1: Fotoğraftaki kim? Onun adı ne?
2: Bu.
3: Hadi Till.
4: Arkamızdalar dostum.
3: Hadi Till, yetiş dostum. Hadi bu taraftan hadi.
4: Ne bu? Polis mi?
3: Boş ver onu. Gidelim hadi.
1: Hayır bak. Yardım edebilirim. Yardım edebilirim işte. Al bunları hadi. Kimseden yana değilim ve sen yaralısın. Al bunu.
5: Ellerini kaldır. Kaldır yoksa ateş ederim.
4: Hadi.
5: Kaldır.
6: Orada yaralı bir polis
5: kaldır
6: var.
5: Kaldır ellerini.
3: Dışarıda ne işin var?
1: Burada yaşıyorum ben.
5: Bir evsiz daha. Kamyon alın.
1: Hayır ona bakmam gerek.
6: Çavuş ne yapalım?
3: Tutuklayın. Tezekliğe devam edersin.
7: Büyüklerinize saygı gösterin. Sersem. Hemşire içeri girin.
1: Onu içeri almalıyız.
7: Olmaz.
6: Evlerinizde kalın.
7: Lanet olsun hemşire.
6: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles, Brookfield'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
7: Bu berbat
6: bir fikir. Bu bir tabikat değildir. Los Angeles, Brookfield'ın yetki alanındadır. Bu bir tabikat değildir. Los Angeles, Brookfield'ın yetki alanındadır.
7: Bu isyancılar iyice azıttı öyle değil mi? Emin olmak için vur onları.
8: Buna gerek var mı?
7: Bilmem ki ne istersin, cennete gitmek mi, kurt kralı memnun etmek mi?
8: Anladım.
7: Acele et.

0: Bir de oyuncağım yok diyordu.
1: Seni yakaladım. Cüzdanını benden önce aldığına inanamıyorum.
0: Otel suçlularla dolu. Çabuk olmak gerek.
1: Bak koridorda bunu buldum.
0: Hey.
1: Yaşlı kadın içmeyi seviyor galiba.
0: Söylesene. Ne kadar oldu?
1: Gayet iyi biliyorsun.
0: Tamam evet, biliyorum. Ne çok yere üye olmuşsun.
1: Yoğun bir seneydi. Dressler Berlin, Florida Miami, Otel Sazerac.
0: Çok gezmişsin.
1: Denemelisin. Bir pasaportun olsaydı en iyilerden biri olabilirdin.
0: Sadece kendi ülkemde çalışırım.
1: Bu bir seçilmiş gibi konuşma.
0: Bir çizgi çektin. Aşamayacağımı biliyorsun. İmplant ne için?
1: Ne? Fark ettin mi? Çok şekersin. Endüstri standartında.
0: İşin çok cafcaflı. Bende sadece pompalı tüfekle çanta var.
1: Bu gece hedefimin boğazını keserken gözlerine bakmak durumunda kaldım. Müşterim daha sonra tatmin olurken izlemek istiyormuş.
0: Bu çok iğrenç.
1: Sadece önemli insanları öldürüyorsan
0: evet bunu duymuştum.
1: Senin gecen nasıldı?
0: Pekala. Bu oldu.
1: Lanet olsun Sherman. Burayı hemen terk etmen lazım.
2: Evet doğru. Gidelim. Görüşürüz. Kapamam gerek. Ah Tanrım. Bu şey son anlarını yaşıyor.
1: Tamam.
2: Bu kız için mi çıktın?
1: Evet.
2: Ne kadar oldu? Bana sorarsan. 3 yıl mı?
1: Biraz daha uzun olabilir. Bir daha da çıkmam. Çıkamam.
2: Yardım edebilirim.
1: Ediyorsun. Ediyorsun bebeğim. Tamam geldik. Gidelim. Dikkat et, iç kanaması var. Hadi.
2: Bu polis için her şeyi riske atıyorsun.
1: Evet. Nedenlerim var. Kurallara bir kez daha çiğnemiştim. Hatırlarsan iyi sonuçlanmıştı.
2: O farklıydı. Ben sadece çocuktum.
1: Tanıştığımızda o da öyleydi. Bekle.
3: Kulaklarını aç ve dinle seni cahil pislik.
1: Harika. Bay Acapulco. Tamam. Kırmızı oda 18 dakika. Kiti al odamda buluşalım. Kimse yoksa haber ver.
2: Tamam hemşire.
3: Neresi olursa olsun Cancun, Guadalajara, Acapulco bile olur. Umurumda değil. Kocaman havuzu olsun yeter. Suyun fiyatından da söz etme. Suyun fiyatından haberim var.
0: Kötü değil mi?
1: Bu ne biliyor musun?
0: Kime ait biliyorum.
1: Ya içindekini?
0: Hiçbir fikrim yok. Bu şeyleri açmak değil, koku kasasını açmaktan daha zor.
1: Sen profesyonelsin, bense uzmanım. Sence bunlar ne?
0: Sarı elmas mı?
1: Yakutistan kanaryaları. 18 milyon değerinde. İç piyasada.
0: Olamaz. Kurt kral bunları geri isteyecektir.
1: Bu şaka değil. Hırsızlara ne yaptığını biliyorsun.
0: Evet.
1: Hemen çıkıp gitmelisin.
0: Levin düzelmesini beklemeliyim.
1: Burada olman çok tehlikeli. Bana güven.
0: Sana güveniyorum. Ama o benim kardeşim.
1: Onsuz çok daha büyük işler yapabilirdin.
0: Elindekiyle çalışırsın. Umduğunla değil.
1: Git. Bu hayatta yaşayacağın çok şey var.
0: Bu doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru.

0: Pekala oksijen, bir hat aç. Tanrım, onu ezip geçmişler resmen.
1: İsyanda görevli bir polis, ne bekliyorsun?
0: Hayır, kamu iletişimi, onun görevi buymuş işte.
1: Biz öyle mi öğrendi?
0: Bilmiyorum, belki bir şeyler duyup tahmin etmiş olabilir. Onu eski günlerden tanıyorum.
1: Eski mi? Buradan önce mi?
0: Evet, eski usul yapacağım. Mikrodalga neşteri 5 santim ayarla.
1: Tabii hemşire.
0: Hadi acele et.
1: Tamam hemşire.
0: Harika bezi var. Hadi.
1: Hemşire? Hemşire? Ne? İyi misin? Dinlenmek ister misin?
0: Ne? Hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
2: Evinizden çıkmayın.
3: Evet, 74 çevir abi. Anaca dedik otoparkta. Teşekkür ederim.
4: Hastanın bilinci yerine geliyor.
5: Şarm. Canım çok yanıyor kardeşim.
3: Yaşam destek ünitesine bağlısın.
5: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. Olsa bana dek burası en güvenli
3: yer. Ne yazık ki Hawaii'ye gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil, tamam mı? Bunun yüzünden.
5: Bir kalem mi?
3: Bu bir kalem değil, bir baş belası.
5: Tamam.
3: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Sizi Fuzul uyar.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Bu pazar 1 kilogram Tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.

0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Aldırdım bir kaza yaşarsan falan diye. Allah korusun, bir de ıslatırsan falan daha kötü olur yani altını. Düğününde, gerçi sonrasında da çıkarması var, bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
7: Tam manyak değil.
8: Esra, herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime gitmeme mi engel olacaksın sen beni?
9: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
10: Canın sağ olsun Mesnafi'ye.
8: Bir şırpıda sinip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda sinip geçebiliyorsun.
10: Adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
8: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
10: Evleniyor muyuz?
8: Evleniyoruz.
2: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
11: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini...

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
6: Şok şok cepte şok.
7: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar.
8: Hiç. Yine ne söyleniyorsun H5?
7: Devrelerim şişti, H5'imize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Deşarj olmaya.
9: H5'i durdurabilirsen.
10: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin EcoVax robot süpürgeyi premium özel 9999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
6: Sevince. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
8: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
9: Alarko Klima, gerçek konfor.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir. Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
10: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi

0: hepsi para kazan.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bidex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
4: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır şaka mati.
4: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Hemşire. İyi misin? Dinlenmek ister misin?
13: Ne? Hayır, hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
14: Evinizden çıkmayın.
15: Evet, 74 çevirin. Ana caddedeki otoparkta. Teşekkür ederim.
16: Hastanın bilinci yerine geliyor.
17: Şahin. Canım çok yanıyor kardeşim.
15: Yaşam destek ünitesine bağlısın.
17: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. Olsa bana dek burası en güvenli
15: yer. Ne yazık ki Hawaii'ye gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil, tamam mı? Bunun yüzünden.
17: Bir kalem mi?
15: Bu bir kalem değil, bir baş belası.
17: Tamam.
15: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
17: Ha, hap yuttuk dostum.
15: Aynen öyle.
17: Yani Kurt Kral'dan mı çalmışız?
15: Sen çaldın.
17: Ama kazar
15: bu
17: oldu.
15: Bu bahane muhtemelen Los Angeles'ı yöneten adam da işe yaramaz.
17: Hırsızlara ne yaptığını duymuştum.
15: Ben de biliyorum.
17: Onları suda boğduruyor. Evet. Resimdeki gibi bir okyanus. Ben yüzme bilmiyorum.
15: Sakin ol. Tamam mı? Bir iyilik istedim. Yeni bir planımız var. Bir kaçış stratejisi. Sadece sen yürüyecek duruma gelene kadar gizlenmemiz gerekiyor. Hey. Bunu yapabilir misin?
17: Evet. Evet. Bize bir şey olmayacak. Çünkü sen buradasın. Abim benim.
15: Ama bu son olacak.
17: Evet.
15: Birazdan dönerim. Kontrol etmem gereken bir şey var.
18: Nasıl gidiyor Kecek?
19: Burası çok karışık.
18: İsyandan kaçınmak için başka yola sapıyorum. 15 dakikaya oradayız.
8: Ben Mike. Ekip 5'e 5 ile birlikte. Kurt Kral için çevre emniyeti alındı. Buraya geldiğinde güvende olacak.
5: Kurt Kral gelmek üzere.
13: Tamam. Hadi onu konuşturalım.
5: Dozu azaltıyorum. Kendine geliyor.
13: Mo. Mo. Merhaba. Uzun zaman oldu ha?
1: Vay antamız. Evet. Eviniz çok farklı görünüyor.
13: Bilmiyorum Morgan. Her zaman şakacısın.
1: Evet.
13: Hiç değişmemişsin.
1: Saçlarım daha uzun.
13: Evet, hoş görünüyor. Çok beğendim.
1: Evet, bugünlerde daha çok dayak yiyorum.
13: Evet, fark ettim.

0: Buranın bir efsane olduğunu sanıyordum.
1: Güzel. Çünkü dışarı çıktığında öyle düşünmeye devam edeceksin.
2: Onu aldırma sen.
0: Onca zaman burada mıydınız? Suçluları mı tedavi ediyordunuz?
2: İyileri tedavi eden bir sürü insan var zaten.
0: Beni neden aldınız?
1: Harika bir soru.
2: Çünkü ailedensin. Bir nevi.
0: Öyle hissettim.
2: Pekala. Bu zımbalar iş görecektir. Sen yine de dikkatli ol. Ve açıkçası ben sürekli trambolünde zıplayan o şirin komşu kızını tedavi ettim. Bir polisi değil. Onu yapmam.
0: Evet, anlıyorum. Bayan Thomas. Gerçekten üzgünüm.
2: Senin hatan değil.
0: Hayır, hayır. Yani bu için.
2: O konuda konuşamam.
0: Sizi...
2: Hayır.
0: Bayan Thomas, iyi misiniz?
2: Burada işimiz bitti. Gitmem gerekiyor. Yaraya pansuman yap ve haber bekle. Niagara'yı hazırlamalıyım.
0: Bayan Thomas...
2: Sana tedaviden sonra ne yapacağını söyler. Özür dilerim tatlım. Yoğun bir gece...

0: Yakınlık uyarısı. Hasta 001 geliyor.
1: Bravo takımı. Burası Gold Cage. Şu an Broadway'e giriyoruz. 1,5 dakikaya oradayız. Tekrar ediyorum. Kurt Kral 1,5 dakikaya orada.
2: Anlaşıldı Gold Cage. Yerimizi aldık.

0: Harika. Paris'te Ninja Hatun.
1: Bak, sorun istemiyorum. Tamam mı? Bir dakikaya gitmiş olacağım. Hepsi bu.
2: Helikopterin erken mi geliyor?
1: Onu nereden biliyorsun?
2: Siz Amerikalılar bağırarak konuşuyorsunuz.
1: Sorun istemiyorum, tamam mı? Belki de yanlış bir başlangıç yaptık. Bak, sana bir teklifim var. Buradan gidiyorum. Tüm şehir yanıyor. Duvarın güneyine gidiyorum. Güvenliğim de yok. Orada biraz koruma işime yarayabilir.
2: İnsanları

0: korumak işimin tam zıttı.
1: Ne fark eder? Aynı şeyleri kullanacaksın. Bak şimdi benimle gel. Belki orayı seversin. Bilmiyorum, belki romantik bir şeyler yaşamamıza vesile olur. Hemen olmaz deme. Sana çuvalla para öderim, tamam mı?
0: Benim çıkış yolum zaten belli.
2: Geldi. Sana sinyal verdiğimde kızı odadan çıkar.
3: Tamam hemşire.
4: Everest. Benim için ona göz kulak ol.

0: Onu içeri alın hemen.
1: Arabaya bakılırsa önemli biri.
2: Kesinlikle öyle. Sadece önemli insanları öldürürüm.
1: Hadi canım, hedef o mu? Adam girdi bile artık bir şey yapamazsın.
2: Benim istediğim de buydu zaten.
1: Onu burada mı öldüreceksin?

0: Kapıyı aç.
1: Beyler, o şeye en fazla 6 kişi binebilir. Beni üzüyorsunuz.
0: Sana kapıyı aç dedim. Kurt Kral binada. Tek önceliğin o artık. Bizi içeri al.
1: Evet, her şey sırayla. Herkes silahını bıraksın.
0: Hayır, onu korumamız lazım.
1: Bunun için biraz geç, kurallarımız var dedim. Bunu söylemiştim.
2: Kurallar, kurallar, kurallar. Kurallar mı diyorsun Cini? Kuralları çiğneyenler olmasaydı sen nerede olurdun?
1: Ölü gibisin.
2: Parti yapma günlerim sona erdi herhalde. Vay, şu haline bak.
1: Neyse, elini tarat. Hoş geldin Niagara. Hop hop hop hop, dur bakalım, dur geri bas. Biraz daha dikkat çeksen ya.
0: Bir daha elini sürersen kafanı koparırım seni.
1: O zaman babacını kim tedavi edecek Moro?
2: Bu kadar yeter. Seçim şansın var mı Cini? Çünkü ben olmazsam kaptan sert bakışa hesap vermen gerekecek. Ve oğullar her zaman laf dinlemiyor.
1: Tamam. Ama içeri giremez, son sözüm bu.
0: Evet. Bu mekan senin baba.
2: Ama o yönetiyor işte evlat. Anlaşma buydu.
0: Baba. En küçük oğlunum ve belki de asla saygını hak etmedim. Ama buradan çıkmazsan bana 16 yaşıma girdiğinde söylediğin şeyi asla unutmayacağım. Güvenle hayallerinin peşinden koş demiştin bana. Ama benim tek hayalim her zaman senin gibi olmaktı.
2: Affet beni Cross. Çünkü senin böyle yumuşak büyümene o saçmalıklar yol açtı. Yine de buradan kurtulamazsam bu senin.
1: Tamam.
2: Al bunu.
1: Ailesi dedi bitti. Hadi al şunu. Baskı uygula.
2: Vakti gelince onunla ne yapacağını umarım biliyorsundur.
1: Mavi kod.
3: Mavi kod mu? Mavi kod da neymiş?
4: Polis anlamında olabilir mi?
3: Evet biliyorum. Buraya hiç polis gelmemişti. Sana demiyordum zaten.
4: Ah.
3: Kendine gelirsin. Ağrı kesecek.
4: Hayır.
3: Biraz acıtacak. Tamamsın. Hadi çıkaralım seni.
4: İşim için kan testi yaptırıyorum.
3: Benim sorunum değil. Seni niye aldığını bile bilmiyorum.
4: Çünkü çocuğunu tanırdım. Öldüğünü biliyor musun? Aşırı dozdan. Bu yüzden içmeye başladı. Tıp lisansını kaybetti.
3: Hayır.
4: Sana hiç bahsetmedi mi?
3: Bilmek de istemiyorum. Burada kurallarımız var. Buraya nasıl geldiğimizin bir önemi yok. Kurallar dış dünyaya ait oldukları yerde tutmak için var.
4: Tamam dostum.
3: Söyle bakalım polis. Sırrımızı tutacak mısın?
4: Elbette.
3: Bu rozeti

0: Görüyor musun?
1: Hı-hı.
0: Bir sağlık uzmanı olduğumu yazıyor.
1: Tamam.
0: Ama bu
1: Hey, nutuk çekme bana. Sırrınız güvende. Ona yapmam.
0: İyi cevap. Gitme zamanı.
2: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Proşu Yıldız yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
3: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
4: Bağlantı kuruldu. Motor site atık yönetimi.
3: Biraz çetrefilli oldu ama tuzak işe yaradı. Hedef şu an yakın mesafeden öldürülmeye hazır. İşi bitirmek için yerimi aldım. %30 zam istiyorum çünkü külfetli iş ve çok iğrençsin. Gönder.
4: Doğrulama için lütfen bekleyin.
5: Burası dışarıdan daha güvenli bence.
6: Kim ki o kadın?
5: Patron iyi tanıyor.
6: Kuralları varmış.
5: Galiba öyle ama tanımıyorum.
6: Kim takar onun kurallarını, boş ver.
5: Bence de. Hiç gerek yok.
6: Kendini bir şey san.
5: Bence de.
6: Görünüşünden bil. Egolu.
5: Kesinlikle öyle. Hey!
6: Tamam saçma.
5: Bize bir yardım edin.
0: Lanet olsun.
5: Evet.
0: Ha. Yere bak sadece. Artemis de yoğun bir gece. Hangi odada kalıyor?
7: Unuttum. Dediğin gibi Artemis de yoğun bir gece.
0: Güzel botlar. Öyleyse lobideki it sürüsünden nasıl kurtulacağını biliyorsun. Çünkü onu burada bulurlarsa yaşlı bayan dahil hepimizi öldürürler.
7: Dinleyin Bay Waikiki. Bu konuşma üyeliğinizi tehlikeye atar.
0: Doğrudur. Ama bir suçlu hastanesine polisler alınmaya başlandıysa kim üye olmak ister ki?
3: Lanet olsun.
0: Şeytan ayrıntıda gizlidir koca adam.

0: başlıyoruz.
1: Ek talepler onaylandı.
2: Mükemmel. Sonlandır. 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55.
3: Evlerinizde kalın. Tekrarlıyorum. Evlerinizde kalın.
4: Zavallı Jean. Bu mekan hala kanını emiyor.
1: Anestezi başlatılıyor.
5: O yüzden hayattayım. Cidden. Bir dünya adamım varken böyle bir şey nasıl oldu?
4: Yani işte güzel bir kız. Bir çanta dolusu Semtex ve yaşlı bir adamın gafil bir anı.
5: Anladım, anladım. Gerçi bir bana en son yürüdüğünde sene 86'ydı.
4: O eski kocan nasıl?
1: Şarapnel tespit edildi.
5: Kim bilir, kim takar onu. Aslında iki eşi daha oldu. İki ve ikisi de hemşire.
4: Şu adama bak hele. Fişini çekmemi ister misin?
5: Hayır. Florida'da hayatı kaymış zaten.
4: Şu bedava kliniği açtığın zamanı hatırlıyor musun? Evden kaçanlara ve keşlere annelik ediyordun. Bir de şimdi bak, efsanesin.
5: 10 miligram benzitrix, herkes masalcı kızım.
4: Bu mekanı kurmanı istemem en iyi fikirlerimden biriydi aslında. En iyi yatırımımdı ama... Şeytanla anlaşma yaptığına pişman mısın?
5: Şeytan değilsin orayım. Hippiden dönme mafyasın. Boncukların kurşuna dön.
4: Acımasızsın.
1: Hastanın uyumasına 10 saniye.
4: Evet, uzun bir yolculuktu Jean. Bugünlerde ölümlerden pişmanlık duymuyorum. Yalanlardan duyuyorum. Sana söylediğim yalandan. Bu harika bir isim.
1: Polis raporuna göre...
6: Dikkat! Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles...

0: SHIELD memurlarına direnenlere ölümcül güçle karşılık verilecektir. Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. ProShield memurlarına direnenlere...
1: Bu gece iyice sarpa sardı ama telaşlanmanı istemiyorum. Lev? Olamaz. Hey, hey Lev. Hey Lev. Hey, duyuyor musun?
2: Hey, hey. Sorun yok Sherman. Daha iyi hissetmek için birazcık aldım.
1: Hemen gitmemiz gerek.
2: Gidemeyiz dostum. Henüz yeşile dönmedi.
1: Malibu mafyasının yarısı lobide. İsyancılar köşe başında. Kurt Kral da büyük ihtimal burada.
3: Üç boyutlu model
1: en
3: kabul edildi.
1: En kötü senaryo. Buradan gitmemiz gerek.
2: Hayır. Olmaz hayır. Hemşire hareket etme dedi çünkü ölebilirim.
1: Bir şansımız var. Burada kalırsak ölürüz.
2: Bu riski alamam Şerm. Olmaz üzgünüm yapamam. O kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim anladın mı? Anladın mı tamam mı? Tamam mı? Ama senin gitmen gerekiyor.
4: Bana karşı dürüst ol. Buradan sağ çıkacak mıyım?
5: Umarım. İsyanı atlatabilirsek.
3: Everest, orada mısın?
5: Hemşire, yoldayız.
3: Anlaşıldı.
4: Onunla konuşabilir miyim? Bayan Thomas, bugün için çok üzgünüm.
6: Sorun değil, sen yoluna devam et.
4: Evet, size bir şey söylemem gerek, tamam mı? Siz olanları değiştiremezdiniz. Hiçbiri
3: sizin hatanız değildi.
6: Çocuğun var mı Mo?
3: Evet, iki çocuğum var.
6: Öyleyse bilirsin. Suç hep sendedir.
3: İki çocuk hanım. Vay canına.
4: Evet. Biliyor musunuz? Trambolininiz hala bizde.
3: Ama artık pek güvenli sayılmaz.
6: Çocukken o şeye bayılırdınız. Mo ve Bo.
3: Evet. Ben de onu öyle hatırlıyorum.
6: Keşke aynını diyebilsem.
7: Geldim.
3: Hastanın bilinci açılıyor.
7: Evet, burada.
6: Gitmem gerek.
7: Bir sinek gördüm.
4: Hoşça kalın Bayan Thomas.
7: Bir sandalyeye konsaydı ve rüzgarın gücünü hissetseydi kendini dışarı atma şansı olabilirdi. Ne saçmalıyorum ben böyle?
6: 10 miligram benzitrix'de herkes masalcı kesiliyor. 30 miligramla gerçekleri söylersin. Sana Bo'nun adını hiç söylememiştim. Sana bir sorun var Orion. Oğlumu tanıyor muydun?
8: 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94... 92, 91.
0: Los Angeles'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İsyan bölgenize yaklaşırsa evinizden dışarı çıkmayın.
5: Hazır mısın?
3: Üç boyutlu yazım tamamlandı.
2: Şerm.
1: Evet.
2: Ne yapacaksın?
1: Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Başka seçeneğin var mı?
2: Ne yani? Dur biraz, bir planın var mı?
1: Bir sürü planım vardı Lev. Hayatım boyunca. Ve hepsi de seninle ilgiliydi. Ama sen onları mahvedip durdun. O yüzden şimdi oturup bekleyeceğiz. Kimsenin bizi bulmamasını umacağız çünkü onun için planım yok. Ama en iyi ikinci şey var. Bir silahım var.
3: Benzitrix ölümcül.

0: seviyede.
1: Cevap ver. Oğlumu tanıyor muydun?
2: Aslında tanımıyordum ama beyaz bir spor arabam vardı. Hava soğutmalı turbosu olan orijinallerden.
1: Hey.
2: Ne?
1: Oğlumu tanıyor muydun dedim. Hı?

0: Ve kuralları biliyorsun. Biri benden bir şey çalarsa onu okyanusa atarım.
1: Polis raporu. Aşırı doz yazıyordu.
0: Polisin sahibi benim Jean.
1: Hayır, hayır.
0: Taşar yerine oturdu şimdi. Seni öyle buldum işte. Oğlunun yasını tutan zavallı bir kadındın. O kadar sarhoştun ki artık serum bile takamıyordun. Yeniden insanlara yardım etmeni sağladım. Bizi evren bir araya getirdi. Ve Artemis doğdu.
1: Boğ'yu öldürdün. Oğlumu öldürdün.
0: Şeytanla anlaşma yaptın. Ne bekliyordun ki?
2: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37.
3: Hadi. Şu anda belirtilen noktada.
4: Bana bir helikopter çağır.
2: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Babana gel!

0: Hemşire! Hemşire!
1: Hasta Honolulu. Siyah kot, kalp krizi.
2: Ne oluyor?
3: Evet, siyah kot.
2: Jeannie mi?
3: Honolulu.
2: He.
3: Siyah kot, Honolulu.
2: Ne oluyor Jeannie? Jeannie! Nereye?
0: Orada neler oluyor? Baba! Baba!
4: Alınma noktası tehlike arz ediyor. Seyahatiniz iptal edildi.
5: Hayır, iptal etme, geri dön. Geri dön!
2: Hadi kardeşim. Lanet olsun. Hadi kardeşim.
3: Pekala, uyan. Çekil, çekil.
2: Neler oluyor?
3: Karaciğeri şokta, kalbi durmuş.
2: Ölmesine izin verme.
3: Çekil.
2: Lütfen, lütfen.
3: Hadi. Hadi açıl. Hadi.
6: Güvenli bağlantı kur.
2: Kim var orada? Sen misin Jean?
6: Bu Detroit'ten.
2: Dur, dur biraz bak. Sana para veririm. Detroit'ten alacağın benim için çerez parası.
6: Ölümünü satın aldılar. Haysiyetini bedavaya verme.
2: Yani böyle mi oluyor? Vay be. Tamam canım, beni nehre yolla hadi.
6: Detroit, işte mutlu sonun. Bağlantıyı sonlandır.

0: Aşağılık kadın.
1: Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Öldü evlat. Çok üzgünüm. Gerçekten. Ne yakara? Orada ne yapıyor o?
2: Nisan'ın yanında mı?
1: Ölüyor.
2: Tabii ya. Sadece önemli kişileri öldürür.
1: Bekle, yapamazsın. Bu kurallara aykırı. Tanrım. Everest, hemen buraya gel. İşler sarpa saracak. Ortalığı kan götürecek, gel.
3: Lanet olsun. Elektrikler kesilmiş.
4: Patron ne dedi biliyorsun?
3: Evet, biliyorum.

0: Bana bakma. Arkana dön.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bu mekanın elektriğini kestiğinde Lev Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlıydı.
1: Bunu bilmiyordum.
0: O zaman sensin. Biliyordun.
1: Tamam. Onu benim yüzümden kaybettiğini düşünüyorsan durma.

0: ceketime dokunmamanı söylemiştim.
1: Hayır!
0: Sıktığın yere gitmiyor bile. Amerikan malı diyedir işte. Kim satar ki bunları?
1: Seni geberteceğim.
0: Hiçbir halt edeceğin yok. Üstünü taslamandan bıktım. Sen benden üstün değilsin. Güya burada güvende olacaktım. Bu mekanın olayı o. O yüzden para ödedim. Ama sen her şeyi mahvettin. Şimdi seni vurmam gerek. Vurmak istemiyordum. Bir yolunu bulabilirdik. Kimyamız uyuşmuştu. Ama şimdi seni vurmak zorundayım. Evet, kimmiş üstün olan?
2: Hayır. Hayır.
3: Üç boyutlu model kabul edildi.
2: Hayır.
3: Yazıcı takıldı.
4: Tanrım, ne yaptınız? Diğer hastaları öldürmek yasaktır. Birinci kuralım, kaç kere söyleyeceğim?
5: Ben hasarı karşılayacağım.
4: İyi misin? Berbat görünüyorsun çünkü.
5: İyiyim. Bu kurşun geçirmez.
4: Peki belindeki kurşun?
5: Ah, olamaz.
6: Patlayacak. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin.
1: O da neydi?
4: Yeni mal sahibi. Onu buradan çıkaralım.
1: Bekle.
6: Şu şeyi parçalayın. İçeri girmek için her yolu deneyin. Katları kontrol edin, duvarları parçalayın ne olursa. Yeter ki babama ulaşın.
7: Hadi duvara iki kişi gelsin.
8: Hadi. Gösterin gününü.
9: Daha sert.
8: Hadi
9: bir daha.
8: Yardıma çabuk, gelsin
9: biri. Hadi daha sert vurun.
8: Hadi.
5: Hey.
4: Kız nerede? Mo nerede?
5: O güvende ama biz değiliz. Gitmeliyiz.
4: Hadi.
6: Seni geberteceğim kadın. Burayı da yakıp kül edeceğim.
4: Şu taraftan hadi. Hadi.
5: Hastaları çıkarmalıyım.
4: Gel hadi.
5: Geliyorlar.
4: Ben de kalıyorum. Onları durduracağım.
5: Hayır. Dinle. Sen ufacık bir kadınsın. Hiçbir haltı durduramazsın.
1: Çabuk ol.
5: Herkese yardım ediyorsun. Ben de sana yardım edeyim. Lütfen.
4: Mekana iyi bak, tamam mı?
5: Tamam hemşire.
4: Aferin evlat. Dayan.
1: Ona hadi benim yaptığımı söyle.
4: Bizimle gelmiyor musun sen?
1: Senin işin onarmak, benimki kırmak. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemeyiz.
4: Nerede bu? Nerede bu havalandırma boşluğu? Tamam, bu kadar hissettin mi? Hadi.
5: Ha? Bekle. O nerede?
4: Niz geride kaldı. Evet. Özür dilemeye çalışıyor. Kendi tarzında. Evet.
6: Ne yapıyorsunuz siz hala? Hadi
8: çocuklar, tüm gücünüzle itin. Hadi. Hadi çabuk.
6: Hadi, acele edin. Hadi yardım edin onlara.
5: Anlaşılan, kuralları bilmiyorsunuz.

0: burada ziyaret saati diye bir şey yoktur.
1: Neler oluyor? Babam nerede?
0: Herkesi kurtaramazsın.
1: Hayır. Hayır!
2: Sakın çizgimi geçmeyin.

0: Hastanelerde kodlar kullanırız. Yavaş kod, hasta çoktan öldü demektir. Ama yine de denememiz gerekir. Ailesi bu fikre alışsın diye.
1: Neden anlatıyorsun bunu?
0: Çünkü ufaklık. Sen de yavaş kodsun. Buradaki kankaların henüz bilmesi. Sen öldün.
2: Senin için geliyorum, yavaş kod.
3: Gece ne oldu böyle?
4: Kurallar çiğnendi. Silah sokmak, ziyaretçi, bomba, personele hakaret diye rastladım.
3: Polis almak. Arkadaşınla tanıştım.
4: Arkadaşım değil. Oğlumu tanırdı.
3: Senin çocuğun mu var?
4: Evet, vardı. Çok uzun bir hikaye.
2: Hadi!
5: Size zaten söyledim. Sakın çizgimi geçmeyin.
4: Hadi acele, gidelim. Hadi.
3: Tüm isyancılar burada.
4: Ağırlığını bana ver, hadi.
3: Hangi kapıdan çıkacağız?
4: Tüm kapılar ve tünelleri mühürlediler. Ama bir tanesini unuttular.
3: Ön kapı mı?
4: Doğru. Artık kimsenin kullanmadığı bir yoldan dışarı çıkacaksın. 22 yıl önce girdiğin o kapıdan.
3: Bekle, dur biraz. Geri sar. Çıkacaksın derken...
6: Sen! Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirdi ve sen onun ölmesine izin verdin.
3: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Ha?
6: Sen de kimsin?
3: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
6: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
3: Tamam.
6: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
4: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
6: Hadi, hadi, hadi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların biri.

0: bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben bilirim,
3: ben bilirim. Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
5: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
4: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
5: Aldığınızdan daha fazlası.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma
6: Golf. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma.

0: son hepsi para kazan.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: 1 milyar.
5: İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır.
6: İhanet, sadakat, derin hesaplaşmalar. Polat Alemdar'ın Puslu Vadi'deki hikayesi Beyaz TV'de devam ediyor.
7: Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin.
6: Replikleri, sahneleri ve karakterleriyle hafızalara kazınan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu hafta içi her gün 16.30'da Beyaz TV'de.
5: Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Natsi'yle kakaolu fındık kreması 349 lira.
16: Abi ne oluyor ya?
17: Açlık basıyor, bir şey yok.
16: Niye basıyor ki?
18: Açlığın gong dediği yerdeyse ondan basıyor.
16: Nasıl duracak?
17: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
19: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.

0: Al hepsi para kazan. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu salı BİM'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Natsi'yle kakaolu fındık kreması 349 lira.
1: Araba şamalaz.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi bayra mutlu
3: ol. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Bir şey aldırdım bir kaza yaşarsan falan diye. Allah korusun, bir de ıslatırsan falan daha kötü olur yani altını. Düğününde... Gerçi sonrasında da çıkarması var. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
9: Hal!
8: Tam manyak değil.
9: Esra, herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime gitmemene engel olacaksın sen beni.
10: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
11: Canın sağ olsun Mesafir.
9: Bir şırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda silip geçebiliyorsun.
11: Adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
9: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
11: Evleniyor muyuz?
9: Evleniyoruz.
12: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Araba şamalaz.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş

0: gibi. O zaman herkese benden şamur olsun. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu
1: ol. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
2: şok. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Annem yaparsın dedi.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Koçak'ta festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirtti ve sen onun ölmesine izin verdin.
2: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Heh?
1: Sen de kimsin?
2: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
1: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
2: Tamam.
1: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
3: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
1: Hadi, hadi, hadi.

0: Hey, hey, o da neydi?
1: Bunu söylemiştim. Yavru fillere verin.
0: Adamları. Daha fazlası gelecek. Buradan çıkmalıyız.
1: Yapamam. Olmaz, hayır.
0: Birlikte başarabiliriz. Tamam, hadi, hadi al şunu. Gidelim, hadi yürü. Anahtarlar yanında mı? İyi misin?
1: Bilmiyorum.
0: Hey, çıkmak daima girmekten zordur. İnan bana, biliyorum. İşte böyle.

0: Bahsetmeyiz. Arabam otobüsün yanında. İşte orada. Başaracağız. Tamam, bir saniye. Gitmeye hazırız.
1: Biliyor musun? Güzel bir sabah olacağı benziyor. Sanırım biraz yürüyeceğim. Yürümek istiyorum, evet.
0: Hayır, dur. Dur. İçeri döneceğini söyleme.
1: Artemis'e mi? Hayır, o bitti. Ama bilirsin, şehirden ayrılırsam bu insanları kim tedavi edecek, ha?
0: Arabaya bin, hadi.
1: Hayır, ben yaşlıyım. Tek bildiğim insanlara yardım etmek. Ben bunda iyiyim. Aklıma gelmişken, şu atar damarını ıskalayan son kurşun yaranı temizleyip dikmemiz gerekiyor. Vegas'ta gizli bir yer var. Adı Apache. O tarafa mı gidiyorsun, ha?
0: Açıkçası nereye gideceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk kez ne istersem yapabilirim. Bunu planlamamıştım.
1: Bir yolunu bulursun. Çıkmak her zaman girmekten zordur. Hadi.

Görevli.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün turizm cenneti Mardin Midyat'tayız. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Midyat'ta tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün sizlere Diller ve Dinler şehri Mardin'den sesleniyoruz. Gezi rotamızda çok renkli yerler var. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın.

Sizleri şimdi Dara Antik Kenti'ne getiriyoruz. Dara Antik Kenti'nin ihtişamı göz kamaştırıyor.

Evet değerli izleyenler, şu anda Mardin merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Dara Antik Kenti'ndeyiz. Çok önemli bir antik kent. Ziyaretçi akınına uğruyor. Her zaman çok kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Buraya sürekli tur otobüsleri geliyor. Ve Dara Antik Kenti'nin ihtişamı, tarihi dokusu görenleri hayran bırakıyor. Peki tam olarak neredeyiz? Efendim şu anda Artuklu'yla Nusaybin arasındayız. Nusaybin merkeze mesafemiz 30 kilometre civarında. Midyat'a mesafemiz 80 kilometre civarında. Buram buram tarih kokan, son derece etkileyici, mükemmel bir antik kent. Ve her geldiğimizde Dara Antik Kenti'nin büyüsüne daha da fazla kapılıyoruz. Ambiyansı inanılmaz güzel. Ve değerli izleyenler, şimdi milattan önce 330 yılında Persler döneminde kurulan bir antik kent. Şu anda bulunduğumuz Dara Antik Kenti askeri bir alan olarak kurulmuş. Burada yerleşim yokmuş. Evet, askeri bir alan olarak Persler döneminde burası kurulmuş ve daha sonra bu civarda yaşam başlamış ve nüfus müthiş artmış. Ancak milattan sonra 505 yılında Romalılar döneminde Dara Antik Kenti daha da önemli bir hale gelmiş, daha da güçlenmiş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Efendim şimdi Dara Antik Kenti çağlar boyunca son derece önemli olmuş. İşte askeri bir alan olarak kurulmuş. Biz şu anda nekropol bölümündeyiz. Bir de akropol bölümü var. Ve şu anda gördüğünüz, bizim de gördüğümüz kısım Dara Antik Kenti'nin %5'i civarında. Efendim diğer kısımda, akropol kısmında günümüzde hala profesyonel bir ekip tarafından kazı çalışmaları devam ediyor. Kazdıkça toprağın altından tarih çıkıyor. Dara Antik Kenti çıkıyor. Yaşanmışlık çıkıyor. Burada kralların, soyluların ve diğer yaşayan halkın mezarları var. Her tarafta son derece enteresan mezarlar var. Çok daha mütevazi mezarları görüyoruz. Efendim krallara, soylulara ait çok daha ihtişamlı mezarları görüyoruz. Yine Dara Antik Kenti'nin kuruluşunda yöreye özgü taş kullanılmış. Çok enteresan ve dört bir yanında çok önemli mesajlar var. Aslında sizlere aktaracağımız, anlatacağımız çok önemli detaylar var. Dara Antik Kenti'ndeyiz. Efendim sizler için bu mükemmel antik kenti keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

0: Peki şu anda neredeyiz? Şu anda yine bir mezardayız. Burası askeri bir mezar, toplu bir mezar. Öğrendiğimize göre efendim aşağıda bakın bu toplu mezarda 3000 askerin kemiği var. Evet Sinan, anlatır mısın?
1: Yüreğine sağlık. Burası en dikkat çekici ve en gözde alanımızdan bir tanesi. Yekpare bir kayı uyup bu hale getirmişler. Herhangi ekleme geçirmiyor.
0: Çok
1: burası
0: ilginç.
1: Hazırlanmış ve diğer mezarlara benzemeyecek bir atmosfere sahip. Mimarisi 3 tabakadan oluşur ve buradaki gömülenler sadece savaşta ölenler.
0: Evet.
1: Atıyla, devesiyle, savaş eşyalarıyla beraber hatta ölüm sırasında belki yıllar geçmiş ama daha sonra alabilmişler o kemikleri, topluca gelip buraya gömmüşler. Tabii ki inançları nedir? Pagan kültüründen etkilenerek, biraz da eski ahitlere bağlayarak bir Roma halkından bahsediyoruz. Hı. Roma halkı geç Roma erken Bizans döneminde savaşta ölen arkadaşların hepsini toplayarak buraya gömmüşler. İnançları neydi? Ezikel'in gelip onları buradan kurtaracağına inanıyorlar.
0: Evet,
1: Ezikel eski ahitlerde peygamber diye geçiyor. Yehovan peygamberi. Yeni ahitte ise melek diye geçmekte. Onun görevi ne? Ölülere nefes verme. Yani diriltme mucizesine sahip. Az önce şurada insanlar hayranlıkla yukarı baktığına şahit olduk. Orası cennetin yolu efendim. İnançlarına göre. Ruhun gökyüzüne aydınlığa yükseliş noktası. Herkes burada kemikleri net bir şekilde görebiliyor değil mi efendim?
0: Evet.
1: Buradaki kemikler tamamen savaşta ölen atıyla, devesiyle, savaş eşyalarıyla, gözyaşlarıyla yani şişeleriyle, kandillerle gömmüş bir alan aşağıya.
0: Değerli eşyalarıyla, kesinlikle, önemli eşyalarıyla 3000 asker buraya defnedilmiş. Burası toplu bir mezar. Cam bölümlerin altında askerlere ait olan o kemikleri görüyoruz. Peki Sinan, bunlar da mı mezar?
1: Kesinlikle sınıflandırılmış. Şimdi bizim
0: inancımızda
1: rütbesine göre 3 katlı olduğu için en üst kattaki mezarlara pek şahit olamıyoruz. En alt ve ikinci kattaki, şöyle gelip bakar mısınız şu taraftan? Bak, yüzlerce kemiklere şahit.
0: Evet, çok sayıda kemik var. Görebiliyoruz kemiklere.
1: Şöyle
0: bakın,
1: şeye doğru ilerleyelim.
0: Cam
1: isterseniz
0: bölümlerin altında. Bakın burada enteresan bir bölüm var.
1: Şimdi
0: bacam bu nedir?
1: Burası aslında, ne güzel bir yorumla baca dediniz. Evet, baca da diyebiliriz ama farklı bir inanca bağlıyoruz. Nasıl farklı bir inanca bağlıyoruz? Her dinde olduğu gibi bir aydınlık arıyoruz. Ve buradaki inanca göre de eski ahitlerde geçen kısmı, az önce mesela bir pagan inancından bahsettik. Paganizmden etkilenmişler, Musevilikten etkilenmişler. Buradaki eski kayıtlara göre yazılan kısmıyla Ezikel gelecek, yeryüzündeki bütün ölüleri uyandıracak ama aynı uyanma sırasında Rab seslenecek ona. Sakın diyecek, bir kısmı savaşarak ölenleri, onları sakın öldüğünü hatırlatma. Hı. Derin bir uykudan uyansınlar ve herhangi bir sorgu ve sualden geçmeden şuradan karanlıktan aydınlığa doğru yükselmeye ruhlar başlasınlar diye kaynaklara geçiyor.

Evet değerli izleyenler, Dara Antik Kenti'ni keşfetmeye devam ediyoruz. Hava son derece sıcak, bazen zorlanıyoruz. Şimdi Dara Antik Kenti son derece büyük bir alanı kapsıyor. Nekropol bölümünü sizlere gösterdik. Akropol bölümü var ve su sarnıcı, yani işte zindanda diyebiliriz. Şu anda tam da o noktadayız. Değerli izleyenler, Dara Antik Kenti'nin kurulmasıyla birlikte bu civarda yaşam başlamış. İşte şu anda da köydeyiz. Ne köyü burası Emrah? Oğuz Köyü. Dara'da Oğuz Köyü'ndeyiz. Efendim arkamızda zindan var. Burası da çok enteresan bir yer. Zindan olarak çok uzun bir süre kullanılmış. Daha sonra su sarnıcına dönüştürülmüş. Hatta yere batan sarnıcından 3 metre daha yüksek olduğu söyleniyor. Evet, üstünde de ev var. Dikkatinizi çeken bir detay olmalı diye düşünüyorum ve orada hala yaşam devam ediyor. Dara Antik Kenti'nde Oğuz Köyü'nde su sarnıcının üzerindeki evde hala yaşam devam ediyor. Oldukça yüksek bir sarnıç. İçeri girelim, su sarnıcının içinde sizlere gösterelim. Çok enteresan.

0: Ve şimdi de önemli bir turistik durak olan Su Sarnıcı'na geliyoruz.
1: Efendim yanımızda Mardin Vali, Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli, aynı zamanda rehberliğimizi yapıyor. Aynı zamanda bizim ekip olarak çok sevdiğimiz kardeşimiz Emrah var. Efendim çekimlerimizde Burak'la birlikte yanımızdan bir an olsun ayrılmadı. Ben kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Emrah'cığım bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem Burak'a hem de sana.
2: Bizler teşekkür.
1: Yorulduk, hava çok sıcak. Bizim işimiz kolay değil ve hani Mardin kazan, biz kepçe tabiri caizse. Gerçekten yorulduk ama değdi ki şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes mükemmel bir Mardin bölümü izliyor. Evet, şu anda bulunduğumuz yer zindan gibi zindan aslında.
2: Evet.
1: Biraz böyle ürkütücü.
2: Biraz ürkütücü, ürkütücü bir havası var. Çok güzel, çok detaylı bilgi verdiniz. Zindan olmasının yanı sıra en çok kullanım amacı aslında yere batan sarnıcından 3 metre yüksekte, daha yüksek olması hasebiyle
1: çok, yüksek.
2: Çok büyük bir su sarnıcı olarak kullanıldı o dönemde.
1: Evet.
2: Dara kentinde o dönemin ilk su arıtma sistemi kullanıldı aslında. Mezopotamya'nın ilk su arıtma tesisi diyebiliriz. İlk su
1: çok
2: arıtma,
1: enteresan
2: evet.
1: O dönemde.
2: Tabii, o dönemde
1: su
2: bu
1: arıtma tesisi olarak
2: kullanılmış.
1: Yani evet. Burada depolanan su son derece temiz bir suydu.
2: Temizlenmiş, filtrelenmiş evet. Ve olası bir saldırı anında Dara antik kentinde yaşayan insanlara bir yıl yetecek kadar suyun burada temiz bir şekilde muhafaza edildiği, korunduğu
1: bilgisi. O zaman burası içinde bulunduğumuz su sarnıcı su deposu olarak kullanıldığı yıllarda tonlarca suyu muhafaza edebiliyordu.
2: Evet,
1: yani bir yıl boyunca Dara Antik Kenti'nin bir saldırıda ihtiyacını karşılıyordu. Evet. Çok enteresan. Hı-hı. Peki şimdi buradaki taşlar ilginç. Tonlarca ağırlığında taşlar. Evet. Her bir taşın ağırlığı.
2: Yaklaşık 3 ton. 3 ve 3,5 ton arasında diyebiliriz.
1: Peki burada depolanan sular Dara Antik Kenti'ne nasıl gidiyordu?
2: O dönem yapılmış olan kanallar sistemiyle yapılıyordu.
1: Evet.
2: Ve aynı zamanda yukarıda gördüğünüz, şurada göstermeye çalışayım sizlere, pencereler var. Oradan da su ön taraftaki alana aktarılıyordu. İnsanlar ihtiyacı kadar olan suyu gelip buradan temin edebiliyorlardı, alabiliyorlardı.

Sizleri şimdi de Beyaz Su'ya getiriyoruz. Beyaz Su'da mutlaka keyif yapmalısınız.

0: Mardin Midyat'ta şu anda mükemmel bir ortamdayız efendim. Tahmin ediyorsunuz eminim. Bulunduğumuz yer Beyaz Su. Şimdi Beyaz Su'nun özelliği ne diye soracak olursanız, burası doğal kaynak suları bakımından son derece zengin bir yer. Turistik bir yer. Aslında Mardin'in doğal güzelliğini ve doğal kaynak suyu bakımından zenginliğini yansıtan mükemmel bir yer. Burası her zaman çok kalabalık oluyor. Buraya sürekli turist geliyor, turlar geliyor ve hafta sonları, cumartesi, pazar günleri burada iğne atsanız yere düşmüyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Efendim, hemen yanı başınızdan doğal kaynak suları akıyor. İşte o suyun kenarında kahvaltınızı yapıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Ve efendim isteyenler doğal kaynak suyundan faydalanmak için, şifalanmak için, aynı zamanda serinlemek için ayaklarını suya sokuyorlar. Özellikle çocuklar beyaz suyu çok seviyor. Burası oldukça büyük bir alan ve çok sayıda mekan bulunuyor. Peki biz şu anda neredeyiz? Şu anda Nebi ustamızın ve kardeşi Furkan'ın misafiriyiz. Müzisyenlerimize, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Beyaz suyun olmazsa olmazı kemençe şov ve Mardin türküleri. Efendim, güzel bir türküyle Beyaz Su'dan sizlere seslendik. Ve gerçekten ortam o kadar güzel ki. Şimdi doğal kaynak suyumuz var, müziğimiz var. O ambiyans zaten inanılmaz güzel ve aradığınız her türlü lezzet var. Furkan merhaba.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız, iyisiniz?
0: Biz de iyiyiz. Burası çok güzel. Şimdi burada olmak insanı dinlendiriyor.
1: Dinlendiriyor, evet.
0: Ve şu anda da çok kalabalık. Aslında efendim çekimlerimize hafta sonu yapmıyoruz. Yani cumartesi, pazar değil çekim yaptığımız gün. Buna rağmen...

0: rağmen çok kalabalık.
1: Doğru.
0: Buraya gelenler ne yapıyorlar?
1: Buraya gelenler genelde burada yani yemek için geliyorlar.
0: Evet, kahvaltınız var.
1: Kahvaltımız var. Tamam. Genelde zaten sabahleyin 7'de başlıyoruz. 12'ye kadar kahvaltı servislerimiz oluyor.
0: Evet.
1: 12'den sonra yemek servisine başlıyoruz.
0: Tamam.
1: 12'den 12 akşama kadar yemek servisimiz oluyor. Burada mesela deseniz ne tüketiliyor? Kuzu eti.
0: Evet.
1: Burada mesela %99'u kuzu eti tüketiliyor.
0: Evet, doğal ortam. Evet. Efendim gördüğünüz, her taraf yemyeşil ağaçlarla çevrili. Evet. Sineğimiz, arımız var. Evet. Şöyle kovalıyoruz.
1: Gördüğünüz gibi kuzu etleri, buradaki kuzular besi hayvanı olmuyor. Kuzuları bu dağlarda kendisi besleniyor.
0: Bu yüzden de lezzetli. Evet,
1: ondan dolayı çok lezzetli.
0: Hangisi?
1: Mardin kebabı hemen burada. İç kısımda. Evet.
0: Evet, Mardin kebabı.
1: Özel zorluktan çekiliyor.
0: Tamam.
1: Buraya gelen turizm firmaları %90 Mardin kebabı tüketiyor.
0: Zaten efendim bir şehre geliyorsanız ne süllüyse onu evet, yemeniz lazım. Mardin kebabı şahane. Etlerimiz şahane. Buranın hayvanlarının etleri evet. Başka?
1: Başka buranın balığı. Buradaki balık bu suda yetişiyor. Küçüklüğünden beri burada yetiştiriyor.
0: Beyaz suda.
1: Evet, buranın beyaz su balığı bu. Burada yetişiyor. Cinsi alabalık. Tadı muazzam.
0: Tadı muazzam. Efendim alabalığın tadı muazzamsa biz de hemen tadına bakalım. Kılçık sevmiyorum, onları ben bir ayıklayayım şöyle. Furkan.
1: Afiyet.
0: Çok güzel, çok lezzetli. Yani isteyene balık, isteyene kırmızı balık, et, evet. İsteyene kahvaltı.
1: Evet, ne istiyorlarsa onları şey yapıyoruz.
0: Tavuğumuz var.
1: Evet.
0: Yani misafirler kırmızı et sevmiyor olabilirler, yani balık sevmiyor olabilirler.
1: Nadiren, buraya gelen nadiren tavuk et yer. Genelde bak %90-99'u pirzola, kuşbaşı, Mardin kebabı alır.
0: Yalnız etler fena lezzetli.
1: Etler kuzu eti oluyor.
0: Valla alabalık da lezzetli. Mükemmel mezeler, salatalar var, yancılar var, eşlikçiler var. Onlar nedir?
1: Bunlar zarada, özel doğranıyor zarada'lar. Salatalar günlük yani anında doğranıp gönderiyoruz.
0: Evet.
1: Ezmesi olsun, ısmaklı soğan olsun, salatası anında, söğüş olsun. Anı şekilde gönderiyoruz yani taze taze doğrayıp gönderiyoruz.
0: Şimdi
1: hazır
0: Furkan,
1: dolaplara koymuyoruz.
0: Furkan zaten oturdum ben buraya. Masamız hazırlanıyordu çekim için. Salatalar geldi, mezeler geldi. Yani ben kokusundan, biz de artık gurme gibiyiz yıllardır çeke çeke. Ben bu salataların, bu ezmelerin hemen taze taze anında doğranıp masamıza geldiğini hemen anladım. Kokusundan belli.
1: Doğru,
0: zaten doğru. Böyle bekleyen salata, soğan, ezme falan sulanır.
1: Evet, hemen.
0: İnanın her şey o kadar taze ki. Her şey doğal. Balığımız, tavuğumuz, tavuklar burada yetişiyor. Alabalık sudan çıkarılıyor, doğal kaynak suyunda. Buranın hayvanlarının, mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanlarının eti. İşte salatalar, ezmeler taze taze. İnsanı doğal, havası doğal, bütün malzemeler doğal. Kahvaltınız nasıl?
1: Kahvaltımız serpme, serpme kahvaltı.
0: Tamam.
1: Yöresel.
0: Tamam.
1: Buraya özgü kahvaltımız yani her çeşit var.
0: Evet. Biz...
1: Ekstra sıcak olarak deseniz içinde melemen var, yumurta kızartması, sucuğu gibi şeyler hepsi var.
0: Kahvaltıda olması gereken her şey var.
1: Evet, kahvaltıda olması gereken her şey var.
0: Ve değerli izleyenler, isteyene ayran, isteyene şalgam, isteyene içecek her
1: i̇çecek
0: şey var.
1: Hepsi var.
0: Ortam şahane. Buraya gelenler zaten bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Ve Mardin geneli aslında dizi çekimi için, film çekimleri için, katalog çekimleri için, düğün nişan çekimleri için, dış mekan çekimleri için ve sosyal medya çekimleri için gerçekten son derece zengin bir portföy oluşturuyor. İnanılmaz güzel.
1: Şu an bakın, yan tarafımızda gördükleriniz Ankara'dan gelen misafirlerimiz.
0: Turma.
1: Evet, grubumuz, turumuz şu anda Ankara'dan gelmiş.
0: Evet, şimdi Furkan herkesin keyfi yerinde. Herkes böyle otantik sedirlere oturmuş, suyun sesini dinleyerek yemeklerini yemişler. Bakın keyif yapıyorlar. Yani keyif yapmak için ideal bir yer. Sanki şu anda evimizdeyiz.
1: Evet, evimizde.
0: Herkes evinde gibi. O kadar rahatlar ki.
1: Evet, buradaki sedirler rahat mesela. İleride gördüğünüz masalar camlı masalar. Hem masaların altına ayağını suya koyuyorsun hem yemek yiyorsun.
0: Oo.
1: Aynı şekilde aynı suda hemen gözüküyor karşı tarafta.
0: Şahaneymiş.
1: Buradaki şahaneymiş. Su aynı zamanda şifalı sudur. Ayağını suya koyduğunda mesela daradan geliyorsun, dara üzerinden. Buraya geldiğinde sıcaklık var. O sıcaklık esnasında buraya kendi ayağını suya koyduğunda ayak ağrın kalmıyor. Hemen ayak ağrını alıyor buradaki su.
0: Ya inanılmaz güzel. Bakın bir yandan çekim yapıyorum, bir yandan burayı anlatıyorum. Bir yandan da izleyenlerimiz oradan fotoğraf, video alıyorlar. Merhaba. İşte benim izleyenlerim beni bulur. Türkiye'nin her tarafında bulur. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldiniz turla. Bakın zaten kadınlar sever böyle GAP turu falan, Karadeniz turu. Keyifler yerinde mi?

0: Atlamayız. Yemeğimizi yedik. Şöyle bir el sallayalım. Valla görüyor musunuz? Hanımlar böyle gün yapmayı severler, turlara katılmayı severler. Hele ki efendim Mardin, Midyat, herkesin merak ettiği, gerçekten gelip görmek istediği bir yer. En çok merak edilen şehir Mardin, net.
1: Mardin, evet.
0: Çok gördüm. Merak ediyor, herkes merak ediyor.
1: Turizm açısından popüler. Daha popüler.
0: Göz bebeğimiz. Evet. Evet değerli izleyenler, Mardin, Midyat şahane, beyaz su şahane, ortamız şahane, sohbet şahane. O halde ne diyelim, müzik diyelim, ne diyelim, Mardin türküsü diyelim. Buyurun.

0: Süper, keyifler yerinde. Efendim şu anda Mardin'de Midyat'ta Beyaz Su'dayız. Nusaybin ile Midyat arasındayız. Peki Beyaz Su'yun Midyat'a mesafesi nedir?
1: 20 kilometre.
0: 20 yakın.
1: 20 dakikada hemen yetişirsiniz.
0: O evet. Kadar bile.
1: Nusaybin'de ikisi aynı, eşit.
0: Nusaybin'e de
1: o da 20, Midyat'a orası da 20. Tam ortasında eşit mesafede.
0: Yani şimdi Mardin merkezden geliniyor. Malum havalar çok sıcak. Bütün ilçelerden geliniyor. Çevre illerden gelenler var mı?
1: Çevre illerde de var.
0: Diyarbakır'dan falan.
1: Diyarbakır'dan gelen var. Urfa tarafından gelen var.
0: Gelsinler, oralar da sıcak.
1: Şırnak tarafından gelenler var.
0: Gelsinler. Valla dinlenmek için müthiş bir yer. Diyarbakır çok yakın. 40 kilometre.
1: Evet.
0: Her taraf yakın. Aslında Türkiye'nin her tarafından
1: tam
0: geliyor.
1: Tam orta kısmındayız.
0: Yurt dışından geliyor. Yabancı turist geliyor mu?
1: Yabancı turist geliyor. Rusya'dan gelenler var görmüşüz.
0: Ne yapıyorlar görünce burayı?
1: Çok seviniyorlar.
0: Bayılıyorlar değil mi?
1: Rusya koyduklarında.
0: Ya.
1: Bayılıyorlar. Buradaki su şifalı da aynı zamanda zaten.
0: Aa, bakın şifalı evet. Hem evet. Şifa hem keyif.
1: Evet. Ayağını suya koyduğunda ayak ağrısı kalmıyor. Hemen tura devam ediyorlar. Hı. Geziye devam ediyorlar. Daha rahat geziyorlar.
0: Şimdi değerli izleyenler biz çekim yapmak için burayı uygun bulduk. Bakın bizim masamız suyun içerisinde değil. Biz suyun hemen kenarındayız. Ama ilerideki masalar suyun içerisinde. Yani sıcak yaz aylarında ki Mardin'de 50-60 dereceyi buluyor yaz aylarında sıcaklık. İlerideki masalar suyun içinde olduğunda ayaklarınızı suya bırakıyorsunuz ve o şekilde kahvaltınızı yapıyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Tabii ondan sonra kalkmıyorsunuz. Bakın gelmişler, yemeklerini yemişler ama hala keyif yapıyorlar. Yani buraya gelen kalkmak istemiyor. Aslında daha yapacağımız çok fazla çekim var buradan sonra ama inanın hiç kalkmak istemiyorum. Yerleştim, evimde gibiyim. Keyfim yerinde, şahane. Lezzetler şahane. Vallahi çok beğendim. Hem et, hem Mardin kebabın, hem pirzolan, hem alabalığın hem de tavuğun inanılmaz lezzetli.
1: Afiyet olsun hocam.
0: Yancıları, eşlikçileri zaten taptaze ve keyfimiz yerinde her şey var. Furkan, Nebusa'ya sana misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Her zaman bekleriz. Emeğinize sağlık.
1: Afiyet olsun, her zaman bekleriz efendim.

0: Birbirinden güzel telkari takıları görmek ister misiniz? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, programımız Mardin Midyat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Midyat söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Anlatmamız gereken çok fazla detay var. Efendim aslında Midyat'ı anlatmaya, Mardin'i anlatmaya saatler yetmez. Burası diller ve dinler şehri, burası medeniyetler şehri. Dolayısıyla efendim medeniyetler konusundaki zenginlik hem yemek kültürüne, hem geleneksel el sanatlarına, hem de halk oyunlarına, türkülere yansımış durumda. Bu yüzden de zaten son derece zengin bir coğrafya, her anlamda zengin bir yer, tam bir turizm cenneti. Şimdi Midyat söz konusu olduğunda, Midyat'ta program yaptığımızda tabii ki telkariyi konuşmak lazım. Şimdi Midyat'a geldiğinizde mutlaka telkari bir ürün almalısınız. Bütçeniz el verdiğince, hani çok küçük ürünler var, daha böyle bütçesi yüksek ürünler var, ama hepsi inanılmaz güzel ve Süryani ustalarımızla

başlayan geleneksel bir zanaat. Evet, çok değerli, geçmişten günümüze uzanan telkari zanaatı. Zaten efendim taşın dile geldiği, gümüş telin sanata dönüştüğü mükemmel bir yer. Masal şehir, rüya şehir, Midyat. Peki yanımızda kim var? Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Efendim Semir ustamızla birlikteyiz. Onun showroom'undayız. Burası inanılmaz güzel, ışıl ışıl. Girer girmez telkari gümüş.

0: Bizlerdeyiz. Mardin'de Medyat'ta olunca zaten iyi olmamak mümkün değil.
1: Eyvallah,
0: şimdi dükkan çok güzel. Çeşit çok fazla. Şimdi efendim Semir ustamız Süryani. Süryani bir usta. Kaç yılını verdin bu mesleğe ustam?
1: Yani 13 yaşından beri bu meslekteyim. Yaklaşık 30-35 yıldır bu işte iştirak etmekteyim.
0: Baba mesleği mi?
1: Baba ve dededen gelme efendim.
0: Şimdi telkari nedir?
1: Evet. Şimdi telkari gümüş tellerden veya altın tellerden ince ince tasarımları, dizaynları tasarlayarak bunları takı haline getirmektir. Hı hı. Yalnız telkari sanatı ve zanaatı o kadar kadim bir sanattır ki efendim geçmişi 5000 yıla dayanmaktadır.
0: 5000 yıllık bir zanaat dile kolay.
1: Ki milattan sonra bu yana modernize olmasına rağmen halen ayakta duruyor. Özellikle Mardin Midyat ilçesinde halen eskiye usulen aynı şekilde devam etmekteyiz efendim. Böylelikle hem kültürel, Süryani kültürel tasarımlarımızı, takılarımızı halen icra etmekteyiz ve buraya gelen konuklarımıza, misafirlerimize bunları sunmaktayız. Her yerde görülecek olan bir ürün değil de örneğin müsaadenizle şuradan başlamak isterim.
0: Estağfurullah tabii.
1: Şurada efendim Süryani şalı kolyemizi göreceksiniz. Evladiyelik olan bu parçamız normal telkanın çok üst versiyonu olaraktan şöyle bir işçiliğe sahiptir.
0: Semir ustam şahane.
1: Teşekkür ederim.
0: Muhteşem.
1: Tığla örürüz.
0: Evet.
1: Örgüsü komple tığla olur. Baştan sona kadar el yapımıdır. Dokunduğunuzda ya da şöyle büktüğünüzde hemen bıraktığınızda kendini toparlar. Kısaltma ve büyütme. Lütfen şöyle
0: şimdi
1: bir dokunun.
0: Şimdi bu gümüş mü?
1: Evet.
0: Telkari mi?
1: Tığ telkari. Telkarinin bir tık üstü.
0: Bu ne kadar enteresan bir tasarım. Mükemmel bir tasarım. Şimdi burada düğünlerde gelinlere altın mı takılıyor? Gümüş mü?
1: Yoğunlukta altın ancak.
0: Gelinler altın ister.
1: Aynen. Ancak birçok vatandaşımız da gümüşe verdiğimiz o çok eşsiz ve özel sanatından dolayı ayrıca gümüş özellikle şöyle Süryani telkarisi dediğimiz klasik telkari değil de şunlar klasiklerimiz.
0: Şimdi bunlar klasik telkarlar. Şimdi bu modellere gözümüz alışkın.
1: Evet. Aynen.
0: Efendim ustalarımız bunları yapıyorlardı.
1: Yumuşak tel. Yumuşak tel olduğu için bu klasiğimizdir ve örülmesi kolaydır efendim.
0: Evet. Talep var mı bunlara?
1: Var efendim. Var ama yoğunlukta efendim en gözde telkarimiz şu ki şuradan bir örnek göstereceğim. Şurada safir taşın etrafında bile dikkatli baktığınızda o taşıttan altı tırnak var efendim.
0: Bakın. Şimdi altında beyaz levha olduğu için ben önce anlayamadım. Bakın o kadar ince bir işçilik
1: çok özel
0: ki.
1: Bir işçiliktir efendim.
0: Yüzüğü, küpesi, ve kolyesi.
1: Aynen
0: bunlar
1: efendim.
0: Da modernize edilmiş telkari
1: ve
0: ürünler.
1: İsminde ismini Süryani telkarisi almış ve en eski sanatlarımızdan bir tanesidir. Ya. Neden? Bu sert bir madenden işledi. Gümüşün en sert versiyonunu. Şunlar yumuşak tel olduğu zaman bunlar sert. Şimdi sert telkari işlemesi daha zordur efendim. Şurada hasır örgüyü görüyorsunuz.
0: Şahane.
1: Burada onun oksitkisini görüyorsunuz ve şuraya geleceğim. Şu üç tane yine bunlar bizim en özel işçiliklerimizden. Yine Türk kız Süryani şalı gibi bunlar da tığla örülmüş. Adını da Süryani kimliğinden almış Süryani hasır.
0: Yani bu takılar tamamen el emeği göz nuru.
1: Tamamen.
0: Yani gerçekten iğneyle kuyu kazmak denir ya. Ustalarımız çok değerli. Gerçekten kolay yetişmiyor. Onların kıymetini bilmemiz lazım ve ustalarımızın sayısı
1: çok
0: gerçekten gitgide azalıyor.
1: Burada yine bu konuyu bundan açmışken bileğinizi uzatırsanız şurada Süryani hayat ağacı bilekliğini paylaşmak isterim. Şu kullanıcısı ilk kullanıcı hanımefendidir ve buradan evlatlara dağılır efendim. Burada baştan sona kadar kıl testereyle kesilir. Muhteşem bir eserdir. Aynı zamanda içinde de mıhlanmış yine doğal taşlarımız vardır efendim. Şimdi tezbihlerde efendim ben şöyle bir şey paylaşmak isterim. Özellikle bu tezbihleri açtım ki bunlar komple yine bizim telkari gümüş ile doğal taşları bir araya getirdiğimiz muhteşem bir eser.
0: Yani bunlar sanat eseri, bunlar tesbih falan değil, bunlar özel tasarım. Tabii ki Mardin deyince, Medyat deyince hem telkari hem de böyle tesbihi konuşmak lazım. Şimdi burada çok güzel, bunlar nedir?
1: Şahmeran bileklik.
0: Şahmeran bileklik. Şimdi bunlar çok zarif duruyor kadınların ellerinde.
1: Evet.
0: Ama böyle elinizi yıkarken falan hani ne yaparsanız bilmiyorum. Ne yapıyoruz?
1: Şöyle efendim, eğer mümkünse çıkarılması daha iyi olur ama çıkarılmaması halinde de bunları çok itinayla çalıştığımızdan dolayı kolay kolay deformasyona uğramamak.
0: Bakın efendim. Bu da çok güzel, çok şık. Şimdi evet. Semir ustam çok güzel yüzükler var doğal taştan. Evet. Telkari ürünler zaten şahane. Şu anda beyaz CV ekranları başına herkes.

0: Keyifli bir hafta sonunda çayını kahvesini almış, bizi izliyor. Eminim hanımlar ve beyler de tabii ki tesbihlere falan bayıldı. Onlar için de çok güzel ürünler var. Şunu da söylemek istiyorum. Burada kehribar ve diğer doğal taşlardan kolyeler var. Onlar da şahane. Hani aslında Semir Usta'ma telkariyi tanıtmak için geldik ama burada her şey var. Yani tek tek böyle ne bileyim tesbihçiye gitmek zorunda kalmadık. İşte kehribar takı satan dükkanlara girmek zorunda kalmadık. Yelpaze geniş, her şey var ve inanılmaz güzel. Şu anda bizi izleyenler hanımlar beyler eminim merak ediyorlar. Her bütçeye uygun takı var mı?
1: Her bütçeye uygun var efendim.
0: Evet.
1: Yani şöyle kısaca bir örnek vereceksin
0: yani efendim. Önemli olan o, şu anda merak edenler.
1: Bir çift küpeyi 500 TL'ye de alabilir vatandaşlarımız.
0: Evet.
1: 2000 TL'ye de alabilir, 3000 TL'ye de alabilir efendim. Yani dolayısıyla ben şunu demeye çalışıyorum. Her bütçede gelen konuklarımız, misafirlerimiz, müşterilerimize cevap verebiliriz efendim ve yardımcı olabiliriz.

0: Midyat'a gelip de pizza yememek olmaz.
1: Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Midyat Nusaybin yolundayız. Midyat'a mesafemiz 15 kilometre, Nusaybin'e 24 kilometre. Yani Midyat'la Nusaybin'in arasındayız. Yol üstündeyiz. Mükemmel bir mekandayız. Şimdi burada çok sayıda tabii Midyat'ın pizzası ünlenince mekan açıldı. Ama efendim biz her geldiğimizde Midyat'a sevgili Mahsun'un mekanında pizza çekimi yapmayı tercih ediyor. Çünkü ben onun pizzalarını inanılmaz seviyorum. Şimdi hem hijyen var, hem mekan çok güzel, hem hizmet ağırlanma 10 numara, hem de pizzaları, o çeşit çeşit efsane pizzaları inanılmaz lezzetli. Tavsiye ederim, bu tarafa yolunuz düşerse ki mutlaka düşer. Herkesin merak ettiği, gelmek istediği bir yer. Midyat mutlaka görmelisiniz. Ve buraya geldiğinizde de mutlaka sevgili Mahsun'un mekanında pizza yemelisiniz. Şimdi çok değerli ustalarımızla birlikteyiz. Çeşit çeşit pizzalar yapacağız. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bu pizza bildiğiniz pizzalardan değil. Daha doğrusu bu pizzalar bildiğiniz pizzalardan değil. Burada efendim çeşit çeşit pizza yapılıyor. Şimdi bir tarafımda Mahsun ustam var. Bir tarafımda genç ustam. Mehmet ustam var. Maruf usta. Yanlış mı söyledim ismini? Evet. Maruf ustam nasılsın?
2: Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Maruf ustamla daha önce de çekim yaptık. Ellerinden lezzet damlıyor. Yılların ustası. Maruf Usta'm, buralar nasıl, kalabalık mı?
2: Ya çok kalabalık oluyor. Turistlerin özellikle akın ettiği bölge oldu bu pizza. Bazen diyor ki acaba bu pizza nereden geliyor Mardin'e? İtalya'dan mı geliyor? Hayır diyor, öyle bir şey yok.
1: Ya İtalyan bizim pizzası neymiş? Evet, ne yani? Bu Midyat bizim pizzası öz hakiki milli bizim pizzamız.
2: Doğrudur.
1: Bu kadar talep varsa, insanlar mekanda kuyruk oluşturuyorsa tabii ki bu pizzanın bir farkı var. Bu pizza her şeyden önce odun ateşinde, pişiyor taş fırında. Ustamız iyi olunca, malzemeler doğal olunca ve pizzaların da yapılış şekli farklı olunca, ki göreceksiniz burada hani çok değişik pizzalar yapılıyor. Aslında her damak zevkine uygun pizza var. Kaç çeşit pizza var?
2: Ya şöyle bir şey, 17-18 çeşit pizzamız var. Biz size şiyan...
1: Ne olabilir ayol, 17-18 aşmışsınız artık.
2: Aşmadık biz, doğrudur.
1: Ne yapıyoruz bugün?
2: Ya şu an bugün mesela tatlı pizzamızı yapacağız.
1: Tatlı pizza, kavurmalı, o pizza değişik. Yapacağız. Kavurmalı pizza başka?
2: Bir de kenarı bol kaşarlı dediğimiz pizzalar, biz kendimize hani çoğunu tasarladığımız, tamam, yaptığımız pizzalar.
1: Evet.
2: Yani bunları bir yapalım, ondan sonra siz bir
1: yapalım. Yapalım, haydi bakalım.
2: Başlayalım.
1: Mehmet merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz. İyi, çok şükür, sizi sormalı.
1: Bizdeyiz, yaş kaç?
3: 24.
1: 24 genç usta, Maruf ustamız, deneyimli ustamız. Hadi başlayalım.
2: Başlıyoruz.
1: Hamurda bu ne
2: hamurumuz
1: var?
2: Hamurumuz mayalı özel mı? Kendimiz yaptığımız bir hamur bu.
1: Tamam.

0: Oo, zaten buranın hububatı şov var, şov. Turistler bayılıyor böyle. Ustalarımız pizza yaparken, katmer künefe yaparken izlemeye, video almaya. Reklam kokan hareketler. Bak bak bak ya. Bak. Ben olsam. Bir dakika ya dur. Ya, ya mahsus yapıyorsun da. Şimdi bak onu havaya atacaksın. Şapka mı ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi kenari bol kaşarlı bir pizza yapıyoruz. Bizim Spencer olan yapıyoruz. Bir de bir acılı pizzamız yapıyoruz. Bunları denemek isteriz size.
0: Tamam. Lezzetli deneyelim. Daha Mehmet deneyelim. Haydi.

0: Bizim spesiyel olan pizzamızı yapıyoruz biz kendimiz. Odun ateşinde yaptığımız dana kavurmasıyla pişiyor. Tamamen organik yani. Onu yapıyoruz başta. Sonra diğerini
1: yapıyoruz. Hemen. Soslar, biberler, kırmızı soğanlar, kapya biberler. Vallahi malzememiz zengin, malzememiz bol. Etlerimiz nereden?
0: Dana kavurması kendimiz odun ateşinde pişiriyoruz.
1: Tamam.
0: Buranın yerli hayvanı.
1: Tamam. Midyat'ın mis gibi doğasında yetişen, beslenen, büyüyen hayvanların etiyle yapılan kavurma. Kavurmayı soslarını kendileri yapıyorlar. Bakın bahçeden hemen aldık taze taze yumurtayı. Tamam.

0: Ve burası her zaman çok kalabalık. Aslında bayağı bekledik geldiğimizde. Turlar geldi. Buraya biliyorsunuz Mardin'e, Midyat'a sürekli turlar geliyor. Turların çıkmasını bekledik. Çünkü sipariş inanın yetişmiyordu. Ve şimdi rahat rahat çekimlerimizi yapıyoruz. Aman tur falan gelmeden hemen bitirelim. Tatlı efendim yapacağım. Tatlı pizza değişik.
1: Değişik.
0: Nereden aklınıza geldi tatlı pizza yapmak?
1: Bu arkadaşlarla beraber hani bir çok çeşitli denedik. Başta bu bölgenin palamutuyla besledik. Hani olmadı.
0: Evet.
1: Şey getirdik, fıstık getirdik.
0: Ha, balıkla getirdik, yapmaya olmadı. Çalıştınız.
1: Balıkla yaptık, olmadı.
0: Balıkla da bu pizza tatlı, olmaz ya.
1: Yok, oluyor aslında. Ama en güzeli tutulan bölgede müşterilere tatlı. Bunu çok beğendiler.
0: Evet.
1: Ve biz bu şekilde bunun patentini aldık.
0: Evet.
1: Ve biz şu an kendimize
0: özelim. Patentini özelim. Siz aldınız.
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Patent yani birlikte. Oturdunuz. Düşündünüz, taşıdınız,
1: karar verdik beraber.
0: İstişare ettiniz, tatlı pizza yapalım dedim.
1: Aynen.
0: Ve çok lezzetli.
1: Genel yani müşterilerin buraya... evet tercih ettiği pizzadan sonra tatlı çekiyorlar canları ve böyle bir şey yerinde durdu.
0: Efendim çok değişik. Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz tatlı pizza. Bu nedir Maruf Usta?
1: Bu bizim bölgenin üzümünden yapılan.
0: Buranın üzümleri çok meşhur.
1: Pekmez.
0: Buranın şireleri, cevizli sucukları, pekmezleri, pestilleri çok ünlüdür. Tamam, pekmezimiz de doğal. Ben doğalım diyor. Hamurumuz aynı. Toz kesinlikle şekerimizi ilave ettik. Buranın cevizi. Zaten kuru yemiş sektörü İpek yolu, baharat yolu üzerinde olduğu için son derece gelişmiş durumdadır. Mardin'de, Midyat'ta. Ay bu şahane bir tatlı oldu Maruf Ustam.
1: Ben bunun bir tadına bak.
0: Sen ne yap? Ben baktım tadına daha önce. He. Seninle yaptıkça. Kaşar da mı var tatlı? A doğru, künefede kaşar var.
1: Kaşar
0: bunda
1: var.
0: Peynir bunda var. Bunda da olacak tabii ki.
1: Şöyle.
0: Üzerine pek şerbet falan öyle bir
1: kesinlikle
0: şey yok.
1: Kesinlikle.
0: Tamam, kaşarlar eriyecek. Zaten yeteri kadar tatlımız var.
1: Hı?
0: Şeker var.
1: Bu şekil tamam.
0: Pekmez. Aa çok değişik değerli teşekkür izleyenler.
2: Mardinli güzel yarim, inan sana hayranım, uğruna feda olsun, varım yok.

0: harikasınız ya. Efendim bizde son durum budur. Pizzalarımızı taş fırına, odun ateşine yolluyoruz. Sonra afiyetle tadına bakıyoruz. Az sonra. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Mardin'deyiz.
1: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Engincan.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kurulu.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: Space'ten tarih kısa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: 1 milyar.
14: Oh. İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır.
15: İhanet, sadakat, derin hesaplaşmalar. Polat Alemdar'ın Puslu Vadi'deki hikayesi Beyaz TV'de devam ediyor.
16: Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin.
15: Replikleri, sahneleri ve karakterleriyle hafızalara kazınan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu hafta içi her gün 16.30'da Beyaz TV'de.
14: Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak.
17: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğün

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink sat. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
3: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simül testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
2: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bu salı günde Aspirox Spax bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stab Forte leke çıkarıcı 99 lira.
6: Koçak'la 1 karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
8: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Mardin'de kaldığı yerden devam ediyor.

0: Masamız şahane. Şu anda pizza severlere eminim ekran başında herkes burada olmak istiyor ve onlara da hak vermiyor değilim. Evet sevgili Masum, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Bir yıl oldu Mardin'e Medyat'a gelmeyeli. Bu sefer bayağı arayı açtık. Ama lezzetlerin daha da böyle katlanarak artmış, çeşitler fazlalaşmış. Şimdi bu Medyat'ın pizzalarının lezzet sırrı nedir? Daha doğrusu senin pizzalarının lezzet sırrı nedir? Niye bu kadar ünlendi? Eskiden aslında Medyat pizzayla anılan bir yer değildi. Nasıl oldu?
1: Yani şu şekilde, öncelikle başta söylediğiniz gibi çeşitlerimiz arttı.
0: Evet.
1: Çeşitlerimizin artış sebebi ise talebin fazla olması.
0: Talep çok.
1: Talep o kadar bir olmaya başladı ki bizler de dedik ki hani madem halkımız geliyor, biz çeşitlerimizi artıralım.
0: Evet.
1: Geçen geldiğinizde vejeteryan seçeneklerimiz yoktu. Şu an vejeteryan seçeneği eklemiş bulunmaktayız.
0: Evet.
1: Örnek diyelim, Adana'dan gelen misafirlerimiz acıyı seviyor.
0: Evet.
1: Biz ne yaptık? Özellikle onlar için biz acı pizza.
0: Her damak zevkine uygun pizza yaptınız.
1: Evet.
0: Et severlere böyle et ağırlıklı. Adanalılar için, Güneydoğu Anadolu bölgesi insanı için de acılı pizza yapmışlar. Ve efendim herkes et yemek istemeyebilir. Ben vejetaryen değilim ama ete düşkünlüğüm yok. Hani peynirli pizzalar benim için böyle çok daha makbul. Ama böyle vejetaryen pizza yapmışlar. Üzerinde ne var? Roka mı var?
1: Üzerinde roka var, evet.
0: Roka var, kaşar peyniri var. Evet, şimdi masamızda neler var?
1: Bu kenara bol kaşarlı pizza dediğimiz pizza çeşitlerimizden bir tanesi. Bunda sosis kaşar ve süt mısırı, bir de sucuklarımız var mevcut içerisinde. Bu
0: tamam.
1: Şekilde biz servise sunuyoruz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar bizim spesiyel soslarımız.
0: Evet.
1: Bu soslar. Bu sosları biz şu acı sos.
0: Acı sos.
1: Evet.
0: Bu?
1: Şu sarımsak sosu.
0: Sarımsak.
1: Ve bu da fesleğen sosu. Bunların yalnız bir sırları var.
0: Nedir o?
1: Şunları biz yapınca biliyorsunuz sarımsak ve sosun birbirine karışımı haftalarca süre alabiliyor.
0: Evet.
1: Haftalarca biz bunları saatlerce kaynattıktan sonra ışık almayan bir odaya alıyoruz. Işık almayan bir odada 10 gün bekledikten sonra yağın ve sosların, yani biberin olsun, sarımsağın olsun, iyice karıştıktan sonra servise sunuyoruz.
0: Yalnız soslar şahane. Ve efendim genelde pizzacılarda soslar dışarıdan alınır. Ama hayır, sevgili Mahsun sosları kendisi yapıyor. İşte ne bileyim, hamurları kendileri yapıyorlar. Malzemeler doğal, yumurtalar sabah kahvaltıda geldiğinizde taze taze tavuklardan alınıyor. Ve pizzalarda kullanılıyor mu yumurta?
1: Tabii tabii.
0: Tamam, hepsi böyle bahçedeki tavuklardan alınan yumurtalar. Ve bu soslar acı sos, sarımsak ve fesleğen sos.
1: Evet.
0: Çok güzel duruyor. Tabii her sosun yakıştığı bir pizza var.
1: Doğru.
0: Mesela buna ne dökmeliyiz?
1: Şuna.
0: Acı sevmiyorum ben.
1: Buna fesleğen dökülür.
0: Fesleğen dökülür.
1: Evet.
0: Ne kadar dökülür?
1: Bir kaşık.
0: Bir kaşık. Ne yapalım? Şöyle. Şöyle yapacağız.
1: Evet.
0: Şöyle yapacağız. Bakın öyle kibarlığın lüzumu, evet, yok. Et, balık, kelle ve pizza, bunlar yenir elle.
1: Evet.
0: Çok iyi. Çok lezzetli ve ilave ettiğimiz fesleğen sos da pizzanın lezzetine lezzet katmış. Bence çok yakışmış, çok beğendim. Biz öyle, yani pizza, lahmacun, bunlar öyle çatalla bıçakla yenmez.
1: Evet.
0: Elleyin, annem babam usulü. Türküz biz, pizza böyle yenir. Zaten olmuyor yani, kesilmiyor.
1: Tabii.
0: Evet, şimdi bu nedir?
1: Bu roka. Roka pizza. İçerisinde domates, siyah zeytin ve üzerinde serpilmiş kaşar ve roka.
0: Vejetaryen pizza.
1: Evet.
0: Tamam. Peki bu nedir?
1: Bu... şey, acı.
0: Acılı pizza.
1: Acılı pizza
0: tamam.
1: Bu.
0: Adanalılar için.
1: Evet.
0: Kavurmalı pizza. Et severler
1: işte
0: için. Mardinliler için.
1: Türkler için de geçerli bu. Sadece
0: Türkler
1: için değil.
0: Aslında ağırlıklı
1: Türk
0: olarak.
1: Için, evet,
0: evet, Türk halkının yediği pizza o. Mardinliler en çok hangisini yiyor?
1: Et.
0: Et, kavurmalı.
1: Evet.
0: Şimdi burada efendim pizza yemek istemeyen olabilir. Diyette olan olabilir ki. Kadınlarımız özellikle yaz aylarında sık sık diyete girerler.
1: Evet.
0: Onda kolayı var. Salatalar var. Yani vejeteryan pizza yemek istemiyorsanız böyle çok hani içinde et olan, salam sosu olan salata yiyebilirsiniz. Tavuklu salatamız var. Ton balıklı salatamız var. Bunlar da çok güzel duruyor. Efsane gerçekten. Yani alternatif çok fazla. Her damak zevkine uygun bir lezzet mevcut. Ve şimdi efendim karnımız doydu. Söylediğimiz gibi biz Türk halkıyız, mutlaka tatlı isteriz. Çayım da burada. Ustalarımızın, şeflerimizin ellerine sağlık. Profesyonel bir ekip var. Çok güzel ağırladılar. Çayımı hiç eksik etmeler. Ben o tatlı pizzanın tadına, daha doğrusu şekerli pizza mı tatlı pizza mı?
1: Tatlı pizza.
0: Maruf ustam kızıyordu şekerli pizza deyince. Tatlı, yani tatlı sonuçta, şekerli. Evet, içerisinde doğal pekmez var. Yapılışını gösterdik. Şeker var. Bol bol bölgenin cevizi var. Başka peynir var. Peynir üzerinde ne var? Antep fıstığı var.
1: Doğru.
0: Onu alalım. Masum. Onu şimdi alalım. Onu da tadına bakayım. Bunu da oraya gönderelim. Ama şimdi tatlı pizzamızın yanında süt var. Neden? Evet.
1: Köy sütü bu arada.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Burası zaten köy değil mi?
1: Doğru, köy. Dağdayız, bayırdayız yani şu an.
0: Yani köyün içerisinde pizzacı nazar değil. Bak şu anda herkesin canı istedi. Yani ama efendim her zaman söylüyorum. Bakın böyle ucundan kıyısından tadına bakıyorum. Tanıttığımız yöresel lezzetlerin tadını, lezzetini sizlere aktarmak durumundayım. Hani bazen diyorsunuz ki yiyen var, yiyemeyen var. O zaman hani yemek programlarının, gezi programlarının hiçbirinin yapılmaması lazım. Bizim işimiz tanıtım. Hani biz tanıtacağız ki, önereceğiz ki siz geleceksiniz. Evet, ben hemen bu tatlı pizzanın tadına bakmak istiyorum. Bu çok değişik. Ve çay.
1: Bir de bir dilimden sonra süt dilimizi tavsiye ediyorum.
0: Ben bu tatlı pizzaya bayıldım. Hakikaten bayıldım. Şimdi burası turizm şehri, gastronom şehri ama aynı zamanda tarımsal anlamda da zenginlik var. Yani uçsuz bucaksız Mezopotamya ovası, tahıl zengini, hububat zengini. Öyle değil mi? Üç çeşit un kullanılıyor. Buğday bol bol yetişiyor. Zaten gelirken Nusaybin yolunda gördük buğday tarlalarını. Yani nasıl bir coğrafya? Özel bir coğrafya gerçekten. Hani herkesin merak ettiği bir yer. Hani gelin, çıkın çıkın gelin. Kısıtlı süremizde elimizden geldiğince sizlere yol göstermeye çalıştık. Ve pizza Midyat'a geldiğimizde, Midyat çekimlerimizde mutlaka olmalıydı. Sevgili Mahsun'u aradık, davet etti ve Midyat'ın pizzasını, özellikle son yıllarda 3-5 yıldır ünlenen pizzasını Mahsun'un mekanında tanıtmak istedik. Ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
1: Biz Türk mutfağına yeni bir kültürü ekledik.
0: Kesinlikle.
1: Sizleri de buraya eklemek istiyoruz. Bekliyoruz.
0: Daha ne olsun.

izleyenler, bugün Medeniyetler Şehri, Diller ve Dinler Şehri, Masal Şehir, Rüya Şehir Mardin'deyiz. Efendim Mardin çok güzel, Mardin'de olmak çok güzel. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Mardin'in turizm potansiyeli en yüksek ilçesi Midyat'tayız. Evet Midyat çok güzel, Midyat rüya gibi bir yer. Mardin Midyat herkesin merak ettiği, gelmek istediği bir yer. Efendim Midyat her zaman çok kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Özellikle ilkbaharda, sonbaharda, tatillerde, bayramlarda, özel günlerde Midyat dolup taşıyor. Evet değerli izleyenler, Midyat'ın genelinde gördüğünüz tarihi konaklarda, evlerde, yapılarda yöreye özgü taş kullanılmış. Burada mükemmel bir ambiyans, mükemmel bir otantik yapı var. Değerli izleyenler, aslında hem Mardin hem de Midyat'a gelmek için çok fazla sebep var. Şu anda Midyat konuk evindeyiz. Namı diğer Sıla konağındayız. Evet değerli izleyenler, hem Mardin hem de şu anda bulunduğumuz Midyat birçok diziye, birçok filme ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor. Burası adeta açık hava müzesi niteliğinde, bir film pilotosu niteliğinde. Evet kesinlikle burası doğal film pilotosu görünümünde. Efendim herkesin merak ettiği, gelmek istediği bir yer. Midyat konuk evi de mutlaka görmeniz gereken, gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Buram buram tarih kokan bir konak. İçinde bulunduğumuz Midyat konuk evi, namı diğer Sıla konağı. Sıla dizisi çekildikten sonra bu dizi çok sevildi ve Midyat konuk evi Sıla konağı olarak da anılmaya başlandı. Efendim 1999 yılına kadar burası özel mülkiyette. 1999 yılında Midyat Kaymakamlığı burayı satın aldı, bünyesine kattı. Daha sonra burada devlet büyüklerini ağırlamaya başladı ve efendim ardından burası turizme açıldı. Evet 1999 yılından sonrası için, 2000 yılından sonrası için turizme açıldı. Hem Mardin'e hem de Midyat'a gelen turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Zaten efendim Mardin'e geldiğinizde Midyat gezi rotanızda mutlaka olmalı. Midyat'a geldiğinizde şu anda bulunduğumuz Sıla konağı, yani Midyat konuk evi gezi rotanızda mutlaka olmalı. Evet değerli izleyenler, konağımız çok büyük. Midyat'ın en yüksek noktasında ve mükemmel bir Midyat manzarasına tanıklık etmek istiyorsanız aslında şu anda bulunduğumuz Midyat konuk evinin en yüksek noktası. Üçüncü katı bunun için son derece ideal bir yer. Oradan mükemmel bir Midyat manzarasına tanıklık etmeniz mümkün.

Evet, değerli izleyenler, Midyat, taşın dile geldiği, taşın sanata dönüştüğü mükemmel bir yer. Ve şu anda bulunduğumuz Midyat Konuk Evi, taş işçiliğinin en güzel örneklerini sergileyen mükemmel bir alan. Evet, turizme kazandırılmış durumda günümüzde ve en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri. Tabii Midyat'ta, Midyat Konuk Evi dışında da gezilmeye, görülmeye değer çok sayıda konak bulunuyor, tarihi ev bulunuyor. Ve değerli izleyenler, şu bilgiyi de vermek istiyorum. Burada çok sayıda yeraltı şehri var. Midyat Konuk Evi'nin en alt kısmındaki mağara bölümü 500 yıllık. Yani Midyat Konuk Evi'nin en eski bölümü orası. Mağara kısmı, görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. 1850'li yıllardan itibaren de gördüğünüz diğer katlar inşa edilmeye başlanmış. Evet efendim, taş işçiliğinin en güzel örneklerini Midyat Konuk Evi'nde görüyoruz. Tabii ki her bir desenin, her bir motifin verdiği bir mesaj var. Hepsinin bir anlamı var. Ve değerli izleyenler, Midyat'ta gerçekten taş sanata dönüşmüş durumda. Gümüş tel sanata dönüşmüş durumda. Midyat'ın telkari sanatı da hepinizin bildiği gibi çok ünlüdür. Çok özel bir coğrafya. Ve şu anda bulunduğumuz Midyat Konuk Evi sokağında yöresel şalların, yöresel kıyafetlerin, yöresel ürünlerin, telkarların satıldığı dükkanlar var. Aynı şekilde Midyat Konuk Evi'nin içinde de bakın gördüğünüz gibi rengarenk şalların, telkari takıların, yöresel kıyafetlerin satıldığı dükkanlar var. Buraya geldiğinizde Midyat hatırası ufak bir ürün de olsa mutlaka alın. Başınıza hamaviyi bağlatın ve o şekilde Midyat'ı gezin. Aldığınız hediyelik ürünleri yanınızda götürün. Mümkünse telkari bir ürün alın. Badem şekeri alın. İşte hamavi alın. Yöresel kıyafet alın. Aslında ben yıllardır Mardin Midyat bölümlerini yöresel kıyafetle çekiyorum. Ama bu sefer yöresel kıyafet giymedim. İlk defa, çünkü beni yöresel kıyafetlerin her rengiyle yıllar içerisinde bol bol gördünüz. Evet, burası hareketli, cıvıl cıvıl, her zaman çok kalabalık ve Mardin genelinde, Midyat genelinde gördüğünüz yöreye özgü taşla inşa edilen yapılar, tarihi konaklar, tarihi evler inanılmaz güzel görünüyor. Ve günümüzde bu tarihi konaklar kafe, restoran ve butik otel olarak hizmet veriyor. Evet, tüm güzelliğiyle işte Mardin Midyat, işte Midyat Konuk Evi.

0: dinleyenler, keyfimiz yerinde. Mardin'deyiz, Midyat'tayız. Çok sevdiğimiz bir yerdeyiz ve çok sevdiğimiz dostlarımızla birlikteyiz. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Efendim sağ tarafımda sevgili Firdevs var. Böyle tüm güzelliğiyle, yöresel kıyafetiyle sizleri karşılıyor. Efendim çok güzel şal bağlar. Şalcı Fenomen abla, doğru mu? Fenomen Şalcı abla Firdevs. Instagram'da, sosyal medyada son derece hareketler. Ve onun da... birlikte videolar, çok güzel videolar paylaştı. Sosyal medyada Dek sanatçısı Uğur. Evet. Dek sanatını icra ederken görebilirsiniz. Bakın çekimden önce böyle bana da yaptığı güzel bir desen. Çok otantik ya. Gerçekten bu Dek kınası Mardin'in otantik yapısıyla bütünleştiğinde, böyle bir de yöresel kıyafetlerle bir araya geldiğinde inanılmaz güzel oluyor. Zaten efendim Midyat'ın Mardin'i işte cezbeden noktaları, cezbeden yönleri bunlar. Otantik yapı, tarihi doku, yöresel kıyafet, Mardin türküleri, yöresel lezzetler, dekler, bu yöresel kıyafetler.
1: Aynı şekilde bu buranın kültürü.
0: Evet.
1: Şu an yöresel kıyafetlerimize misafirleri karşılıyoruz, şalımızı bağlıyoruz, dekimizi yapıyoruz ve Midyat'a hoş geldin deyip uğurluyoruz.
0: Valla Midyat'a hoş bulduk. Midyat'ı gerçekten hoş bulduk. Midyat çok kalabalık. Efendim her zaman burada gündüz yapıyorduk çekim. Akşama kaldık ama Midyat'ın gündüzü ayrı güzel, akşama ayrı güzel. Işıklar yanınca hem Mardin hem de Midyat inanılmaz güzel. Şimdi onların çok güzel bir şovları var sosyal medya için. Onu yapacağız. Ne yapıyoruz?
2: Başlayalım.
0: Başlayalım hadi.
1: Başlasın.
0: Başlasın.

0: muhteşem Midyat manzarasına karşı keyifli sohbetimiz başlıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Taşan'ın dile geldiği Mardin'in turizm potansiyeli en yüksek ilçesi Midyat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim Midyat konuk evindeyiz. Midyat Kaymakamlığı Kadın Kooperatifindeyiz. Mükemmel bir Midyat manzarasını karşımıza aldık. Zaten mükemmel manzaralara Mardin'in ve Midyat'ın dört bir yanında rastlamanız mümkün. Efendim çok değerli Midyat Kaymakamımız Sayın Mehmet Kaya'nın misafiriyiz. Diğer tarafımda da değerli eşi İhsaniye Kaya hanımefendi var. Sayın Kaymakamım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız?
2: Hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
1: Biz neredeyiz? Uzun zaman oldu. Özlemişiz.
2: Sizinle birçok program yaptık.
1: Evet.
2: Farklı göre yaptığımız
1: Karaysal'da, Yahyalı'da. Evet.
2: Burada da nasip oldu.
1: Allah nasip etti. Şimdi Midyat'ta buluştuk. Evet, özlemişiz. Hem Midyat'ı özlemişiz hem de Sayın Kaymakamımıza, eşine ve Begüm Asya'yı, minik kızları, sevimli kızları Begüm Asya'yı da efendim özlemişiz. Burada tabii hem sevenlerimizle, hem Midyat halkıyla hem de Sayın Kaymakamımızla ve ailesiyle birlikte olma fırsatı yakaladık. Şimdi burası özel bir coğrafya. Gerçekten turizm anlamında hem Mardin hem de Midyat ülkemizin göz bebeği. Ve buraya tayin olalı bir yıl oldu.
2: Evet, hemen
1: geldim. Midyat'ı daha önce görmüş müydünüz?
2: Evet, 2019 yılında geldim ama çok çehresi değişmiş Midyat'ın, onu görmüş olduk.
1: Gerçekten alıştınız
2: mı? Çok güzel çalışmalar yapılmış. Alıştık. Biraz hareketli bir ilçe.
1: Çok kalabalık,
2: evet,
1: değil mi?
2: Fedakarlık yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ama değiyor. Midyat için değiyor. Ülkemiz için değiyor.
1: Hı hı.
2: Bu güzel günleri görmek nasip oldu. Turizmle adeta coştu buralar. İnsan geliyor. Akın akın insan geliyor. Biz de zaman zaman eşlik ediyoruz. Bölgede huzur var. En önemlisi bu. Bölgede huzur var. 2019'da geldiğinde çok farklı bir süreç vardı. Şu an ülkemiz bambaşka bir süreci yaşıyor. İnşallah çok
1: kesinlikle
2: daha güzel günleri göreceğiz.
1: Efendim kadın kooperatifindeyiz. Henüz çok yeni Sayın Kaymakamımızın Midyat Kaymakamlığı'nın öncülüğünde açıldı. Burada çok değerli telkari sanatını icra eden ustalarımız var. Kadınlarımız var. Kadınlarımıza iş imkanı, istihdam sağlayan mükemmel bir proje. Ben hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Aslında bu projeyle ilgili Sayın Kaymakamımızla biraz sohbet edeceğiz. Masamız şahane. Bir yandan da böyle Mardin'in yöresel ürünlerine bakıyorum ama hemen İhsaniye Hanım'a dönmek istiyorum. İhsaniye Hanım merhabalar.
3: Merhabalar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Çok zarifsiniz. Çok güzel bir ailesiniz. Maşallah. Allah nazarlardan korusun.
3: Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet, alıştınız mı Midyat'a?
3: Alıştık ya. Bir yıl oldu.
1: Evet.
3: Gayet mutluyuz.
1: Evet.
3: Seviyoruz Midyat'ı.
1: Nesini sevdiniz en çok?
3: Ben atmosferini çok sevdim ya. Böyle.
1: Otantik yapıya.
3: Evet. Evet, sevdim.
1: Yemekler?
3: Böyle. Yemekleri de güzel.
1: En sevdiğiniz hangisi?
3: Valla içli köfte. Burada evet. İrok deniyor sanırım.
1: Evet, İrok.
3: Evet.
1: Kitel.
3: Evet.
1: Evet.
3: Hepsi gayet güzel.
1: Aa, şimdi sevilmez mi o Iroklar, Kiteller, ne bileyim masamızda neler var? Fatma Hanım'ın, ekibin, kadınlarımızın ellerine emeğine sağlık. Sayın evet. Kaymakamım, kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. Ve yöneticilerimizin bu anlamda üstlendiği misyon çok önemli. Yani kadınlarımıza imkan sağlayın, işte kooperatifler kurun, onlara yer gösterin, kadınlarımız üretir. Turizme kadınlarımızın katkısı çok büyük. Bu yüzden de bu projeyi son derece faydalı ve isabetli buluyorum. Biraz bahseder misiniz, tam olarak ne zaman başladı?
2: Evet.
1: Neler yapılıyor burada?
2: Şöyle, Midyat Kadın Kooperatifi 3-4 yıl evveliyatı olan bir kooperatif, evet, esasında. Aşağıda yer tahsis edilmiş vaktinde, hı hı, zamanımızın kaymakamları tarafından. Orada sadece el sanatlarının, yöresel ürünlerinin, evet, satıldığı bir vitrin oluşturulmuş. Biz geldik tabii, bu güzel alanı gördük. Arkamız tarihi devlet konuk evi. 1600 yıllık bir konaktan bahsediyoruz. Böyle bir imkan, böyle bir ortam varken kadınlara çok daha iyi hizmet sunacağı, onların çok daha hizmet sunacakları bir ortam yaratmak
1: kesinlikle
2: istedik. Bahsettiğiniz gibi kadınlarımız her biri birer usta. Yani bu ürünlerin tamamını kadınlarımız yapıyor. İşi köfteleri, sermusekleri, yaprak sarmaları, mantıları,
1: of, dobo, of, dobo, en sevdiğimden, gün tabağı, en
2: yani
1: sevdiğimden.
2: Süryani yemeği meşhur,
1: dobo. Tabii dobo, kaburga dolması.
2: Evet, sipariş usulü onları da yapıyorlar. Burada bir proje geliştirdik. Dika'yla ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eş finansman desteğiyle, Sayın Valimizin talimatlarıyla 2 milyon TL'lik bir proje gerçekleştirdik. Kafeterya ve restoran oluşturduk, mutfak oluşturduk, gıda malzemelerini aldık. Kadınlarımız şu an üretiyorlar ve satıyorlar. Yani hiçbir ürün ellerinde kalmıyor. Ürettikleri, hı-hı, tüm ürünleri satıyorlar. Tabii masamızdan da biraz bahsedecek olursak, bizim 7 tane coğrafi işaretli ürünümüz var.
1: Evet.
2: Bu Zeynebi üzümü, bölgemizde çıkan Mezopotamya'nın bereketli topraklarında üretilen Zeynebi üzümü.
1: Evet.
2: Coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. İşte Süryani çöreğimizi biliyorsunuz zaten Mardin'de.
1: Çok lezzetli, evet. Hem Mardin'de, evet, hem burada, evet, bol bol yapılıyor.
2: Yine Mardin'in bereketli topraklarında yaşayan bademlerimiz, badem şekerimiz masamızda mevcut.
1: Evet.
2: Bölge zengin bu anlamda. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi kadınlarımıza biz fırsat veriyoruz. Fırsat verdikçe de çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Çok da memnunlar. Yaklaşık şunu söyleyebilirim. Çatonla birlikte çok amaçlı toplum merkezimiz var. Aile destek merkezlerimiz var. Ve kadın kooperatifi 3 işbirliği içerisinde çalışıyorlar. 200-250'ye yakın kadına istihdam sağlamış oluyoruz. Ürettikleri tüm ürünleri biz burada satıyoruz.
1: Evet, o zaman sağlıkla, bereketle, huzurla güzel bir turizm sezonu olsun. Çünkü Midyat'ın yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Midyat 4 mevsim çok güzel. Her zaman çok güzel. Biraz sıcağı sıcak. Onun için çok sıcaklara kalmayın Sayın Kaymakamımızın söylediği gibi. Vallahi Sayın Kaymakam, buradan kalkasım yok. Yani röportajı bitiresim yok. Keyfim yerinde. Sizlerle birlikteyim. Midyat'tayım. İhsaniye Hanım, çok teşekkürler.
3: Size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hep gelin. Hep bekliyoruz.
1: Vallahi her zaman geleceğiz. Hem çekime geleceğiz hem de tatile diyemeyeceğim. Biz her zaman çekime geliriz. Çünkü hiçbir zaman tatil yapacak fırsatımız yok. Efendim, sevgiler, selamlar. Programımız Mardin Midyat'ta tüm hızıyla devam ediyor. Buyurun.

0: Ve şimdi de enfes bir yöresel tatlı yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Mardin mutfağı zengin, Mardin mutfağı lezzetli. Şimdi Mardin'in yöresel yemeklerine programımız içerisinde elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz. Tabii bütün yemeklerin yapılışını, sunumunu göstermemiz mümkün değil. Çünkü yelpaze çok geniş, çeşit çok fazla. Efendim acaba Mardin tatlı olarak ne yiyor? Mardin'in yöresel tatlısı hangisi? Tabii ki günümüzde sevilen katmerler, künefeler, pastalar, bunların hepsi zaten var. Burası turizm şehri ama bizim merak ettiğimiz, sizlerle buluşturmak istediğimiz Mardin kadınının yaptığı yöresel tatlılar. Dilek'le birlikteyiz. Efendim peynir helvası yapıyoruz. Doğal ortamdayız. Efendim tabii ki yaz ayları sineğimiz ara sıra oluyor. Dilek'ciğim merhaba.
2: Merhaba.
1: Peynir helvası yapıyoruz.
2: Evet.
1: Tamam, yöresel bir helva, yöresel bir tatlı. Kadınlar yapıyor mu günümüzde de hala?
2: Özellikle baharda peynir helvası, hem piknik alanlarına gittiğimizde peynir helvasız asla gitmezdik. Misafir geldiğinde devamlı yapıyoruz. Şimdi de devam ediyoruz.
1: Çok kolay, pratik, şipşak, hemen 5-10 dakika içerisinde peynir helvamız oluyor. Şimdi o peynir acaba ne peyniri?
2: Bu koyun peyniri.
1: Mardin peyniri.
2: Hı, Mardin.
1: Göz inanılmaz güzel. Doğal peynir. Evet. Ben doğalım diyor. Mardin'in peyniri. Çok lezzetli.
2: Bunu da size şeklini göstermek için bıraktım.
1: Tamam. Peynir helvası.
2: Onumuz var. Sade yağ yine.
1: Evet, sade yağ pilavlarda, yemeklerde, tatlılarda bol bol kullanılıyor. Şimdi unumuz var, sade yağımız var. Onu da böyle un helvası gibi kavuruyoruz bir güzel.
2: Hafif, çok fazla değil.
1: Evet efendim, bir tenceremize sade yağımızla unumuz kavruluyor. Diğer tenceremize, ki tencerelerimiz bakır, dikkatinizi çekeriz. Orada da Mardin'in lezzeti dillere destan. Enfes peynir bir güzel eriyor. Evet, damakları, mideleri
2: yani
1: şenlendirecek bir tatlı.
2: Unu kavurduktan sonra peyniri dilimleyebiliyorsun ama bu şekilde daha kolay oluyor. Ben daha pratik oldum.
1: Evet efendim, anne tatlısı, anne helvası. Babaannelerimizin, annelerimizin, büyüklerimizin yaptığı, yıllardır unutulmayan bir lezzet. Peynir helvası, pratik. Herhalde Mardin'in kadını böyle canı tatlı istediğinde ya da böyle aniden misafire
2: anında,
1: falan geldiğinde hemen kalkıyor yapıyor değil mi?
2: Evet, anında kalkıp hemen helva pişiriyoruz.
1: Yani yeter ki evde ununuz olsun, sade yağınız olsun, Mardin peyniriniz olsun. Peki sade yağ evlerde mutlaka oluyor mu?
2: Çoğu evde oluyor. Yani ben vazgeçemiyorum sade yağdan.
1: Peynirimiz eridi bir güzel. Erimeye yüz tuttu. Şöyle kamera görsün şöyle. Evet. Of of of. Kokular şahane. Bu tatlı yenmez. Bakın içerisinde asla yabancı bir malzeme yok, katkı maddesi yok. Yöreselin yöreseli mükemmel bir helva. Peynir helvası, peynirimiz sünerek erimeye devam ediyor. Unumuzla, sade yağımızla buluştu. Ne zaman yapılıyor Dilek peynir helvası?
2: Genelde baharda, peynirin bol olduğu zamanlarda.
1: Tamam.
2: Şerbetimiz var.
1: Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Mardin'deyiz.
0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
4: Aha.
5: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar. La la la. Hava tam portakal.
6: Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
7: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.

0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem. Ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Milo Jack, Milo C, Milo Puff, Milo Puff Puff.
4: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
5: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
4: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Ah, şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. 11-10

0: Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır. Aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank, kartım hadi.
8: Bir şey aldırdım bir kaza yaşarsan falan diye. Allah korusun bir de ıslatırsan falan daha kötü olur yani altını. Düğününde gerçi sonrasında da çıkarması var. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
9: Ha! Ha!
8: Tam manyak değil.
9: Esra herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime gitmemen engel olacaksın sen beni.
10: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
11: Canın sağ olsun be Safiye.
9: Bir şırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda silip geçebiliyorsun.
11: Adım gibi biliyorum pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
9: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
11: Evleniyor muyuz?
9: Evleniyoruz.
12: Masumlar Apartmanı. Hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere...

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
3: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
2: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
4: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an

0: Yatak alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Portakal, sen de Uludağ portakallı al.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kurulu.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Koçak'la festival şimdi.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Mardin'de kaldığı yerden devam ediyor. Yani pratik hemen böyle 5-10 dakika içerisinde malzemeniz varsa şipşak yani yapabileceğiniz bir tatlı.
2: Eskiden haberli misafir yoktu. Aniden misafir geldiğinde hemen annem onu genelde kavrulmuş oluyordu kavanozlarda. Hı-hı. Peynir dilimleyip yapıyordu.
1: Aa çok evet. İyi. Yani...
2: Görüyorsunuz değil mi peyniri?
1: Of, görmez miyim? Şöyle bir söndür Dilek. Evet efendim görüntüler ekranlarınıza geliyor. İşte yöreselin yöreseli enfes bir helva. Evet Mardin peynirimiz var. Mardin'in kirazı var. O da masamızdan hiç eksik olmadı. Tamam mıdır?
2: Bakalım.
1: Şimdi yani çok değişik böyle pişmaniye gibi de değil mi görüntüsü? Bakın sünüyor muhlama gibi kuymak gibi ama değil efendim. Mardin'in peynir helvası. İşte bunlar anne tatlısı, anneanne, babaanne tatlısı. Küçükken yer miydin bunu?
2: Çok seviyorduk her zaman. Şimdi çocuklarımız da seviyor. Torunlarımız seviyor yani.
1: Çok samimi bir şey söyleyeceğim. Yani efsane, inanılmaz lezzetli ama böyle aynı zamanda künefe severler için ideal bir tadı. Zaten yapılışını gördüğümde dedim, künefeye benzeyecek dedim kesin. Evet. Hani tam künefe tadı diyemem ama künefemsi bir lezzet. İçerisinde bol peynir var.
2: Bence künefeden daha hafif.
1: Künefeden daha hafif çünkü evet. Künefenin üzerinde şerbet çok daha bol. Bunun da içinde şerbet var ama ben çok beğendim. Çok hafif bir tatlı, çok lezzetli bir tatlı. Mardin ne yemezse yaşayamaz?
2: Yemek yemez.
1: Tamam, ne yemeği yemezse yaşayamaz?
2: Yani her şeyi çok seviyoruz. Mesela tuzlu yiyoruz, sonra canımız tatlı istiyor. Tatlı yiyoruz, ondan sonra çerez istiyoruz. Meyve ise yani her şeyi çok seviyoruz.
1: Mardin et yemezse yaşayamaz bence.
2: Evet, kesinlikle.
1: Başka?
2: Etsiz hiçbir yemeği tanımıyoruz yani. Sanki tanımıyorlar. Salata gibi geliyor bize.
1: Ayol ya, ben hayatımın sonuna kadar et yemesem aklıma gelmez.
2: Salata enteresan. Sanki. Salata yermiş gibi. Yani tamam. Et yemeğin yanına zeytin ya.
1: Salata niyetine et yiyorsunuz, sonra ana yemek.
2: Evet, salata yerine zeytinyağlı yemek yiyoruz.
1: Ha, zeytinyağlı
2: ama
1: yemek
2: et yiyorsunuz. Yemek de yanına.
1: Yani zeytin...
2: Ispanağı bile çoğu kez kıymalı.
1: Ayol, zeytinyağlı yemek benim için ana öğündür. Zeytinyağlı yemeği yemekten, ana yemekten saymıyor.
2: Ay
1: ben
2: yani,
1: doyarım. Ben doyarım. Çok et seviyorlar. Valla et seviyoruz.
2: Ama hakikaten. Etimiz çok güzel.
1: Etiniz
2: ama
1: lezzetli. Hayvancılık var. Evet. Efendim Mardin'in mis gibi doğasında büyüyen,
2: peynir
1: yetişen
2: mesela çok güzel.
1: Hayvanların peynir eti, peynir. Burada peki peynirini herkes kendisi mi yapıyor?
2: Herkes yapmıyor. Ben yapıyorum.
1: Herkes
2: ben
1: yapamaz.
2: Şimdiye kadar hiç hazır peynir almadım.
1: Alma.
2: Ama...
1: Doğalın doğal, doğal işte katkısız.
2: Yani alan yapanlardan alıyorlar.
1: Artık insanlar doğal yaşama, doğal beslenmeye yöneldiler. Her evet. Şeyin doğalı burada efendim. Mardin'de, Mardin'in doğal, becerikli, yetenekli, sıcacık, misafirperver kadını.
2: Tüm Mardin kadınları öyle.
1: Mardin kadınları akarlı öyle sıcacık, misafirperver ve evet. Amaratlar çok güzel yemek yapıyorlar. Efendim Mardin'e gelin. Mardin tam bir turizm cenneti. Eski Mardin'i mutlaka gezin diyeceğim ama zaten buraya gelen turistlerin yolu mutlaka eski Mardin'den geçer. Adettendir. O eski Mardin mutlaka gezilecek. Fotoğraflar, videolar alınacak. Burası kalbi aslında değil mi? Mardin turizminin kalbi. Aynen. Yani Mardin'i gezmeye aslında eski Mardin'den, yukarı Mardin'den başlayabilirsiniz. Dilek de Mardin'in en ünlü şeflerinden. Hakikaten yemeklerine kefilim. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz başarılı ve katkıları çok büyük. Hem turizme hem de gastronomiye. Onu mutlaka bulun. Eski Mardin'de zaten kime sorsanız gösterir. Zaten mekandan da tanıyorsunuz, buluyorsunuz yani bir şekilde. Sosyal medyada da etiket yapıyorum. Efendim hepinize sevgiler, selamlar. Ben çok beğendim. Peynir helvası inanılmaz lezzetli. Hafif bir anne tatlısı. Dileğin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

0: Zey Stüdyo, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü, küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi.

0: Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melis Sabahcı. Efendim bültenimiz üzücü bir haberle başlıyor. Eskişehir'de çıkan çatışmada şehit düşen uzman çavuş Mehmet Demirbaş için bugün son görev vardı. Cenazesi baba ocağı Samsun'a getirilen şehit Demirbaş sonsuzluğa uğurlandı.
1: Tüm şehitlerimiz için, tüm geçmişlerimiz için, hasreten Allah rızası için El-Fatiha.
2: Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş henüz 45 yaşındaydı. Çatışmada şehit oldu. Eskişehir'de şehit düştü. Naaşı baba ocağına Samsun'a getirildi. Helallik istendi.
1: Şehit Hamza!
2: Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Eşi acıya dayanamadı, ayakta duramadı. Cenazeye tekerlekli sandalyeyle getirildi. Kardeşi şehidin ardından işte böyle gözyaşı döktü. Şehit arkasında 13 ve 18 yaşında iki kız çocuğu bıraktı. Yüzlerce kişi şehidimize son görevini yapmak için oradaydı. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın naaşı Terme'deki aile kabristanlığına defnedildi.
0: Ve efendim günün çarpıcı gelişmesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Levent kısa süre sonra gözaltına alındı.
3: Elfida, bir belalı başımsın Elfida.
4: Yollardayım ya, yıllardan beri Alanya sahilleri, Antalya merkez.
2: Ahbap Derneği'nin faaliyetleri mercek altındaydı. Siber ve mali süreçlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı ve kısa süre sonra gözaltı işlemi uygulandı.
4: Beraber pamuk toplamaya gidiyor, biz de gidiyoruz. Pamuk topluyoruz o dönemde filan.
2: Haluk Levent yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gidiyordu. Rotası Almanya'ydı. Ama yurt dışı yasağını öğrenince evine döndü. Telefonlarını kapattı. İzmir'e doğru yola çıktı. Bursa'da ise gözaltına alındı. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira para kaybettiği tespit edildi. Ve bir başka bulgu, Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı ortaya çıktı.
3: Bu alemde kendimi tek geçerim.
2: Haluk Levent geçtiğimiz günlerde de karşılıksız çek nedeniyle 70 milyon lira para cezası almıştı.
4: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
2: Ahbap Derneği'nde usulsüzlük iddiaları vardı. Derneğin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı öne sürülüyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen de yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlanmadığı iddialar arasında.
4: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
2: Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltında. Yargı süreci nasıl işleyecek büyük merak konusu.
0: Efendim CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında gözaltı kararı verilmişti. Güner'in emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
5: Suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. İşte bu suçlamalarla Çankaya Belediyesi'ne soruşturma açıldı. Aralarında Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Can Güner'in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonda belediye meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emre Doğan da yakalandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltı kararı çıktığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Dün öğlen gelecekti ancak bineceği uçak arıza yaptı. Akşam saatlerinde Ankara'daydı. Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. CHP'liler Güner için çağrı yapmıştı. Belediye önünde toplanılacaktı ama hedeflenen olmadı. 4000'den fazla çalışanı ve 1 milyon nüfusu olan Çankaya'da yalnızca bu kadar kişi Güner'e destek için belediye önündeydi. Alandaki boşluklar dikkat çekti. Güner sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
0: Efendim, Orta Doğu'da savaşın ateşi yeniden yükseldi. ABD peş peşe vurdu. İran'da patlamalar geceyi aydınlattı. Tehran dünyanın enerji damarını oluşturan Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etti. Washington ise hem suikast alarmıyla hem de siyasetin zirvesinden gelen ölüm haberiyle sarsıldı.
2: Orta Doğu'da savaş yeniden büyüyor. ABD, İran'a bu haftaki 3. hava saldırısını düzenledi. Saldırıların ardından Buşer, Aseluye, Bender Abbas ve Sirik patlama sesleriyle sarsıldı. İran'ın cevabı gecikmedi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu. Bu karar sadece bölgeyi değil, dünya ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü dünya petrolünün önemli bir bölümü bu boğazdan geçiyor. Washington'da ise başka bir alarm verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail istihbaratının Donald Trump'a yönelik çok spesifik bir suikast planı konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı. Trump ise aynı saatlerde sağlık kontrolündeydi. Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kapsamlı testlerden geçti. Bilişsel testten tam puan aldığını söyledi. Ve günün son sıcak gelişmesi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer ani bir rahatsızlık açıklaması yaptı. Graham Türk karşıtlığıyla biliniyordu.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Fatih'te 3 şüpheli sokak ortasında önünü kestikleri bir kadını taciz etti. Taciz anları kameralara da yansıdı.
2: Yolda yürüyen kadının önünü kestiler, sokak ortasında taciz ettiler. 18 yaşından küçük 3 tacizci yolda yürüyen bir kadının önünü kesti. Çevresini sardıkları kadını taciz etti. Kadın uzaklaşmak istese de izin vermediler. Bu kez de çantasını alıp karıştırmaya başladılar. Kadını zorla götürmeye kalktıkları anlar da kameralara yansıdı. Üç şüphelinin olay yerine giderken kullandıkları taksi ücretini de ödemedikleri iddia edildi.
0: Efendim, memurlar ve emekliler için zam oranları belli oldu. Zamlı maaşlarını bu ay itibariyle hesaplarında görecek emekliler için bir zam farkı hesaplaması var. Kim, ne kadar maaş zammı farkı yatırılacak? Yanıtı haberimizde.
5: Milyonlarca emekli artık maaşlarını zamla alacak. Zamlı maaşlarını ilk olarak SSK'lı emekliler hesaplarında görecek. Memur emeklileri de zam farkı için geri sayıyor. Çünkü Temmuz'un 1 ile 5 arasında maaşlarını alan memur emeklileri eski tarife üzerinden aylıklarını aldı.
6: Memur emeklerinin tamamı aylık maaş almıyor. Kimi 3 ayda bir maaş alıyor. İşte bu yüzden maaş dönemine göre 1, 2 veya 3 aylık maaş farkı hesaplara yatırılacak.
5: Peki kaç aylık zam alacakları neye göre hesaplanacak?
6: Maaşını her ay alan emekliler sadece Temmuz ayı olmak üzere bir kere maaş farkı alacaklar. 3 ayda bir alanlarsa Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde alanlar için Temmuz ayı farkı, Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde alanlarsa Temmuz ve Ağustos farkı olmak üzere 2 aylık fark, Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde alanlarsa Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere 3 aylık maaş farkı alacaklar.
5: En düşük memur emeklisi maaşı 27.772 liradan 31.527 liraya çıkarıldı. Yani en düşük maaşta 3.755 lira artış yaşandı. Hesaplara yatacak maaş farkı 1 aylık 3.755 lira, 2 aylık 7.510 lira, 3 aylık fark da 11.265 lira olacak.
0: Efendim, Kocaeli'de iki genç cami avlusunda uygunsuz hareketler yaptı. Gençleri gören cami imamı uyardı. Ancak o uyarının karşılığı dayak oldu.
7: Yeah. Halk ayaklanıyor. Bir cami hocasına saldırmak ne demek?
2: Uygunsuz hareketlere imza attılar. Üstelik bunu cami avlusunda yaptılar. Onları uyaran imamsa dayak yedi.
8: Bu tür olaylar caminin içinde ne demek ya?
2: Utanç veren görüntüler Kocaeli'de kayda geçti.
7: Bir duvarda bayan arkadaşını uygunsuz vaziyette hocamız lojmanından inerken görüyor.
2: Cami imamı o gençleri uyardı.
7: Kendilerini ikaz ediyor. Diyor ki burası bir cami avlusu. Burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil.
2: İşte bu uyarı sonrası genç adam imama saldırdı. Dakikalarca dövdü. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
7: Şahıs Ömer hocamıza saldırıyor ve darp edip yere düşürüyor.
2: Cami imamı zor anlar yaşadı.
7: Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor kolunu ısırıyor. Yani bu artık bir darptan çıkmış bir vahşete dönüşmüş.
2: Pencereden imamın dayak yediğini görenler camiye koştu. Tarafları ayırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim, Düzce'de bir harfiyat kamyonundan seken bir taş hemen arkasındaki aracın camına isabet etti. O anlarda kamera kayıttaydı.
2: Hafriyat kamyonu taşları saçarak ilerledi. O taşlardan biri otomobilin camını kırdı.
9: Baksana hala taş dökülüyor. Gidiyor.
2: Taşlar döküldü ama kamyon şoförü bu durumu fark etmedi.
9: Ya buraya paraya gidiyor, şey diyorlar.
2: Arabanın camında çatlak oluştu. O anlarda araç içi kamerası kayıttaydı. Neyse ki korkulan olmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı.
10: Üstüme başım, her yerime geldi.
0: Efendim, İstanbul'da kulağında hareket şikayetiyle hastaneye giden bir adam hayatının şokunu yaşadı. Kir var sandığı kulağından kocaman bir kelebek çıktı.
11: Kulağında bir şey oynuyor dedi. Ben dedim herhalde bir kir var, o oynuyor, onun hareketi.
5: Kulağında hareket şikayetiyle doktora gitti. Doktorlar ilk başta kir zannetti. Ama o hareketin nedeni kir değil, kelebekti.
11: Benim için çok ilginç bir hastaydı. Bu vakaları çok nadir görürüz.
5: 40 yaşındaki adam doktora şikayetini kulağımda bir şey oynuyor diyerek anlattı. Kontrollerde hayatının şokunu yaşadı.
11: Böcek olabilir dedi. Bir kelebek hareket ediyor, rahat çıkabilecek pozisyondaydı.
5: Doktorlar adamın kulağına baktıklarında kelebekle karşılaştı.
11: Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
5: Hemen operasyona alındı, kelebeğe zarar vermeden çıkarıldı.
11: Küçük bir aletle çıkarttık, hasta da rahatladı. Gardımcı hareket ediyor, onu da saldık, serbest bıraktık doğaya.
5: Hasta rahatına kavuşurken kelebek de doğaya salındı.
0: Manisa'da bir kuyumcuya müşteri gibi giren hırsız 15 altın bileziği çalıp kaçtı.
5: Müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın bilezikleri çalıp böyle kaçtı.
12: Yine aynı şahıs, yine başımızın belası.
5: Sevgi yolundaki bir kuyumcuyu gözüne kestiren hırsız altın alma bahanesiyle müşteri gibi dükkana girdi.
13: Bir yere de koyabiliriz
14: dayı. Yerde
13: dayı da bağlı. Ben şöyle tutacağım.
5: 15 tane altın bilezik alacağını söyledi. Uzun süre inceleyip kuyumcuyu oyaladı.
13: 15 tane böyle çektin mi? Kaç para gidiyor dayı? Sen fiyatlarını da yap.
14: 2.275.000.
5: Kuyumcu şüphelense de hırsız oralı olmadı. Saniyeler içinde altın bileziklerle böyle kaçtı.
13: Sayalım o zaman sen buraya say dayı. 2 milyon. Tamam. Kimseyden de bence
14: Gel.
5: Kuyumcunun ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Hırsız daha önce de başka kuyumculardan altın çalan Samet Şeydi.
12: Yine aynı şahıs. Yine başımızın belası. İki defa diğer meslektaşlarımızı yine aynı şekilde bilezik yöntemiyle alıp kaçmış.
5: Altınlarla yakalanan hırsız gözaltına alındı.
12: Emniyetimiz çok kısa bir zamanda bu işi çözdü. Allah kendilerine razı olsun.
0: Efendim, İstanbul'da fren yerine gaza basan bir sürücü dehşet saçtı. Kontrolden çıkan otomobil önce bebek arabasına ardından bir vatandaşa çarptı.
5: Fren yerine gaza bastı. Hem yoldakileri hem de kaldırımdakileri biçip geçti. O yolda bebek arabası da vardı. İddiaya göre bir sürücü fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil önce yoldan geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan vatandaşa çarptı. Hem vatandaş hem de bebek arabası çarpmanın şiddetiyle savruldu. Kontrolden çıkan otomobil diğer araçların arasına sıkışarak durabildi. Şans eseri savrulan vatandaş da bebek arabasındaki çocuk da yara almadan kurtuldu. Çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.
0: Antalya'da bir çocuk apartmanın balkonunda ateşle oynuyordu. Elindeki yanan bez parçasını aşağı attı. Alt katta bulunan döşeme atölyesinde yangın çıkardı.
2: Ateşle oyun pahalıya mal oldu. Döşeme atölyesi alevlere teslim oldu. Görüntüler Antalya Manavgat'tan. Bu apartmanın 3. katında oturan çocuk balkondaydı. Elinde de tutuşturduğu bir bez parçası vardı. Korktu, bezi balkondan aşağı bıraktı. Ancak altta döşeme atölyesi vardı. O alevler atölyeyi küle çevirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı. Gürültüye uyanan çalışan hemen 112'ye haber verdi. İtfaiye yangını güçlükle söndürdü. Alevlerden geriye işte bu manzara kaldı. Çocuğun babası hakkında idari işlem başlatıldı.
0: İstanbul'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Marmaray'da rayların üzerine oturan bir yolcu trenin altına sıkıştı. Kadını güvenlik görevlileri bakın nasıl kurtardı.
15: Abla!
2: Yolcu trenin altına sıkıştı. Güvenlik görevlileri kurtardı.
15: Ben seni alırım.
16: Çık oradan.
15: Ben seni alayım mı abla?
16: Çık oradan.
2: Yürekleri ağza getiren görüntüler Marmaray tren istasyonunda kayda geçti.
17: Güvenlik var, tamam mı? Müdahale ediyorlar.
2: Kadın yolcu raylara indi. Oturmaya başladı.
18: Kim var abla? Bizden kim var? Kim var?
17: Güvenlik var.
18: Tamam, bir kişi gelsin bir.
17: Ben gelir mi?
18: Yok, sen gelme abi.
2: Gelen trenin altında sıkıştı. Görevliler yardımına koştu. Sıkıştığı yerden kurtarılan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
18: Kafana dikkat et.
0: Efendim, Tokat'ta 11 gün önce iki valizle evden ayrılan Ceren Nisan'dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı ailesi kızlarının hayatından endişe ederken polis her yerde genç kızı arıyor.
19: Kızımdan bir haber alamıyorum. Tek isteğim yani senin bulunmam.
20: Ayın 1'i 2'si civarı öğlen saat 4-4.30 civarı kızımız evden iki valizle ayrılıyor.
2: İki valizle evi terk etti. 17 yaşındaki Ceren Nisa'dan o günden bu yana haber alınamıyor.
19: Başına bir şey gelmesinden endişe duyuyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum.
2: Fahime ve Burhan Bilen çiftinin kızı Ceren Nisa, 1 Temmuz'da yanına aldığı valizleriyle evden ayrıldı.
19: Ondan sonra haber alamadım. Kızımın telefonları kapalı şu anda.
2: Kızlarından haber alamayan aile perişan oldu. Soluğu karakolda aldı.
19: Daha önceden de bir iki sefer olmuştu ama kızımın telefonlarına o gitmelerinde devamlı açıktı telefonları.
2: 11 gündür kayıp olan Ceren Nisa için polis arama çalışması başlattı.
19: Başına bir şey gelmesinden endişe duyuyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum.
2: Acılı ailesi ise kızlarına böyle seslendi.
19: Sen benim canımsın, ciğerimsin kızım. Tek isteğim yani senin bulunmam.
0: Efendim, Hatay'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu babasının oto tamirci dükkanında çalışıyor. 5 çırağı eğitim de veren minik kız sanayinin prensesi olarak anılıyor.
21: 6 yaşımdan beri tamirciyim. Babamın yanında çalışıyorum.
5: Oto tamircide çalışıyor, sanayi prensesi olarak anılıyor.
21: Okula gidiyorum, 8. sınıfım. Okul çıkışı da babamın yanına gelip ona yardım ediyorum.
5: Nehir Habipoğlu 15 yaşında. Babasının atölyesinde çalışıyor.
22: 5 yıl önce iş yerime çırak arıyordum. Çırak bulamadığım için Nehir de dedi ki bana, baba ben senin yanında çalışabilir miyim? Ben de gel kızım çalış.
1: Öyle başladı hikayesi.
5: Elinden her iş geliyor Nehir'in.
1: Bilgisayar arıza tespitini yapıyor, bakım yapabiliyor, balata değişimi yapabiliyor.
5: Hatta bir de kuzusu var.
21: Adamın arabasını yapmıştık. Adamda da para yoktu, kuzusu varmış. Bize de kuzuyu verdi. 3 aydır bizde, adı Şakir.
5: İş yerindeki 5 çıra oto tamirini öğretiyor. Gelecekte de mühendis olmak istiyor.
21: Büyüyünce mekanik mühendisi olmayı düşünüyorum.
0: Şimdi efendim, sıradaki dansın tarifi mümkün değil. Sahnelerin sevilen ismi Yıldız Tilbe, ezber bozan dansıyla İzmir'e bakın nasıl salladı.

0: böyle kaydetti.
1: Anlaşabildim, herkesle anlaşıyorum. Anlaşamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde hoşça kal diyorum.
0: Şarkıları, sahne tarzı ve danslarıyla en çok konuşulan isimlerden biri Yıldız Tilbe.
1: Sırf sonlarına bakıyorum, mesela yepyeni bir şey oluşuyor. Sırf son cümlelerinden.
0: Konser için Alaçatı'daydı. İzmirli hayranlarını coşturdu. Sahnede kendinden işte böyle geçti.
1: Mesela bir şiir yazdım, kahroloji diye bir şey yazdım.
0: Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
2: Mersin'de tartışan kamyonet ve motosiklet sürücüsü araçlarından inip tek ve tokat birbirine saldırdı. Yalnız o hareketleri ikisine de pahalıya patladı.
3: Biri motosikletinden, diğeri kamyonundan indi. Trafiğin ortasında tekme tokat kavga ettiler.
4: Koş!
3: Mezitli Vatan Caddesi'nde bir motosikletli ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflar aşağı indi. Küfür ve hakaretler havada uçuştu. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar.
4: Koş!
3: Bir süre sonra çevredekiler tarafları ayırdı. İkisi de uzaklaştı ama o hareketleri pahalıya patladı. Görüntüler üzerine ikisi de gözaltına alındı. Hem kamyonet hem de motosiklet trafikten men edilirken sürücülerine 362.719 lira para cezası kesildi.
2: Efendim, Antalya'da bir genç İçlerine şeytan girdi dediği iki ablasına saldırdı, boğdu. Bir ablası entübe edilirken o cani kardeş de tutuklandı.
5: Kardeşlerinize bunu neden yaptınız?
6: İçlerine şeytan kaçtığı için oldu, doğru mu?
0: İçlerine şeytan kaçtı dedi, iki ablasına öldüresiye saldırdı. 18 yaşındaki Muhammed de içine şeytan girdi dediği ablası Kübra D'nin bir anda boğazına sarıldı. Kardeşinin elinden kurtulan abla saldırganın diğer ablası Meryem D'yi arayıp yardım istedi. Eve gelince kız kardeşini hareketsiz bulan Meryem de hemen 112'yi aradı ama cani kardeşi ona da saldırdı. Abla kardeş arasında arbede çıktığı anlarda ekipler geldi. Muhammed D'yi gözaltına aldı.
5: Kardeşlerinize bunu neden yaptınız?
6: İçlerine şeytan kaçtığı için oldu, doğru mu?
0: İki kız kardeş hastaneye kaldırıldı. Kübra D'nin durumu ağırdı, entübe edildi. Cani kardeş emniyette verdiği ifadede ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanı çıkarmak için boğazını sıktım dedi.
5: Kardeşlerinize bunu neden yaptınız?
6: İçlerine şeytan kaçtığı için oldu, doğru mu?
0: Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
2: Efendim, İzmir'de obez köpeğe börek verme meselesinden tartışma çıktı. Kadınlar arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Obez köpeğe börek vermek istediler. Kendilerini uyaran kadınla kavga ettiler. Görüntüler İzmir Bornova'dan. Bir grup genç kız sokakta gördükleri köpeğe börek vermek istedi. Ancak köpek fazla kiloluydu. Bir kadın müdahale etti. Köpeğe börek vermeyin dedi. Kadınla kızlar arasında tartışma çıktı. O tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Obez köpeğe börek verme tartışması sanal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
2: Efendim, savaş 4. yılına yaklaşırken Ukrayna semaları bir kez daha ateşe teslim oldu. Rus füzeleri bu kez sivillerin bulunduğu bir kente hedef aldı. Parkta oturan insanlar ölümle burun buruna geldi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Hedefte bu kez cephe attı değil, sivillerin bulunduğu bir kent vardı. Parkta oturan insanlar hiç beklemedikleri bir anda gökyüzünden gelen korkunç bir sesle irkildi. Rus füzeleri insanların üzerine yağdı. O ölüm kalım anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dakikalar içinde huzurun yerini çığlıklar, paniğin yerini ise hayatta kalma mücadelesi aldı.

0: Bir parkta başlayan sıradan bir gün, birkaç saniye içinde savaşın en acı yüzüne dönüştü.
1: Efendim, Sakarya'da bir vatandaş sahil kenarında bulduğu insansız hava aracını yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
2: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
0: İnsansız hava aracı buldu. Kanatlarından tutup evine götürdü.
3: Bayağı ağırdı. Eşimle torunumu kanatlarından yakaladık, tuttuk. Ondan sonra götürdük eve.
0: Ali Çubuk 63 yaşında, ailesiyle sahile gitti. Rusya'ya ait bir İHA gördü.
3: Baktık denizin kenarına, İHA yanaşmış.
2: Çok şahane. Her şey yerinde. Şu an uçar vaziyet.
0: Yapay zekaya sordu. Güvenli diye evine götürdü.
3: Yapay zekaya sordum. Orada bana direktmen Rusya'dan geldiğini söyledi. Ve içinde bomba olmadığını, o zaman biz arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve.
0: Ekipler İHA'ya el koydu.
3: Ondan sonra da muhtara söyledim. O da jandarmaya haber verdi.
1: Efendim, Düzce'de 43 yaşındaki Sergül Şen tartıştığı eşi tarafından dövüldü, ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Şen ne yazık ki 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
0: Eşinden dayak yedi, ağır yaralandı. 43 yaşındaki kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. 4 gün önce gece saatlerinde Sergül Şen ve eşi Kerim Şen arasında tartışma çıktı. Kerim Şen o tartışmada eşini öldüresiye dövdü. Evden Sergül Şen'in çığlık sesleri yükseldi. Sesleri duyan komşular hemen 112'yi aradı. Adrese gelen ekipler talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kafatası da dahil vücudunun birçok yerinde kırıklar vardı. Hastaneye kaldırıldı. 3 gündür yaşam savaşı veren talihsiz kadından acı haber geldi. Hayatını kaybeden Sergül Şen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Evde gözaltına alınan Kerim Şen ise eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Sevgili izleyenler, Almanya'da yaşayan ikiz kardeşler gönlünü Alman kızlarına kaptırdı. Nişanlarını memleketleri Çorum'da yapma kararı aldıklarındaysa ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı.
4: Biz Almanya'da geliyoruz ve biz bugün nişan yapıyoruz.
0: İkiz kardeşler Almanya'da aşık oldu. Çorum'da işte böyle nişan yaptı.
5: Her şey çok güzel. Emre çok seviyorum.
0: 26 yaşındaki Emre Şahin ile Eren Şahin Almanya'da doğdu büyüdü. İkiz olan kardeşler gönlünü Alman kızlarına kaptırdı.
4: Ben onu çok seviyorum, çok mutluyum. Her şey çok güzel.
0: Her ikisinin de nişanı aynı gün memleketleri Çorum'da yapıldı.
6: Türk kültürümüzü tanısınlar diye aldık buraya getirdik kendi köyümüze.
0: Nişan sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
7: Düğün şimdi Almanya'da olacağı için, hani buradaki yakınlarımız Almanya'ya gelemeyeceği için böyle bir karar aldık.
1: Efendim, Türkiye'nin derelerinden hazine akıyor. Ankara'da 30 kişilik bir ekip kırıntı altın madenciliği yapıyor. Dereleri tek tek dolaşıyor. Günde 20 gram altın topluyorlar.
8: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz.
0: Dere dere geziyorlar. Günde 20 gram altın buluyorlar.
8: 20-30 gram tek seferde de bulabilirsiniz.
0: 30 kişi bir araya geldi. Kırıntı altın madenciliği yaptı.
8: Ekibimizde yaklaşık 30 kişi var. Ekibimizin içinde çeşitli meslek dallarından asker, polis, makine mühendisi, esnaf arkadaşlarımız var.
0: Türkiye'nin derelerinden hazine akıyor.
8: 20-30 gram tek seferde de bulabilirsiniz.
0: Altın bulmak kulağa hoş geliyor ama işin püf noktaları var.
8: Bilinçli aramak gerekiyor. Bu konuda biraz hani eğitim alması gerekiyor. Taşların yapısını iyi bilmesi lazım. Dereyi iyi okuyabilmesi lazım.
1: Şimdi efendim, yüzleri gülümseten görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Rize'de bir adam keçiye çay ikram etti. Bakın keçi ne yaptı.
9: İç koçum, iç.
0: Komşusuna değil keçisine çay ikram etti. Keçi ikram edilen çayı geri çevirmedi. Hayrete düşüren görüntüler Rize'den. Çamlıhemşin'de komşusunun keçilerini izlemeye çıkan Abdullah Kantar, elindeki çay bardağını keçiye uzattı.
9: İç koçum, iç.

0: Keçi ise bu ikramı geri çevirmedi. Çayı keyifle içti. O anlar sanal medyada da çok izlendi. İzleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.
1: Efendim, iş hayatının yeni krizi sessiz gizlenme. Sessiz gizlenme yöntemini kullanan birçok çalışan maaş artışı şansını arttırmak için eksiğini belli etmeden rol yapıyor. Yani profesyonel gibi görünüp iş yapmadan yüksek maaş alıyorlar. Gelin iş yerlerindeki sessiz gizlenmeyi yakından tanıyalım.
2: Masanın başında her şey normal görünüyor ama pek çok çalışan eksiğini belli etmemek için rol yapıyor.
3: İş hayatında yeni bir kavram ortaya çıktı. Adıysa sessiz gizlenme. Çalışanlar yetersiz görünce endişesiyle soru sormaktan kaçınıyor. Zorlandıkları konuları ise çoğu zaman dile getirmiyor.
2: Toplantılarda söz alıp görevleri yerine getiriyorlar. Ancak perde arkasında yardım istemekten çekinen büyük bir çalışan kitlesi bulunuyor.
3: Bunun arkasında işini kaybetme korkusu kadar başarılı görünme isteği de var. Özellikle rekabetin üst düzey olduğu iş ortamlarında çalışanlar zayıf yönlerini saklamayı tercih ediyor.
2: Birçok çalışan için mesele işi yapmak değil, yetersiz görünmemek. Ancak konuşulmayan eksikler zamanla hem çalışanı hem de iş yerini batırıyor.
3: En yaygın nedenler arasındaysa profesyonel imajı sürdürmek, sosyal kabul görmek ve maaş artış şansını arttırmak yer alıyor.
2: Bu gizlenme en çok yöneticilere karşı gerçekleşiyor.
1: Efendim, trafikte başlayan bir tartışma bir anda linç girişimine dönüştü. Kocaeli'de 4 kişi bir sürücüye dehşeti yaşattı. İşte o anlar. Ay.
2: 4 kişi tek bir sürücünün peşine düştü. Elindeki sopalarla acımasızca vurdu.
4: Adamın kafasına nasıl vuruyorlar?
2: Trafikte iki taraf tartıştı. Sözler yükseldi, öfke kontrolden çıktı. 4 kişi araçlarından indi, ellerine aldıkları sopalarla tek kişiye saldırdı.
4: Adamın kafasına nasıl vuruyorlar?
2: Bu adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Ancak aldığı darbelerle dengesini kaybetti, yere yığıldı. Savunmasız kaldı. Gözü dönmüş magandalar bununla da yetinmedi. Yerdeki adama sopalarla vurmaya devam etti.
1: Efendim, Rize Çamlıhemşin'de şehir merkezine inen ayı ailesi çöp konteyneriyle dakikalarca oynadı. İşte o ilginç anlar.
5: Çöp konteynerini ittiler, devirip sürüklediler. Çamlıhemşin'de ayı ailesinin çöp konteyneriyle oyunu tebessüm ettirdi. Merkeze inen anne ayı ve yavruları bir çöp konteynerinin önünde durdu. Ayılar ilgilerini çeken konteyneri ittirdi, devirdi. Dakikalarca oyunlar oynadı. Konteynerin içini de karıştıran ayılar iyice karadı. O ilginç anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
1: Efendim, Şanlıurfa'da bir grup bir gün arayla iki kez karşı karşıya geldi. Taş, sopa ve bıçakların konuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltına alındı.
5: Bir gün arayla iki kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü.
6: Burası neresi? Tarifesi mi?
5: Görüntüler Şanlıurfa'dan. Suriye uyruklu iki grup arasında önce tartışma sonra arbede çıktı. Taşlar, sopalar havada uçuştu. Kavga çevredekiler tarafından güçlükle sonlandırıldı. Ancak aynı grup ertesi gün yine karşı karşıya geldi. Bu defa bıçaklar çekildi. Olayda 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Sevgili izleyenler, Guinness rekorunu biz kırdık. İtiraz Atina'dan geldi. İstanbul'da 5000 kişi horona durdu. Komşu "O dans bizim" diye ayağa kalktı. İşte haberimizin detayları.
7: Zaten bunlarla biz 400-500 yıl ortak yaşamışız. Kültürlerimiz hep zaten birleşmiş.
8: Bunların işleri güçleri yok, tabiri caizse bizim ekmeğimizin, bizim baklavamızın, bizim köftemizi taklit edecekler.
5: Yunanistan bu kez de horona sahip çıktı.

0: çıktı. Karadenizliler de horon bizimdir diyerek tepki gösterdi. Yunanistan baklava, cacık derken önce yemeklerimize, şimdi de halk oyunlarımıza göz dikti.
1: Yani artık bakalım bundan sonra neyimize göz dikecekler, onu bir düşünmek lazım.
0: 5000 kişi İstanbul'da bir araya geldi. Aynı anda horon tepti, Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ancak bu rekor komşuyu rahatsız etti. Yunan basını Türkiye'yi horonu sahiplenmekle suçladı. Horonun bir antik Yunan dansı olduğunu söyledi, ismini de Horonaki koydu.
2: Horona, yakında halay da bizim derler, oyun havası da bizim derler. Çok önemsememek lazım.
3: Efendim, UFC sporcusunun ısırgan otuyla vücut direncini artırma videosu Rize'de akıma dönüştü. Rizeli vatandaşlar sporcuya ısırgan otu yiyerek yanıt verdi.
4: Isırgan otunun akımı var.
5: Şimdi adamın biri gelmiş, ısırgan yiyormuş. Isırgan yemekte ne var? Ben bunu yıllardır yiyorum. Bu yayılıyor yani.
6: UFC sporcusu başlattı. Isırgan otu Rize'de akıma dönüştü. UFC sporcusu Yuri Prochaska vücut direncini artırmak istedi. Isırgan otları arasına girerek vücuduna sürdü. Prochaska'ya Rize'den bir rakip çıktı. Mustafa Yağcı ısırgan otu yediği videoyla sporcuya meydan okudu.
4: Isırgan otunun akımı var.
7: Çay bahçelerinde temizlik yaparken ısırgan otlarıyla karşılaştım. O an ısırgan akımı aklıma geldi ve kameramı çıkarttım. Estantane bir şekilde yani ne yapabilirim dedim ve yedim yani.
6: Bunu gören başka bir vatandaş da ısırgan otu yediği videoyu paylaştı. Bir anda akıma dönüştü.
5: Faydalıdır ama her yerde yenmez. Bazı yerlere ilaç katıyorlar, dikkat edin.
3: Sevgili izleyenler, İstanbul'da bir kiracının başına gelenler pes dedirtti. Ev sahipleri kiracının evini resmen gasp etti. Ziynet eşyalarına el koydu, kapı kilidini değiştirdi. İşte ev sahibi skandalının detayları.
0: Böyle dava ne görüldü ne duyuldu. Ev sahibi kiracısının altınlarına el koydu.
8: Duyanları şaşkına çeviren olayın adresi İstanbul Maltepe. 10 yıldır aynı dairede oturan kiracı yeni bir eve taşınmak istedi. Son kirasını ödedi. Daha elektrik, su gibi abonelikleri iptal bile ettirmemişti.
0: Çünkü anahtar teslim süresi henüz dolmamıştı. İşte tam da o anda ev sahiplerinden gelen mesajla şaşkına döndü.
8: Çünkü o mesajlarda kapıyı çilingirle açacaklarını yazmışlardı. Kiracı bu duruma karşı çıksa da eve geldiğinde kilitler değiştirilmişti. Üstelik bununla da sınırlı kalmadı. Evdeki ziynet eşyalarına da el konulmuştu.
0: Kiracı şoke oldu. Ziynet eşyalarını geri talep ettiğinde şantaj dolu bir mesaj aldı. O mesajda tutanak karşılığı eşyaların teslim edileceği ve herhangi bir eksik eşya daireyle ilgili hak kalmadığına dair yazılı belge imzalaması istendi. Kiracı savcılığın yolunu tuttu. Soruşturma devam ediyor.
3: Sevgili izleyenler, lütfen ekran başından ayrılmayın çünkü birazdan trafikte yaşanan bütün saldırıları unutacağınız bir haberi getireceğiz ekranlarınıza. Ancak şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
12: uyar. Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
13: Oh. Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
14: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
15: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
16: dürümü. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Bu salı binde Aynes %0,5 yağlı süt 34 lira 50 kuruş. Torku dana baton kavurma 999 lira.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Ha! Maydanoz.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Döneri gördüğün an
3: bir sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
1: konfor. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
16: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş.

0: Sana da uyar demişler.
1: Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kıllı.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
3: Yıkıldın mı şu an?
4: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Koçak'la festival.

0: Sevgili izleyenler, araya gitmeden önce belirtmiştim. Trafikte yaşanan bütün saldırıları unutacağınız bir haber getireceğiz demiştik. Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye canını zor kurtardı. Saldırı anıysa leopardı. İşte o anları getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Sipariş yetiştirmeye çalışıyordu, leopar saldırdı. Az daha canından olacaktı. Akşam saatleriydi. Bir kurye ara sokağa girdi. Sipariş yetiştirmeye çalışıyordu. Bir anda karşısında leopar gördü. Leopar yerleşim yerine kadar inmişti. Kurye sokağın ortasında durdu. Leopar üzerine doğru koşmaya başladı. Bir anda hamle yaptı. Kurye şans eseri kurtuldu. Motosikletini bırakıp kaçmaya başladı. Leopar da gözden kayboldu. O anlar sanal medyada gündem oldu.
0: Efendim, Antalya'da bir adam tartıştığı kişinin üzerine araç sürmesi sonucunu hayatını kaybetmişti. Canice öldürülen adamın organları 5 hastaya umut oldu.
2: Üzerine araç sürülmüş, otomobille bahçe kapısı arasına sıkışıp böyle can vermişti. Hayatını kaybeden adamın organları 5 hastaya umut oldu.
3: Kalp, 2 böbrek ve kornealar başka hastalarımıza can olmuştur.
2: Takvim yaprakları 6 Temmuz'u gösteriyordu. 42 yaşındaki Cemal Battal ve park halindeki araçta bulunan MG tartışmaya tutuştu. MG aracı Battal'ın üzerine sürdü. Talihsiz adam araçla apartman kapısı arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Cemal Battal hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay günü teslim oldu. İfadesinden sonra serbest bırakıldı. Battal 3 günlük yaşam mücadelesini kaybedince katil zanlısı tutuklandı. Battal ailesi hayatını kaybeden adamın organlarını bağışladı ve organ nakil süreci başladı.
3: Kalp, 2 böbrek ve kornealar başka hastalarımıza can olmuştur.
2: Üzerine araç sürülerek öldürülen adamın organları 5 hastaya umut oldu.
3: Bu örnek davranışı nedeniyle hasta yakınlarına teşekkür ediyorum. Tüm halkın örnek olmasını umut ediyoruz.
0: Efendim, Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga meydan muharebesine döndü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.
2: Birbirlerine girdiler, ortalık savaş alanına döndü. İki aile tartıştı, gerilim tırmandı, caddeye sıçradı.
4: Polis arıyorum!
2: İki aile tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Yere düşen bir kişiyi öldüresiye işte böyle dövdüler.
4: Ay, ezilecekler, polis arayın.
2: Çevrede korku dolu anlar yaşandı.
0: Efendim, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz, ancak Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Şimdi Film Kuşağımız sizlerle olacak. Efendim, huzurlu bir akşam geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşça kalın.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: sürat?
1: 238 kilometrede sabit.
0: Sen ne durumdasın?
1: Kötüleri haklamak gibisi yok.
0: Bekle, bekle.
1: Araya bir sivil girdi. Tekrar ediyorum, arada bir sivil var.

0: Serbest.
1: Onaylandı.
0: Onaylandı, serbest. Yeşil yandı.
1: Hay aksi.
0: Her zamanki yerim.
1: Doğru bildin.
0: Tamamdır. En iyi şimdi. Çok çok etkilendim.
1: Neresinden vurdun?
0: Boynundan. Hareket halinde bir trendi.
1: Kayıt mı ettin?
0: Telefonla çektim. Herkes çekti. Ne var? Bak.
1: Sil şunu.
0: Henry. Yapma ama, dinle. Senden önce 4 nişancı bu herifi indirmeye çalıştı. 4 kişi. Usta nişancılar. Herifi sen indirdin. Çok güzeldi. Bayağı duygulandım. Hatta ağladım.
1: Sil şunu.
0: Sileceğim. Siliyorum ya. Tamam.

0: Şu haline bak.
1: Nasılsın kardeşim?
0: İyi misin?
1: Çok iyiyim. Boynundan vurdum. Kafaya nişan almıştım. Diğer meslekler hata kaldırır. Bu kaldırmıyor.
0: En iyi adamımızsın. Senin gibisi yok. Bakınıyorum ama yok. Yok almayayım, hafif kaçar.
1: Nasıl yani?
0: Sen şişeyi ver.
1: Emin misin?
0: Emekli oluyorsun ha?
1: Evet efendim.
0: O halde eminim.
1: Peki. Öyle çok nişancı var ki.
0: Ama sen başkasın. Sendeki geçmiş onlarda yok.
1: Evet, geçmiş. Mesele de o zaten.
0: Henry. Seninle ne badireler atlattık.
1: Doğru.
0: Dünyayı beladan kurtardık. Başkasına sana güvendiğim gibi güvenemem ki.
1: Bir çocuk vardı. Küçük, güzel bir kız. Yanı başındaydı. 10 santim şaşsaydım eğer... Kız ölmüştü. Anlıyor musun? Bu sefer... Şanslıydım. Atışı hissedemedim. Gerektiği gibi hissedemedim. 72 leş del. İnsanın dengesi bozuluyor. Derinde bir yerde... Sanki ruhum acıyor. Artık huzur istiyorum.
0: Peki ben ne yapacağım?
1: Bana şans dile.

0: Günaydın.
1: Merhaba. Jerry yok mu?
0: Jerry emekli oldu. Bu yoğun tempoyu kaldıramadı. Ben Deni.
1: Merhaba. Ben Henry. Borcum $23.46.
0: Tamam, sağ ol Henry. Neye açılıyorsun?
1: Kafa dinlemeye. Ve Orkinos'a.
0: Kamacı burnuna mı?
1: Orayı mı tavsiye edersin?
0: Tam oraya gidilecek bir gün. Yaşa ve yaşat tarzı değiliz pek ha?
1: Arıya alerjim vardı. Okuyor musun yoksa sadece balıklara mı fısıldıyorsun?
0: Yüksek lisansla boğuşuyorum. Deniz bilimleri.
1: Georgia Üniversitesi ha?
0: Bulldoglar.
1: Kendine dikkat et. Burada da ısırmaya kalkanlar çıkabilir.
0: Başımın çaresine bakarım.

0: İşler nasıl diye soracaktım ama vazgeçtim.
1: Sen de alabilirdin. 10 kere söyledim.
0: Ne haber kardeşim?
1: Seni görmek güzel Henry.
0: Seni de öyle Jack. Yine ne peşindesin? Seksi mi takılıyorsun?
1: Hemen geldiğin için sağ ol.
0: Ne demek? Hala evli misin?
1: Evet. Karım alışverişe Paris'e gitti. Çocuk da yatılı okulda. Ya sen?
0: Hayır, karım da yok. Çocuk da Paris'te.
1: Bir sonraki savaşa. Aman çıkmasın da.
0: Anlat bakalım.
1: Tanıyor musun?
0: Kim soruyor?
1: Başını derde soktuğunu düşünen arkadaşın. Tanıyor musun?
0: Onu Liège'de hakladım.
1: Sana kim dediler?
0: Valery Dormov, terörist.
1: Hayır. Valery Dormov, moleküler biyolog. 30 yıldan beri Birleşik Devletler'de çalışıyordu.
0: Dosyasına bakmıştım. Biyoteröristti.
1: Dosyayla oynamışlar. Kim yaptığı bilmiyorum.
0: Neden?
1: Bunu da bilmiyorum.
0: Bu bilgiyi kimden aldın?
1: Bir dosttan. Diğer taraftan.
0: Pekala şey, onunla konuşmam gerek.
1: Ha elbette. Ne, Skype'dan mı? FaceTime'dan mı?
0: Onunla konuşmalıyım Jack.
1: Aman iyi be. Zaten bana borçlu. Umarım yanılmışımdır. Dikkatli olsan bana yeter. DIA'deyken yapamadıklarımın acısını çıkartıyorum.
0: DIA'deyken sen başka ne yaptın ki? Ne adamsın.
2: Sana kim dediler?
0: Valery Dormov, terörist.
2: Hayır. Valery Dormov, moleküler biyolog. 30 yıldan beri Birleşik Devletler'de çalışıyordu.
0: Benimle görüşerek kendini tehlikeye attın. Keşke yapmasaydın.
1: Ne yapacaktım ki? Sana borçluyum kardeşim.
0: Ben de sana.
3: Çok yazık. Henry'i severdim.
4: Henry DIA'den Clay. O bana bağlı.
3: Yalan söylediğini öğrendim.
4: Onu takip ediyoruz. Emeklilikte standart uygulamadır, kontrol altında.
3: Kontrol mü? Henry Brogan mı? Dormov'un bağlantısını öğrendi. İpin ucunu yakaladığı anda silahı yüzümüze doğrultacaktır. Amirin halinde şu kel olan...
4: Peterson hoşuna gitmese de bana karşı gelmez, haddini bilir.
3: İcabına bakacağım. Ruslar yapmış gibi görünecek.
4: Hiçbir şey yapmayacaksın. Ekibe Henry yoldan çıktı diyeceğim, bunu ben hallederim.
3: Dormov'u 4 kez ıskaladıktan sonra mı? Hayır, bu ikizlerin işi.
4: Amerika topraklarında kan dökmene izin veremem.
3: Henry Brogan'ın hakkından gelebilecek adamın yok. Benim var.
4: Kendi pisliğimizi temizleyebiliriz, sağ ol.
3: Senin hataların yüzünden emek harcadığımız onca şeyi kaybedeceğiz. Bu işi halletmek için tek bir şansın var. Lütfen. Şaşırt beni.

0: Nasıl gitti? Peki. Genelde çiçek verirler ya da romantik bir şarkı çalarlar ama.
1: DIA'den misin?
0: Bilemiyorum. DIA'de ne?
1: Dans Araştırmaları Enstitüsü. Patterson beni takip mi ettiriyor?
0: Patterson mı?
1: Dale Patterson. Ne tesadüf, az önce buradaydı. Bak, ifşa oldun. Kimliğin açığa çıktı.
0: Peki şey, ben de Marvin Gaye dinliyordum. Şimdi bölmek olmaz.
1: Deryon kampüsünden 3 bina adı ver.
0: Ciddi misin?
1: Hadi sene, deniz bilimci.
0: Roth binası, McWhorter binası, Rooker binası.
1: DIA'den olduğun çok net. Sivil olsan bas git derdin.
0: Kibar bir sivilse demez.
1: İyisin. İyisin. Ev nerede?
0: Ne?
1: Evini görmek istiyorum.
0: Anlayamadım.
1: Bak, orada deniz bilimleri üzerine tek kitap bile çıkmayacağı kesin. Henry Brogan hakkında kalın bir dosya var ama, öyle değil mi?
2: Bakar mısınız?
0: Sohbet güzeldi ama artık işime dönmeliyim. Affedersiniz efendim.
2: 9 metrelik spor tekne benim.
0: Tamam.
2: Biraz mazot alayım, bir de şey.
1: Affedersiniz bayım, müsaadenizle. Tamam. Çok üzgünüm. Bir şeyler içelim mi?
0: Neden? Sorgu faslı bitmedi mi?
1: Hayır, tahminen o sırada özür diliyor olacağım. Pelikan burnu. Pazar akşamları çok iyi bir grup çıkıyor. Lütfen, işten kaçta çıkıyorsun?
0: 7'de.
2: Bir de 12 voltluk tahliye pompası lazım.
0: Ha, 12
1: tamam,
0: volt.
1: 7'de görüşürüz.
0: Yalnız deli şapkanı evde bırak, lütfen.
1: Tamamdır.

0: Vay.
1: Geçen sefer için üzgünüm. Alışkanlık işte. İnsanlara güvenmek zaman alıyor. Ama eminim sen de öylesindir.
0: Niye öyle diyorsun? Onu nereden buldun?
1: 25 yıllık sadık hizmet dost kazandırıyor.
0: Kimliğim ortaya çıktı. İfşa oldum.
1: Patterson'ın ekibinde misin?

0: Buyurun,
1: sipariş edin.
2: Sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Boilermaker'ı polisler içer. Ailede polis var mı?
1: Babam FBI'daydı. Ve ülkeye hizmet etmeye inanırdı.
2: Dı mı?
1: Öldürüldü görevde değilken. Soygunu durdurmak isterken.
2: Bunu duyduğuma üzüldüm. Dosyana göre 4 yılı Bahreyn'deki 5. filodaymışsın.
1: Evet, denize bayılıyorum. Bir teneke kutuda 100 denizciyle tıkılı kalmaya değil tabii.
2: Evet, Mogadishu'da bir sığınaktan iyidirim. Peki sonra da DIA, teşkilatın en gizli birimleri, eleman bulmuş ve yönetmişsin. Sicilinde tek bir leke yok. Yani sonra da baş müfettiş seni bir rıhtımda emekli olmak isteyen bir adamın başına dikiyor. Bu sana garip gelmiyor mu?
1: Ay, buraya kadarmış Henry. Seni gözetlemek güzeldi. Yarına başka bir yere gönderilirim.
2: Seni eve bırakayım mı?
1: Hayır, sağ ol. Evim hemen az ileride. Henry, neden emekli oluyorsun?
2: Son zamanlarda aynalara bakamaz oldum. Bunu bir işaret sayıyorum. Arkanı kollamayı unutma.
1: Sen de.
2: Sana iyi geceler.
3: Gel de şu yıldızlara bak Jack.

Pedal hareketini geliştir. Konsantre ol. 5 yaşına geldin. O kadar zor değil. Hadi şimdi dene.

0: ben Jack Deniz'deyim.
1: Lütfen bana emeklilikten vazgeçtim de.
2: Neredesin?
1: Yani bir gözetleme işinde.
2: Ayrıl oradan hemen. Evine gitme. Sevgiline de gitme. Terminale git. Bir bilet al. Nakit olarak.
1: Ayaksın.
2: ATM falan da kullanma. Hiç tanımadığın bir yere git. Emin misin? Penceremin önündeler. Üzgünüm dostum. Seni de bulaştırdım.
1: Öyle deme. Bana bir şey olmaz. Seni nasıl bulacağım?
2: Bulmayacaksın. Kimseyle bağlantı kurma. Özellikle de DIA'dakilerle. Telefondan da kurtul. Hemen.
1: Hadi ama yapma Henry. Bırak da.
2: Marino.

0: Silah vakti değil, uyanma vakti. Tüyme çantan var mı?
1: Önce burada ne aradığını söyle.
0: Birileri beni öldürme timi göndermiş. Sense uyuyordum. Yani bundan haberin yoktu, haksız mıyım?
1: Hayır, elbette yoktu, olsa söylerdim.

0: Demek ki sırada sen varsın. Giyin hadi. Teknelerin yedek anahtarları ofiste değil mi? Hızlı bir şey var mı biliyor musun?
1: Denizde açılası mı geldi? O nerede? İster şimdi söyle. İster şimdi söyle. İstersen 5 dakikayı dişlerini dökünce. Nasılsa söyleyeceksin.
2: Ben 3 saydım. Kaç adamla geldin? Seni kim yolladı? İster şimdi söyle, ister 2 dakikaya dişlerini dökünce.
0: İyi misin?
2: Ne satırdan?
0: Nereden anladın?

0: Korkmana sevindim. Seni tetikte tutar.
1: Daha önce kimse beni öldürmeye kalkmadı.
0: Asıl önemlisi öldürmeyi başaramadı.
1: Sen neden korkarsın? Ara haricinde.
0: Boğulmaktan.

0: Demek kendi pisliğini böyle temizliyorsun.
1: Nutuk faslına geçelim.
0: Hindenburg'un Titanic'e çakılışını izliyor gibiyim.
1: Henry'yi ne yapacağız, sen onu söyle.
0: Henry Brogan da tüm diğer askerler gibi. Genç ve cahilken onlara ne söylersen inanırlar. Sonra yaşlanırlar, yıpranırlar. Vicdanları ağır basar. İşte bu yüzden bize farklı türde bir asker lazım. Bu işi ikizler çözer.
1: Üzgünüm, buna izin veremem.
0: Senden izin isteyen olmadı. Amirlerine mi çıkacaksın? Eminim şu küçük ihanet hikayemize bayılacaklardır. Ruslar yapmış gibi göstereceğim. Henry'e devlet töreni hazırlarsın. Tabutuna bayrak sar, 21 pare atış. Dokunaklı bir konuşma, gözyaşları sel olur. Kahraman olarak atılır. Hayat devam eder.
1: Henry için etmez.
0: Yapma, Henry gibi herifler zayiat olmak için doğar. Sanki bilmiyor musun gibi.
1: Bu işe eleman seçtin mi?
0: Öyle bir eleman var ki...
2: Tamam.
0: Şurayı...
2: Ha, yeter, iyiyim ben. Aç mısın?
3: Evet, midem kazınıyor ama onun tarihi geçeli 3 yılı olmuş.
2: Öyle mi? Tadı bozulmamış. Dişlerini dökmeden önce o yoldan çıktı dedi.
3: Sen de inandın mı?
2: %99 yalan olduğundan eminim.
3: O kalan %1 de can sıkıyor ha?
2: Henry, daha önce de yaşadın mı?
3: Hangisini?
2: Kendi devletin seni öldürmeye kalktı mı?
3: Yok, bu ilk.
2: Ne zamandır teşkilattasın? Sence niye böyle oldu?
3: En ufak fikrim olsa seninle bu hoş tatile çıkmam gerekmezdi.
2: Bir gün amirin olunca senin emekliliği başka türlü halledeceğim.

0: Benimki geldi.
1: Baron, seyahatten geliyorum. Bizim iki yolcu olacaktı.
0: Seni görmek güzel oldu.
1: Seni de.
0: Pekala. Danny, bu Baron. Tanıdığım en iyi pilot ve en kart zampara. Danny, Baron.
2: Selam, ne haber?
1: İstediğin kullanat telefonları getirdim. Benim Cartagena'daki mekanda saklanabilirsiniz. Sizi orada kimse bulamaz.
0: Bizim başımız belada dostum. Sanırım Jack öldü.
1: Yapma.
0: Evet.
1: Takip eden oldu mu?
0: Hayır.
1: Olacaktır. Gidelim. Şundan bir tane alabilir miyim?
3: Evet.
1: Teşekkür ederim.
4: Evde de böyle yapıyor mu?
5: Hiç sanmıyorum, bilmem ki. Yapıyor musun?
4: Hayır. Madem evde böyle davranmıyorsun, peki öyleyse ne diye fen dersinde bu şekilde
6: ne
4: davranıyorsun?
6: Bileyim, o ders dibine kadar baydığından olabilir.
4: Bak. Buna bir son.
5: Alo.
0: Emekli olmamı gerçekten istemiyorsun.
5: Hey, bir şeyin yok. Şükürler olsun.
0: Kes şunu. Marino öldü mü?
7: Evet.
0: Jack Willis.
7: Benim alakam yok. Ben yaptırmadım Henry. İnan bana.
0: Sana güvenmiştim.
7: Güvenmelisin de. Dur, seni farklı bir hattan arayayım.
0: 604-555-0131. 30 saniyen var.
5: Özür dilerim. Bakar mısın? Telefonunu 5 dakikalığına verirsen sana $100 veririm.
0: Ajan Zakarevski'nin evine tim göndermek kimin fikriydi, oradan başla. Ne gerek vardı?
5: Onu da ben yapmadım. Kız teftiş daire başkanına çalışıyor, bana değil. Yanında mı?
0: Evet. İsteği dışında.
7: Bak dinle. Bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Şu an oğlumun okulundayım.
0: Neler oluyor söylesene be!
5: Bir sorunumuz var. İkizler. Eski dostun
7: Janet Lasseter ve ekibiyle çalışıyor. Onları durduramam.
0: Tamam. Dormov. Onun ikizlerle bir alakası var mıydı? Dormov, hani bana Rus terörist deyip trende haklı attığın şu adam vardı ya, hatırladın mı? O da mı ikizlere çalışıyordu?
7: Bir zamanlar öyleydi.
0: Yani sen bana Clayveris için tetik çektirdin.
7: Henry, ben de dürüst davranmadığım için pişmanım. Bak,
0: bunu bana kaç defa yaptırdın Del? Kaç defa dosyalara müdahale edip hak etmeyen birilerini vurdurttun, söyler misin?
5: Asla yapmadım. Bu bir seferlikti. Oğlumun üzerine yemin ederim.
0: Pekala, bak. Ajan Zakarevski'nin bu işte bir alakası yok.
7: Henry, bunu halledebiliriz. Söz veriyorum. Ama ikiniz de geri dönmelisiniz.
0: Nereye Del?
3: Evet. İkizler.
0: Hakkında ne biliyorsun?
3: Clayveris'e ait özel bir paramiliter kuvvet. Teşkilat hep onlarla çalışır. Sende ne var?
0: Baron'la ordudayken Veris'in emrindeydik. Panama'da, Kuveyt ve Somali'de. Ordudan ayrıldıktan sonra ikizleri kurdu ve bizi işe almak istedi. Ama reddettik.
1: Ben akıllılık edip 3000 kilometre öteye taşındım.
0: Evet. Ben orada hata yaptım. Veris kimi isterse ortadan kaldırarak yılda milyarlarca dolar kazanıyor. İkizler bu işte. İnsan kaçırmalar, işkenceler. Sessizce ortadan kaldırılacak 12 Suudi prensi varsa halledilir. Ölüm mangası eğitecek biri lazımsa eğitilir. Atış okulunun 6. haftasında Clayveris beni aldı. 5 mil kadar açıldık. Bileklerime ağırlık bağlayıp beni güverteden atıverdi. Suda kalabileceğin kadar kal dedi.
3: Belki korktuğunu bilmiyordur.
0: Bilmez olur mu? Onun için yaptı.
3: Peki sen ne yaptın?
0: Suda kalabildiğim kadar kaldım. Orada boğuldum. Öldüm. Beni çekip çıkarttı ve elektroşok uyguladı. Benim emrimde çalışmaya artık hazırsın dedi.
1: Kururduk değil mi? Bir sonraki savaşa.
0: Aman çıkmasın da.
3: Aman çıkmasın.
1: Evet.
0: Biraz kestirsek ve şu işi sabah konuşsak.
1: Elbette. Yani tek oda mı istersiniz yoksa?
3: İki. İki.
1: Tabii. İstersen bunu garaja atabilirim.
0: Tamam. İki oda bana da uyar.
1: Seçenek sunayım dedim. Tamam. O zaman şu taraftan.
2: Ha ha ha.

0: Nişancı çatıda. Çıkacağım. O da takip edecek. Baron'la güvenli bir yere gidin. Tamam mı? Nişancı şu anda çatıda.
1: Senin gibi misafir olmazsa olsun. Bunlar bizi nasıl buldular?
0: Kız iyi biri. Gerçekten iyi biri. İkizleri bizim kadar bilmiyor. Ona göz kulak ol.
1: Olur.

0: Olduğun yerde kal. Kimsin sen? Seni vurmak istemiyorum.
1: İyi. Vurma o zaman. Ben seni vursam...
0: Seni çatıda öldürebilirdim.
1: Belki öldürmeliydin.
0: Sana fotoğrafımı mı gösterdiler?
1: Evet, yaşlıymışsın.
0: Evlat, bir adım daha atarsan başka seçenek kalmayacak.

0: camina.
1: O kimdi ya öyle?

0: Sağ olun efendim. Sağ olun komiserim.
1: Ne demek? Senin ev ifşa oldu. Gelirse göreceğim bir yere giderim.
2: Sıka sıka girip seni alayım dedim ama o diplomatik yaklaşım daha şık olur dedi.
1: Sıkmak daha nezih olurmuş. Çok iyi iş çıkarttın.
2: Şimdi ne olacak?
1: Beni Budapeşte'ye götüreceksin.
0: Budapeşte'de ne var?
1: Jack'in muhbiri, Yuri. Bu herifler beni emekli olacağım diye öldürmek istemiyor. Peşimdeler çünkü Jack'in benimle gizli bilgi paylaştığını sanıyorlar. Yuri'nin bir bildiği vardır.
2: Affedersin ortak, benim Aztek'in menzilini aşar orası.
1: Ben gidebilecek bir şey ödünç alalım diyordum. G desem?
2: Vay, birinin Gavsrim'ini mi alacağız? Yani onu vereceğin kişiyi çok seviyor olman lazım. Aklımda biri var aslında, bir dakika müsaade.
3: I got a woman.

0: çocuğun var mı?
1: Yok. Neden?
0: O motorlu çocuk. Sana da farklı görünmedi mi?
1: Bayağı maharetli göründü.
0: Haklısın. Ya yüzü? Sana benzemesi.
1: Evet, onu da fark ettim.
0: Peki, uzun süren bir birliktelik yaşadın mı?
1: Hayır, sen hariç olmadı.
0: Senin haberin olmadan çocuğun olmuş olabilir mi sence?
1: Hayır, bu bence...
0: O zaman bunu nasıl izah...
1: Yani... Bitti mi?
0: Bu arada teşekkür ederim.
1: Ne için?
0: Hedef olmayayım diye baronun evini terk ettiğin için. Georgia'da kaçmak yerine beni almaya geldiğin için.
1: Tek amacım seni özel bir uçağa bindirip bedavadan Macaristan'a götürebilmekti.
0: Peki orada ne var?
1: Macarlar var.
0: Doğru.
1: Ona bakınca hayalet görmüş gibi oldum.
0: Silahlı bir hayalet.
1: Adeta çektiğim tüm tetiklerin hayaleti.

0: O çok çok iyiymiş.
1: En iyisidir. Seni bu yüzden gönderdim.
0: Sanki o her hareketimi daha yapmadan biliyordu. Onu kıstırmıştım. Oracıkta tetiğe bastım. Ama kayboluverdi. Bir hayalet gibi.
1: Yüzünü görebildin mi peki?
0: Pek sayılmaz. Onu merdiven başında gördüm. Kirli bir aynadan.
1: Çatıda olmalıydın.
0: Öyleydim ama ateş hattına girdim. Atlamak zorundaydım.
1: Talimlerde ne yapıyoruz? Yüksek mevziyi koruyoruz. Onu köşeye kıstırıyoruz. Kaçmasına izin vermiyoruz.
0: Biliyorum. Bu çok garip bir şeydi. Çok acayipti.
1: Nasıl?
0: Bilmiyorum. Sanki her şey...

0: izliyor gibiydim. Kim o adam?
1: Junior, seni zorlayan bu şey, bu tuhaflık, bu korkudur. Kaçınma. Onu kabullen. Benimse ve o korkuyu yen. Şu an bir eşikte duruyorsun evlat. Aş onu. Aç mısın?
0: Evet efendim.
1: Mısır gevreği var, yer misin?
0: Evet efendim.

0: Acele edin! Herkes başlangıç yerlerine!
1: Adamları topla! Yerlerinize! Hadi! Hadi!
2: Bir sürü yeni var.
3: Öyle. Bunlar Yemen'e ilk ayak basacak olanlar.
2: Muhabere kurallarını biliyorlar mı? Yoksa kımıldayan, her şeyi ateş eden tipler mi?
3: Seçilmişler. Disiplinliler. Bir evin penceresinden serbest atış yakalarlarsa affetmezler. Sen de Budapeşte'ye giderken yolda bunu bir düşün. Henry az önce oraya indi. Göreve gidiyorsun.

0: desteğin için teşekkür ederim. İşte numuneler. Sonuçları 2 güne kadar hazır ederim. Ama bana 2 saate lazım.
1: Yuri ile buluşacağız. Görüşmeyi kabul ettim. Neyin var?
0: Henry, o senin kadar iyi çünkü... o sensin.
1: Ne?
0: Buradaki DNA laboratuvarından numuneleri verdim. Seninkini ve şapkasından çıkanı. O sana o kadar benziyor ki senin oğlun sanmıştım. 3 ayrı test yaptılar. Onun DNA'sıyla seninki... 3 testte de birebir çıktı. Yakın değil, birebir. Yani aynı kişisiniz. O senin klonun. Hata yaptığımı, aynı kişiden alınan numuneleri teslim ettiğimi sandılar. Ama o sensin.
2: Böyle bir şey nasıl olabilir?
0: Biraz karışık bir durum ama mümkün. Tek ihtiyacın taşıyıcı bir anne, bir de DNA numunesi.
1: Birini klonlayacak olsalar, o biri bir doktor ya da bilim insanı olurdu. Ben değil. Nelson Mandela mesela.
0: Nelson Mandela 2 kilometreden hızlı trendeki bir adamı vuramazdı.

0: Başlamadan önce itiraf etmeliyim ki çalışmalarınızı hayranlıkla takip ediyorum.
1: Bir dakika. Yani ben kimim biliyorsun?
0: Siz de dedikleri gibi epeydir izliyorum da ancak nasip oldu.

0: öldürmeye kalktı onu diyorsan.
1: Evet, bizim Rusya'da bunlar sıradan haller. Siz Amerikalılar hemen kırılıp dökülüyorsunuz.
0: Peki Dormov neden Rusya'ya dönmeye çalışıyordu? Ve niye bana temizlettiler?
1: Direkt mevzuya giriyorsunuz. Tam Amerikan usulü. Meşgul adamsınız tabii. Jack ikimizin de dostuydu. Çok iyi adamdı. Ölümü benim için de hep büyük kayıp. Karşımda oturuyorken sizi öldürmediysem henüz, nedeni ortak düşmanımızdır.
0: Clive Barris.
1: Dormov'u batıya çağırdı. Ona laboratuvar kurdu. Çalışmalarının meyvesiyle tanıştınız. Koyun Dolly 96'da klonlandı. Ama 95'te...
0: Koyun bendim.
1: Bunu iltifat kabul edin. Siz o zaman tektiniz. DNA'nızı aldı ve çocuğu kendi evladı gibi büyüttü. Ondan kusursuz bir suikastçı yarattı.
0: Dormov neden ayrılmak istedi?
1: Yıllarca onu geri kazanmaya uğraştık. Ama olmadı. Ama geçen yıl kapışmışlar. Dormov korkuya kapılmış. Bana ulaştı.
0: Peki ama bu onu bana öldürtmelerini açıklamıyor.
1: Bizce Dormov büyük bir çığır açtı. DNA'yı dönüştürdü. Seri üretime açılan kapı. Dormov askerler daha güçlü, daha zeki olsun istedi. Veris başka şey peşindeydi.
0: Neyin peşindeydi?
1: Bay Brogan, siz işinizde bir numarasınız. Ama siz bile yoruluyor, korkuya kapılıyor, acı, tereddüt, pişmanlık duyuyorsunuz. Vicdan sahibisiniz. Sizi insan kılan da bu, mükemmel asker olmanızı engelleyen de. Bu sizin kusurunuz. Karlılığınız düşük. Clayton Willis DNA ile Tanrı rolüne soyunuyor. Durdurulması gerek.
0: O kadar tehlikeliyse bir füze atıp kurtulun. Laboratuvarını uçurun.
1: Biz de onu yapıyoruz. Yalnız füze sizsiniz. Bol şans dilerim. Son bir şey daha. 2 gün önce evden kaçışınız var ya. Gerçekten müthişti. İzlerken nefesim kesildi.
0: Bir dakika, ne? Sen bunu nereden biliyorsun?
1: Hayranınızım. Başka ne diyeyim?
2: Dediklerinin yarısı bile doğruysa bu çocukla konuşmalıyız. Konuşmadan güvende olmayacaksın.
0: Yani senin 50 yaşındaki halin gelip sen benim klonumsun dese rahata mı ererdin?
3: 51.
0: Ne?
3: Yanlış anlama. 51 olduğunun farkındasın değil mi?
2: O senin bakmak istemediğin yansıma. Ve Veris'e ulaşmak için en iyi araç.
4: Janet Lasseter?
5: Kim soruyor?
4: Bir mesajınız var efendim. Mesaj size ulaşsın diye Federcoin hesabıma $1000 yatıran beyefendiden.
5: Bu şahsın bir adı var mı?
4: Federcoin hesabımdaki $1000. Merhaba Janet. Beni bir daha öldürmeye kalkmadan önce şunu düşün. Ev adresin 1362 Carroll çıkmazı. Güvenlik alarm şifren 1776. Her sabah 6'ya 12 geçe uyanıyorsun ve 6.42 gibi kahveciden ekstra şatlı kafeinsiz soya latte alıyorsun. Ve ayrıca her akşam salon pencerenin önünde Jose Cuervo'ndan yudumluyorsun. Televizyonda cinayet dosyası programı, üstünde şık, rahat bir eşofmanla.
5: Buyurun Lasseter.
6: Saat 10 ve 2 yönünde 2 nişancı var. Koltuktan kalktığın anda indirirler.
0: Dünyada benden bir tane daha olsun isteseydim çocuk yapardım.
5: Bu program ben teşkilata katılmadan başlamış, biliyorsundur.
0: Tam Washington ağzı. İşler ters gitti mi kıvır. Çocuğa bahşiş ver.
5: Gidebilirsin.
6: Şimdi senin ajan iradesi dışında benim yanımda.
0: Daniel Zakharovski. Geri dönmek istiyor.
5: Peki.
0: Tıpkı benim gibi bir vatansever. Benden farkı daha uzun yıllar boyu sizin gibi elinde oyuncak olmayı istemesi. Güvenliğini müzakere etmeyeceğim.
6: 10 ve 2 yönündeler Janet.
7: Janet'in ekstra şatlı soya latte.
6: Onu bir tek kişiye teslim ederim.
0: Cartagena'da peşime taktığın adam. Başkasını göndermeye

0: Hayal bile etme.
1: Aile buluşması. Çok şeker.
0: Evet, böyle devam et. Bedavaya öldüreceğim ilk insan olacaksın. Onu Budapeşte'ye ne zaman getirebilirsin?
1: 5 dakikaya.
0: Güzel. Bu gece yarısı Vajda Hunyad Kalesi'nin avlusunda olsun. Latte'nin tadını çıkar.
2: Az önce ne dedin?
1: Alnının ortasından çakarım.
0: Burada olduğumuzu nereden biliyor?
1: Plan işleyecek değil mi?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Nereden mi? Zevkini biliyorum.
1: Nasıl, benden hoşlandın mı yani?
0: Ben mi? Şu halde mi? Yok artık. Ama toy, deneyimsiz halim hoşlanabilir. Sana geldiğim zaman, yani Georgia'da, uzun uzadıya düşünmedim. İçgüdüsel bir şeydi. O da aynı içgüdüye sahip. Ayrıca istediği benim.

0: sağdan.
1: Avlu hoşmuş.
0: Affedersiniz efendim. İlerlemeden önce soyunmanız gerek.
1: Anlayamadım.
0: Dinleme cihazı taşıyor musunuz, ona bakacağım.
1: Tamam, ilk olarak. Efendim mi?
0: Büyüklerime saygı gösteririm. Lütfen giysilerinizi çıkarın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bibes'ten tarih fırsa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli.
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
0: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
7: Sana alkış yok, ancak finger snap.

0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.

0: Net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Hayırlı.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Salı Bim'de Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Züber Natsila kakaolu fındık kreması 349 lira.
1: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali.
6: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
12: Size Fuzuli uyar.
13: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royale.

0: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: İşini sağlama alıyorsun.
4: Temkinli olduğum için hayattayım. Kullan Atari. Teşekkür ederim.
5: Brogan.
4: 12 dakika sonra kafasına iki el sıkacağım.
5: Görevin onu sağ salim teslim etmek.
4: Görevim seni öldürmek. Yeraltı mezarlarındaki kuvar salonunun yerini biliyor musun?
5: Olmaz. Bunu açık alanda, seni görebileceğim bir yerde yapacağız.
4: 11 dakikan kaldı. Giyin, biraz dolaşacağız.

0: Taksi doğru karar. Nerelisin sen? Aksa'nın güneyli gibi. Baksana, madem beni yem olarak kullanıp sonra da öldüreceksin, en azından iki laf edebilirsin.
1: Atlanta'ya yakın bir yerdin.
0: Ortak noktanız çok.
1: Sanmıyorum.
0: Bilsen şaşardım. Ben de onu gözetliyordum, aynı senin gibi. Sonra onu tanıdım. Kocaman bir kalbi var, senin gibi.
1: Kalbimi nereden bileceksin?
0: Ama bir kalbin var. Ve sana bu görevde bir gariplik var dediğinden de eminim.
1: Görev görevdir efendim.

0: Bekçiye kaç para yedirdin acaba? Vay.
1: Sola. Şeridi açın.
0: Demek Bodrum'a. Şehri iyi biliyorsun.
1: Hep Nat Geo izlerim.
0: Girilmez yazıyor.
1: Girin.
0: Burada kim bilir kaç kişi yatıyordur.
1: Orada durun.

0: Yürü.
1: Ayrılırken kurduğun tuzağı karanlıkta nasıl göreceksin? El bombasıyla oyun olmaz. Amacını anlıyorum. Karanlıkta avantajını yitirecek. Kapalı alanda üstünlük sende olacak. Yani bomba atarsa beni de öldürmüş olur. Peki ya gaz kullanırsa? Hani şu bayıltanlardan. Önlemini almışsın. Gaz maskesi ve gece görüşü. Ha? Akıllıca. Plastik kelepçe. Elbette benim için. Bir şey sorabilir miyim?
0: Bir ara verseniz de ben de cevap versem diyorum.
1: Onu ne kadar tanıyorsun? Neden ölmesi gerekiyormuş?
0: Kafayı sıyırmış. Bir gecede 8 ajanı ve gözcüsünü katletmiş.
1: Ha öyle mi dediler?
0: O öyle yapmış.
1: Hayır. Hayır hiç öyle olmadı. Ben oradaydım. O ajanların vurulduğu gece. Onu öldürmeye gelmişlerdi. Beni de. İkizlerin adamları. Önemi var mı bilmem ama gözcüsü Virginia'da vuruldu. Diğer ajanlarsa Savannah'da. Henry uzak mesafeden atış yapabilir ama o kadar da değil. Hadi ama bir düşün. Bunlar sana mantıklı geliyor mu? Ne dediğimi anlamadın mı? O olanları...
0: Şimdi oldu.

0: Tam orada dur.
1: Ah, sağ ol.
0: Tamam. Nasıl yakılır biliyor musun?
1: Aman be Henry.
0: Hey, bomba uyarısı için sağ ol. Baştan beri onunla konuşuyordum. Kesinlikle. Mikrofon arayacaksan tam arayacaksın. Haberin olsun. Seni öldürmek istemiyorum. Ama gerekirse gözümü bile kırpmam. Cleveris hakkında ne anlattı? Tamam, onu bir de benden dinle. Çünkü Bay Veris'i gayet iyi tanırım. Seni neyle başlattı? Önce kuş ve tavşan avladın. 12 yaşında geyiğe geçtin, değil mi? Tahminen 19-20 yaşına gelince de ilk defa birini vurmanı emretti. Bunlar tanıdık geldi mi? Evet. Sana korkundan beslenmeni söyledi. Çünkü sen mazlumları savunma gücü bahşedilmiş bir savaşçısın. Ama içindeki çığlığı susturamadı. Herkesten biraz farklı olduğunu hissettiğin o saklı duyguyu. Ucubeymişsin gibi hissettireni. Boş atıyorsun evlat. Senin içini dışını biliyorum ben. Araya alerjin var. Kişnişten nefret ediyorsun. Hep 4 kez hapşırırsın. Kişnişten herkes nefret eder. Titizsin. Detaycı, disiplinli. Aman vermezsin. Bulmacaya bayılıyorsun. Satranç oynuyorsun. Yanılıyor muyum? İyi olduğuna da eminim. Ama uykusuzluk çekiyorsun. Zihnin uyumana müsaade etmiyor. Etse bile kabus görüyorsun. Sabahın 3'ünde lütfen beni kurtarın dedirten o kabuslardan bahsediyorum sana. Tereddütler de var. En beteri de onlar. Nefret ediyorsun. Tereddüt ettiğin için kendinden nefret ediyorsun. Kendini zayıf hissettiriyorlar. Gerçek bir asker tereddüt etmez, değil mi? Ve gerçekten kendini mutlu hissettiğin tek an, yüzüstü uzanmış tetiği çekmek üzere olduğun o an. Ve o anda hayatın anlamını anlıyorsun. Bunları nereden biliyor olabilirim?
2: Neyi nasıl bildiğin umurumda bile değil.
0: Yüzüme bak sersem. Bize bir baksana. 25 yıl önce o baban kanımı alıp beni klonlamış. Seni benden yarattı. Seninle DNA'mız aynı.
1: Doğru söylüyor.
0: Kapa çeneni. Beni seçti çünkü benim gibisi hiç gelmemişti. Ve günün birinde yaşlanacağımı ve senin devralacağını biliyordu. Baştan beri sana yalan söylüyor. Tek bildiğin yetim olduğun. Peşime takacak onca adam varken niye seni göndersin?
2: Çünkü ben 1 numarayım.
0: 1 numara şu halde olur muydu hiç? Kalın kafalının teksin. Bu sözüm ona senin doğum günün olacaktı. Ben ölecektim ve bu senin elinden olacaktı. Ben hayatta olduğum sürece Clay'in ufak deneyi tamama ermiş olmayacak. İşte böyle bir manyak için tetik çekiyorsun.
2: Onun adını ağzına alma. Beni germeye çalışıyorsun.
0: Kurtarmaya çalışıyorum. Yaş kaç? 23 mü? Hala bakir misin? Evet, öylesin. Bir ilişki kurmak için can atıyorsun. Ama biri sana yakınlaşacak diye de ödün kopuyor. Çünkü senin aslında nasıl biri olduğunu öğrenen biri seni sevemez. Senin için herkes hedef. Sense bir silahsın.

0: hemen yoksa vururum.
1: Hayır, vuramazsın.

0: vurdun mu?
1: Sanırım evet.
0: Neresinden?
1: Galiba omzundan.
0: Öyleyse iyileşir.
1: Bu iyi bir şey mi?

0: Neyse, peş peşe iki ayrı kıtada dayak yemek de ayrı meziyet. Hem de kendin de kaldır. Nereye gidiyoruz?
1: Georgia'ya. Veris orada.

0: Zavallı çocuk dehşete kapılmıştır. Eve dönmekle kendini ateşe atıyor.
1: Biraz uyumam lazım. Senin de.
0: Uyuyamam. Uyuyunca kabus basıyor.
1: Uyu dedim.

0: Bir şey soracağım. Bu herifi aklamak senin için neden bu kadar zor?
1: Koca hamak parkından nefret ettiğimi biliyor musun baba?

0: Ne?
1: Yaklaşık 12 yaşımdan beri her doğum günümde orada hindi vuruyoruz ya. Oldum olası nefret ettim. İyi de ben yetimim ya. Yani benim doğum günüm ne zaman nasıl bilebiliriz? Sense bunu hiç fark etmedin. Beni hep oraya götürdün.
0: Peki o zaman gelecek sene mangal partisi olsun.
1: Olur. Sen, ben ve laboratuvardakiler. Beni yaratanlar. Ya.
0: Ben bunu bilmezsen daha mutlu olursun diye düşündüm.
1: Mutlu mu? Ne zaman mutluyum biliyor musun? Yüzüstü uzanmış, tetiği çekmek üzereyken. Bir tek o zaman mutluyum. Hani bir hatadır olmuş desem?
2: Öyle değil. Birini hamile bıraktın da sonra adamlık ettin, beni büyüttün desem değil. Sen bir
1: karar aldın ve bir bilim adamından bir insandan başka bir insan.
0: Hayır, hiç öyle olmadı. Hayır.
1: Tam da öyle olmuş. Ve onu öldürmeye beni yolladın. O kadar nişancı arasından neden beni seçtin ki?
0: O senin içindeki karanlık. Üstesinden kendin gelmeliydin.
1: O karanlık sen olmayasın. Ya attığın o yalanlar? Ailem beni itfaiyenin önüne bırakmış, öyle mi? Ve ben de buna inandım. Nasıl hissettiğimi biliyor musun?
0: O yalana ihtiyaç vardı.
1: Hayır, hiçbirine ihtiyaç yoktu. Bana bunu yapmaya kendin karar verdin. Bana ne kadar ağır geldiğini görmüyor musun?
0: Hadi oradan! Kiminle konuştuğunu unutma Junior. Ben savaş gördüm. Yapabileceğinden fazlası istenen askerlerin kafayı sıyırışını gördüm. Sen farklısın. Senin hayatın dengeli ve güvenli. Bunu ben sağladım. Henry'nin hiç sahip olmadığı bir şeye sahipsin. Seni seven, fedakar bir baban var. Ve sana her gün usanmadan sen değerlisin ve önemlisin diyor. Benim asıl yaptığım sana Henry'nin meziyetlerini acılarından arındırarak vermekti. Benden şüphe etme. O kadar aciz olma. Gel buraya. Seni seviyorum oğlum. Kendini sakın yüzüstü bırakma, olur mu?

0: Burada bir yerde bir kamyon olacaktı.
1: Kımıldamayın.
2: Ne var içinde?
1: Arı zehri.
2: Hayır, bunu yapamazsın. Yapamazsın, alerjisi var.
0: Henry, nefes alabiliyor musun? Henry, nefes almaya çalış. İyi misin?
2: Lütfen.
0: Henry. Henry, nefes alabiliyor musun? Nefes
2: Lütfen.
0: Almaya çalış. İyi misin? Henry. Henry. Nefes al.
2: Neden böyle yapıyorsun?
0: Ama.
2: Neden böyle yapıyorsun?
0: Henry, nefes al.

0: Epinefrin antihistamin. İyileşeceksin. Özür dilerim. Emin olmalıydım.
1: Hayır, sıkıntı yok. Tüm bu saçmalıklar sıkmıştı artık.
2: Muhabbeti bölüyorum ama bizi elinde koymuş gibi nasıl buluyorsun?
0: Seni takip ediyorlar. Bana güveniyor musun?

0: Sana çip taktılar. 3 yıl önceki ameliyatında.
1: Maris.
0: Sen de mi tanıyorsun?
1: Panama, Kuveyt, Somali. Bizi ona götürebilir misin?
0: Artık hesabını keselim. Birlikte. Philadelphia'da büyümüştün değil mi?
2: Evet.
0: Kara delik denen yerde. Kara delik. Bana annemi anlat.
2: Helen Jackson Brogan 40 yıl boyunca 2 vardiya çalıştı. Hatun ne pataklardı be.
0: Hak eder miydin peki?
2: Genelde. Genelde öfkeli ve çok salaktım. Hiçbir şeye bağlanamazdım. Hak etmiş miyim? Babamız ben 5 yaşımdayken çekip gitti. Ve sanırım annem bana her baktığında onu görüyordu. Oradan kurtulmam gerekiyordu. Orduya katıldım. İlk defa gerçek arkadaşlar edindim.
1: Yaşa be.
2: Clay Veris'te orada tanıştım. İyi olduğum, iyi yaptığım bir şey keşfettim. Göğsümde madalyalarla ayrıldım. Annem ölmüştü ve ben de buna dönüştüm. Çekip gitmelisin. Hala şansın var.
0: Evet, tek bildiğim bu. Hayır, sana tek öğrettiği bu.
2: Şimdi bırakırsan hala başka bir şey olabilirsin. Kesin.
0: Doktor? Avukat?
2: Koca. Baba. Bu işi bahane edip olamadığın her şey olabilirsin. Ben o treni kaçırdım. Bu nimetleri ikinci kez harcamak yazık olur. Affedersin, adın neydi?
0: Bana Junior diyorlar. Clay Junior. Artık emin olamıyorum.
2: Bırakmak için bir sebep daha işte.
0: Kararlı mısın?
2: Onunla konuşmalıyım.
0: Peki onu bulunca ne olacak? Teslim olmayacaktır. O arıyor.
1: Ben konuşayım mı? Artık kanka olduğumuzu benden duysun istiyorum.
0: Açsana. Ben Junior.
3: Brogan'la mısın?
0: Niye onunla olayım? Onu gebertmemi istedin ya.
3: Geç bunları. Hemen kaç.
0: Ne?
3: Kaç. Ondan hemen uzaklaş. Hemen. Junior, senin güvenliğin için.
0: Neden? En kıymetli deneyin olduğum için mi?
3: Hayır. Baban olduğum ve sözümü dinlemen gerektiği için. Kaç.
4: Çıkın arabadan.
5: Çabuk.

0: Üzgünüm Henry.
1: Komiser Mitchell.
2: Dinliyorum.
1: Clay Veris ben. Ekiplerinizi geri çekmelisiniz.
2: Neden?
1: Biyolojik silahlara sahip bir terörist hücreye müdahale etmek durumundayız.
2: Anons geçin. Bütün ekipler geri çekilsin.
1: Federal yetkililere bildirimde bulunuldu. İntikal ediyor.
2: Anlaşıldı. Gelişmelerden haberdar edin.
1: Tabii efendim.
3: Adamlarını hemen geri çek.
1: Ondan uzaklaşarak doğru olanı yaptın Junior.
3: Korkak gibi davrandım. Utanç verici.
1: Senden çok fazla şey istemişim. Bunu şimdi anlıyorum.
3: O arabasına atılan bir füzeden fazlasını hak ediyordu baba.
1: Neyi hak ettiği hiç önemli değil. Ölmesi gerek.

0: Artık şu haydutlarını çekecek misin?
1: Hayır, sen yap. O elindekini kullan. İdareyi ele al.
2: Kıyafetlerinin bağlantı yerleri zayıfı. Göz ve boyun hedef al. Sağdakiler sende, sol bende. Namluyu yere tut. Kaç kurşun harcadığını say. Pası çıkar, smaç benden. Hazır mısın?
3: Tamamdır.

0: yardım etmeye çalışıyorum. Kendimi klonla saymışım. Beni seven, fedakar, hep yanımda olan babam. Durma hadi. Vursana.
1: Kaç kurşunum kaldı?
0: Tek.
1: Tamam.
0: Üzgünüm.
1: Ne için?
0: Seni bulaştırdığım için.
1: Seni gözetleyen bendim.
0: Öyle. Yine de üzgünüm.
1: Buradan vuruşarak çıkalım.

0: Sağ ol. Kaçtığım için affedin.
1: Evet, zor bir gece oldu. Kaç asker var?
0: Hiç görmedim.
1: Beris?
0: Etkisiz hale.
1: Peki hayatta mı?
0: Evet. Evet.

0: Al. Yaran nasıl?
1: İyiyim ben.
0: Değilsin. Sen yüksek mevziyi koru. Bir çıkış yolu bulacağız.

0: Bunların hepsine sen ilham verdin. Fikir şöyle doğdu. Sen iyi misin? Harçi. Seni evden eve gezerken görünce demiştim ki keşke böyle bir bölük adamım olsa. Keşke gerçekleşebilse. Gurur duymalısın.
1: Ölmüş olmalıydın.
0: Orada neler yaşandı biliyorsun.

0: vahşetti. Arkadaşların eve tahta tabutta döndü. Daha iyi bir yol varken olanı kabullenemezdim. İşte bunu biz yarattık. İkimizin özellikleri de var. Mükemmelleştirilmiş halini ülkene çok mu görüyorsun?
1: Mükemmelleştirilmiş bir halim yok. Onun da, başkasının da.
0: Yok mu? Yemen'e doğru yola çıkacaktı. Senin yüzünden yerini anne babalı biri dolduracak. Acı hisseden biri, korkan. Onu bu hislerden arındırmıştık oysa. Öldürmeye uğraştığı teröristler gibi zaafları olan biri. Sence bu daha mı iyi?
1: Onlardan koca bir ordu kur o zaman.
0: Tabii, neden olmasın? Kaç Amerikan ailesini korumuş oluruz. Kimsenin oğlu veya kızı hayatını kaybetmez. Hiçbir gazi travma yüzünden intihar etmez. Gerçek acılar yaşanmadan tüm dünyada huzur tesis edilebilir. Bunun kime ne zararı var?
1: Söz konusu olan insan Clay.
0: Henry, bu ikizler projesinin en insani faaliyeti.
1: Dışarıda benim gibi daha kaç tane var?
0: Şu anda sadece Junior var. O bir silahtı. Sen oğlumsun. Seni seviyorum. Bir baba evladını nasıl severse öyle seviyorum.
1: Benim babam yok. Hoşça kal Clay.
2: Hey, hey.
1: Peki ne halt edeceğiz? Ha? Teslim mi edeceğiz? Onu mahkemeye çıkarmazlar. Laboratuvarını kapatmazlar. Bu işi burada hemen bitirmeliyiz.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
7: uyar. Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Bu otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi. Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hadi başamalos.
3: Oo.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Hah! Maydanoz.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
3: Alarko Klima, gerçek konfor.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Sevince. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: diye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Budur.
3: Gel.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
7: uyar. Koçakla festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Yüzüme bak. Yüzüme bak. O tetiği çekersen çok derinlerde bir şeye zarar vereceksin. Asla tamir olmayacak bir şeye. Yapma. Bırak şunu. Ver bana. Kabuslarla işin yok. Güven bana.

0: kendine zarar verme bence.
1: Umurunda mı sanki?
0: Bundan sonra arkadaş kalamayız. Hani beni öldürtmeye kalkmıştın ya. Ama kendini öldürmene seyirci kalamam tabii.
1: İkizler laboratuvarları tasfiye edildi. Klonlama programı tarih oldu.
0: Ya Junior?
1: Zarar görmedi. Ona kimse ilişmeyecek. Asla. Kontrol.

0: hallettik. Başka kulağım da yok.
1: Sen ne yapacaksın?
0: Teftiş kurulundan aradılar. Hüküm giyecek gibiyim ama Janet'ı yakarsam cezam hafifleyebilir.
1: Bunu hak etti.
0: Gerçekten üzgünüm Harry.
1: Kendine iyi bak Del.
0: Evet, sen de öyle. Emekliliğin tadını çıkar.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Seni görmek güzel. Terfi almışsın, tebrik ederim. Önü açık diyorlar.
0: Senden sonra ne olsa başa çıkabilirim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. İşte baronun vasiyetini yerine getirdim. Küllerini karayiplere savurdum. Ve artık tek istediğim dünyaya faydamın olması. Nasıl olur bilemiyorum.
0: Yaparsın sen. Uyku durumun nasıl?
1: Daha iyi.
0: Kabus yok mu?
1: Eskisi kadar değil. Bir de geçen gün aynaya baktım, biliyor musun?
0: Ciddi misin?
1: O kadar kötü değildi.
0: Ayna demişken.
1: Tamam, sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Merhaba. Bu da ne? Bu sensin. Pasaportun. Bu doğum belgen ve ehliyetin. Kredi puanın da yüksekmiş. Seçtiğin isme de bayıldım. Jackson ha? Annemin adı. Hey, senden önce benim annem. Ya. Bana ya çekme delikanlı. Gelin hadi, süper bir kafe var.
0: Hangi bölümü seçeceksin?
1: Mühendislik seçeceğim sanki.
0: Mühendislik mi?
1: Evet, sen onu dinle. Yerinde olsaydım, ki ben aslında senim, bilgisayar mühendisliği derim.
0: Onu yüksek lisansa bırak, sosyal bilimlerle başla.
1: Tamam, sen ona bakma.
0: Asıl ona bakma,
1: çocuklar,
0: temeli sağlam olsun.
1: Dur, bir müsaade et, kendimle
3: çocuklar,
1: konuşuyorum şurada.
0: Kendi kendine konuşuyorsun da çocuğa faydan yok.
1: Bak, gençken bir dolu hata yaptım, tamam mı? Mümkünse ben de kendi hatalarımı yapabilir miyim acaba? Diyorum ki sen yapma diye o hataları yaptım bile.
0: O farklı bir şahsiyet.
1: Tamam, millet, lütfen biraz sakinleşin. Ben iyi olacağım. Sen iyisin. Ben de iyiyim. Ne?
3: 30 yıl sonra senin gibi görüneceğime bir an inanamadım da.
1: Ne? Hadi canım. Keşke görünsen. 30 yıla benim gibi görün de yat kalk dua etsen. Şu karşındaki 50 yaşında olgun, adeleli bir adamın bedeni.
0: 51.
1: Bak, ben dişimi fırçalıyorum, egzersiz yapıyorum. 50 yaşına gelince eminim her sabah benim gibi piste yardırıyor olmayacaksın. İstersen şu an kapışabiliriz. Hemen şimdi kapışabiliriz. Sana nal toplatırım.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Alice?
1: Merhaba.
0: Hey, işte buradasın. Günaydın.
1: Günaydın. Neredesin?

0: Ya ne demek istiyorsun? Evdeyim.
1: Saat gecenin ikisi.
0: Evet biliyorum. Uyuyamadım ve sadece bilmiyorum. Sanırım heyecanlandım. Bugün büyük gün. John seni bu saatte geri götürebilecek mi?
1: Evet evet.
0: Geç kalmamalıyız değil mi?
1: Biliyorum, güven bana.
0: Evet, onun en iyi kadın doktoru olduğunu söylüyorlar. Ayrıca otoyol hala kapalı durumda. O yüzden biraz uzun sürecek gibi görünüyor.
1: Evet, tamam. Gitmeliyim. Seni seviyorum.

0: Çok erken. Hey, hadi içeri geri dönelim.
1: Kes şunu. Hadi sür, kahve içmeliyim.
0: Evet, tabii.

0: Belki de açmalısın.
1: Sorun değil.
0: Öyle mi? Bence biliyor olmalı.
1: Hayır, bilmiyor. İnan bana.
0: Sana inanıyorum.
2: Zor olduğunu biliyorum. Seninle gurur duyuyorum.
1: 59'u kullan. Otoyol kapalı.
0: Yakıt azaldı sanırım.
1: Sana doldurmanı söylemiştim.
0: Doldurdum. Ne? Doldurdum işte.
1: Geç kalırsak seni öldürürüm.
0: Sorunun ne biliyor musun
1: sen? Benim sorunum erkeklerin sorunumu bildiklerini sanmaları.

0: Ne?
1: Şirket kartı mı? Teşekkür ederim. Bana sakız ve su alabilir misin? Bir de

struggling, so much crying. Peace in the wild, motherfucker. When we get hungry, better duck, motherfucker. You look a lot like lunch, motherfucker. Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmem için bana huzur ver.

Amelia? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Cevap verir misin? Duyuyor musun beni? Amelia, duyuyor musun? Neredesin? Söyler misin?

0: Olamaz.
1: Canım, duyuyor musun? Cevap ver. Niçin cevap vermiyorsun? Alo. Canım, neredesin?
2: Yakıt seviyesi düşük.

0: şükür. Konuşabilmem için bırakmalısın tuşu.
1: Tamam. Tamam, özür dilerim. Ben sadece çok korkuyorum. Polisi aramalıyım, tamam mı?
0: Sen kimsin? Orada ne oluyor? Amelia nerede?
1: Benim adım Alice Görmimbek. Senin... Benim adım Alice Görmimbek. Polisi aramalısın lütfen.
2: Hey Alice.
0: Sana ateş mi ediyor? Alo.
2: Alice?
1: John?
0: Ne oluyor? Alo. Alo, orada mısın? Alo. Alo.
3: Yardım et. Lütfen. Yardım et.

0: oluyor orada?
1: Arkadaşım vuruldu. 911'i aramalısın.
0: Neler söylüyorsun? Karım nerede? Amelia yaralandı mı?
1: Lanet olsun. Bilmiyorum. Ben tek başımayım. Bu polisi aramanı istiyorum, tamam mı? Lütfen.
0: Cep telefonun yok mu?
1: Hayır, vurdu.
0: Neredesin tam olarak?
1: Bir rafın arkasında saklanıyorum.
0: Tamam, bekle.
1: Lütfen.
0: Bekle. Alo, 911 mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, 59. yoldaki benzin istasyonunda silahlı saldırı olmuş. Bir yaralı kadın var. Hayır, benimle telsizden konuşuyor şu an. Yo, ben yoldayım. Bir saniye. Orada bir tetikçi olup olmadığını soruyorlar.
1: Evet, evet burada. Lütfen birilerini göndersinler.
0: Hala oradaymış, öyle diyor. Aha. Ne kadar sürer? Peki, tamam. Tamam, sağ olun. Tamam, yola çıktılar. Operatör yerinde kal dedi. 15 dakikaya geleceklermiş, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim. Evet.
0: Ah, o kadar endişeliyim ki. Karım beni şimdi aramalıydı.
1: Lütfen benimle kalır mısın?
0: Tamam. Seninleyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Vurulan adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşım.
0: Tüh. Çok üzüldüm. Nereye gidiyordunuz bu saatte?
1: Kongreden eve dönüyorduk. O da benim iş arkadaşım.
0: Aa, anladım. Kongre. Beraber mi çalışıyordunuz? Kim bilir ne kadar etkilenmişsindir. Ambulans çağıralım mı?
1: Sanırım öldü.
0: Doğru. Çünkü kafasını patlattım. Orada mısın? Alice Gormenbeck.
1: Dur.
0: Ayağa kalk da görebileyim seni. Peki. Ben geliyorum o zaman.
1: Ne istiyorsun?
0: Ne mi istiyorum? Ne istiyorum ben? Sen ne istiyorsun peki? Ha?
1: Beni rahat bırak yeter.
0: Hepimiz bunu istiyoruz. Alice?
1: Ne? Ne yapıyorsun?

0: Beni duyan var mı? Cevap verin lütfen. Beni duyabilen var mı? Beni duyuyor musun? Lütfen cevap verin.
1: Ben buradayım.
2: Olamaz.
1: Sadece sen ve ben. Aa evet. Bir de karım. Amelia.

0: Alice, söylesene canım, sıkıldın mı? Çok üzücü değil mi? Durumu çok mu kötü?
1: Tanrım.
0: Söylesene, onu istismar ettiğimi mi düşünüyorsun, ha? Gerçi olabilir, mümkün. Ama zaten çok sıkıcı biriydi. Söylesene, nasıl gidiyor Alice?

ver. Cevaplamak zorunda değilsin. Vaktimiz bol. Kusura bakma ama biz bunu çözene kadar hiçbir yere gidemezsin.

0: Allah kahretsin.
1: Sen ve ben sıkışıp kalmış gibiyiz. Karanlık, kirli bir benzin istasyonunun zeminine sinmiş gibi. Ne yazık. Eğer kendini kurtarmak için bir şey yapmazsan, her şey aynen böyle bitecek.
0: Sana hiçbir şey yapmadım ben.
1: Emin misin bundan?
0: Kimsin sen?
1: Sen kim olduğumu sanıyorsun? Ve daha da önemlisi, kendinin kim olduğunu sanıyorsun. Alice? Hadi dışarı. Hadi dışarı. Bak söz veriyorum, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Tek atışta dertler bitecek.

0: Amelia. Lanet olsun.
1: Eğil!
0: Ne?
1: Kapının önünden çekil, dükkanını ateş eden biri var.
0: Ne? Amelia! Burada çalışan kız. Amelia nerede?
1: Polisi aramalısın.
0: Amelia! Nerede o?
1: O öldü.
0: Lanet olsun.
1: Bak.
0: Ne?
1: Beni dinle. Polisi araman gerekiyor hemen. Telefonun yanında mı?
0: Evet.
1: Güzel. Güzel.
0: Lanet olsun. Hadi canım. Arabada kalmış.
1: Olamaz. Olamaz.
0: Neredesin?
1: Tezgahın arkasındayım. Buzdolabına doğru gidersen beni görebilirsin.
0: Burada ne oldu?
1: İçeri girdim ve biri bana ateş etti.
0: Amelia nerede?
1: Burada benimle birlikte.
0: Yaran kötü mü?
1: Bilmiyorum. Kolum yaralı.
0: Telefonun yok mu?
1: Hayır, onunkini de bulamıyorum.
0: Peki ya sabit at?
1: Hayır.
0: Tezgahın üstündeki.
1: Çalışmıyor. Buradaki hiçbir şey çalışmıyor. Hareket etmek imkansız. O her şeyi görebiliyor.
0: Nereden ateş ediyor?
1: Sanırım yolun karşısındaki reklam panosundan ateş ediyor. Güvenlik monitöründen gördüm.
0: Garaja açılan kapı. Ama orası da kilitli.
1: Peki anahtarlar?
0: Lanet olsun. Ne oluyor böyle? Ne oluyor dostum? Ne oluyor?
1: Hey! Hey, beni dinle. Sakin olmamız gerekiyor. Yoksa buradan çıkamayız.
0: Geceleri kimse burayı kullanmaz.
1: Ama sen kullandın.
0: Sence hala orada mıdır? Hı?
1: Bilmiyorum. Yani... Sen geldiğinden beri ateş...

Amelia! Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Oh. Hayır. Oh. O çok iyi bir insandı. Hayır, hayır. Hayır. Burada neler oluyor? Neler?

0: Burada çalışmasının tek sebebi ailesiydi. Meksiko City'den gelip burayı aldılar. Sonra da annesi hastalandı.
1: Karısı olduğunu söyledi.
0: Ne?
1: Onu terk ettiği için vurduğunu söyledi.
0: Kim? Bunu yapan adamla mı konuştun? Nasıl?
1: Şu telsizle. Karısı olduğunu söyledi.
0: Hayır, bu doğru değil, hayır.
1: Ya bana yalan söylüyorsan?
0: Ne diyorsun?
1: Ateş altındaydım ve sen buraya geldiğin anda ateş kesildi.
0: Hey. Bekle biraz, bekle. Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun?
1: Kımıldama, olduğun yerde kal. Uzak dur benden.
0: Şşş, sakin ol. Tüm bunlar çok çılgınca, tamam mı?
1: O zaman neden sabahın üçünde geliyorsun?
0: Çünkü gece vardiyasında çalışıyorum. Bazen teslimatlar arasında gelirdi. Sadece konuşurduk. Lanet olsun. Bu ülke berbat bir yer. Berbat. Lanet olası ırkçılar. Her yerde silah var. Buna daha fazla katlanamam. Neden her şey masum insanlara oluyor ki? Bana inanmıyor musun? Pekala, konuş onunla o zaman. Göreceksin. Hadi. Polisleri aradığımı söyle bakalım ne diyecek, ha?

0: Polise haber verdik. Geliyorlar.
1: Tekrar dene.
0: Ne dediğimi duydun mu? Polisleri çağırdık. Buradan defolup gitsen iyi edersin.
1: Tekrar dene. Lütfen. Belki de gitmiştir ha?
0: O zaman telefonu.
1: Ne?
0: Eğer gittiyse telefonu.
1: Hayır, bana bak. Terörist olmadığımı kanıtlamak için oraya gidip de... Gitmeyeceğim, tamam mı? Sana söylüyorum, ben o değilim. Ben asla böyle bir şey yapmam.

0: Görüyorum. Telefonumu. Hayır.
1: Sence alabilir misin?
0: Belki. Yani diğer tarafa geçersen belki olabilir.
1: Evet. Arabayı kalkan olarak kullan.
0: Evet tabii. Hadi. Biraz bekleyelim. Kamyoncular birkaç saat içinde gelmeye başlar.
1: Hayır, bu önemli. Tek yolu bu. Yardım çağırmalısın, tamam mı?
0: Sen aklını mı kaçırdın? Oraya gidip de kafamı havaya uçurtmayacağım.
1: Eğer doğruyu söylüyorsan her an burada olabilir. Yardım çağırmalısın.
0: Tamam.
1: Dikkatini dağıtacağım.
0: Nasıl?
1: Tezgahın altında bir el feneri var.

O adamla aranızdaki farkı biliyor musun? O kendini feda etti senin için. İnanamıyorum buna. Sen zorladın değil mi? İnsan bunu nasıl yapar? Tabii ayrıca benim yaptığımı yapan nasıl bir insandır? İkimizin de düşünecek ne çok şeyi var değil mi? Hayatı yaşayışımız. Eylemlerimizin sonuçları. Dönüştüğümüz kişiler.

0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Tabii ki gerçek için. Çünkü gerçeğe ihtiyacım var.
0: Gerçeği arayan birine göre çok fazla yalan söylüyorsun.
1: Öyle mi? Peki ya sen? Kongredeydin, değil mi?
0: Bir ilaç şirketinde çalışıyorum.
1: Yani? Satıcısısın.
0: Çok orijinal.
1: Sizin yüzünüzden kaç kişi oğlunu, kızını kaybetti biliyor musun? Ha? Saçma sapan aşılarınız yüzünden? Bunları sadece zengin olmak için yapıyorsunuz değil mi? Söyle.
0: Birçok kişinin hayatını kurtardık.
1: Peki bunun için birilerinin seni öldürmek isteyebileceğini düşünüyor musun? Bunun yerine aşı karşıtlarına odaklanalım ki hepimiz deli gibi görünelim, ha? Böylece yaptıklarımız da sansürlensin. Gerçekleri öğrenmemiş olalım, değil mi?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Gerçeklerden bahsediyorum.
0: Öyle mi?
1: Bizi kontrol etmek için fişlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Bunun için birilerinin seni öldürebileceği hiç aklına gelmiyor mu?
0: Konuşabilir miyim artık? Ben müdür yardımcısıyım. Sosyal medya, tamam mı? İlaçları ben yapmıyorum.
1: E daha kötü. İlaçların reklamını yapıyorsun. Tanıtımlar hazırlıyorsun. Genç beyinleri yalan dolanla dolduruyorsun. Onları ölüme sürüklüyorsun. Böyle güzel bir işi kapmak için kaç kişiyi ezip geçtin? Başkan yardımcısı olmadan önce orada kaç yıl çalışman gerekti söylesene. O ilaç şirketinde yani. Ben söyleyeyim. 2 sene. İnsanları öldürmek için 2 yıl boyunca onlara kölelik yaptın. 2 yıl. Gerçekten harika. Eminim yükselmek için kimseyle beraber olmak zorunda kalmamışsındır. Ha, kusura bakma. Ama artık terfi için kimseyle böyle şeyler yapmayacaksın. Birini 12 yaşındayken yaptığı bir şey veya siyah yüzlü bir fotoğraf yüzünden suçlayabilirsin. Veya belki bir gün patron gelip sana ne kadar güzel olduğunu söylemiştir, ha? Sonra bir bakmışsın gitmiş. Ya öyle işte. Pis herifler. Domuzlar. Hırslı bir kadına güzel bir şey söyledi diye başına gelene bak. İşinden oluyor. Faturalarını bile ödeyemiyor. Küçücük kızına bakamaz hale geliyor. Acil serviste saatlerce beklemesinin sebebi onu koruması gereken babasının sağlık sigortasının olmaması. İşte bu kadar çaresiz kalmış birinin seni öldürmek isteyebileceği hiç aklına gelmiyor mu, ha? Bu ölümler önlenebilirdi. Birileri bunun bedelini ödemeli. Ben oyun oynamaktan yoruldum artık.

İşte o adam ölmeni istiyor. Fakat senin tek yapmak istediğin saklambaç oynamak. Önüm, arkam,

0: saklanamazsınız. Beni anlıyor musun?
1: Lütfen bunu yapma.
2: Sizin yapmadığınız bir şey yapmıyorum ben.
1: Ben kimseyi öldürmedim.
2: Yok, öldürdün. Zaten mesele de bu. Biz aynıyız. Çıkarlarımız için öldürürüz. Ama ben senin gibi kör değilim.
1: Birbirimize benzemiyoruz.
2: Tabii tabii. Sen uyanıksın. Ama ben de psikopatım. Ne kadar uygunuz değil mi birbirimize?
1: Ben öyle bir şey demedim.
2: Demedin ama demek istedin. Ben Afganistan'a gittiğimde sizin için canımı ortaya koyduğumda hava hoştu. Arkadaşlarım evlerinden binlerce kilometre uzakta sizin için canlarını verirken her şey yolundaydı. Ama şimdi hayatınızın ortaya konduğu durumda beni etkilemek için gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsunuz.

0: Bütün bu olup bitenlerde sizin de rolünüz olduğunu fark edene kadar siz hiçbir şeyi anlayamayacaksınız. Asla anlayamayacaksınız. Biz varız, bizden çok var. Biz her yerdeyiz, anlıyor musun? Belki deponuzu dolduruyorsunuz. Belki geldiğini fark etmeyeceksiniz. Ve aniden öleceksiniz.
1: Neden seninle konuşuyorum ki?
0: Kim olduğumu bilmek istiyorsun çünkü. Çünkü bu konuşmaya dahil olduğum her saniye, beynini o pis muşamba zemine dökmek için oraya gelmediğim bir saniye daha demek, biraz daha yaşayacaksın demek.
1: Git buradan! Git buradan!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Bitti mi? Bitmedi. Dümestan.

0: bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
1: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
0: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
1: Aldığınızdan daha fazlası.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
4: uyar. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: yılda leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran.
11: Döneri gördüğün an.
12: Bir de sütaş ayran.
11: Gelsin sütaş ayran.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
1: Şok şok cepte şok.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
6: Alarko Klima, gerçek konfor.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Getir. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size fuzur uyar.
6: Hadi başamalos.
7: Oo.
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Obsessor. Yeah. Silver moon.
12: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
14: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam iş, iş bankası.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
0: Lanet olsun. Lanet olsun.
6: Lanet olsun. Lanet olsun. Canın cehenneme.
0: Git buradan.

Gördün mü? Bir psikopat gitmesine izin verir miydi? Yani istese onu da öldüremez miydi? Bak nasıl bir hale geldik.

0: Sen kötü bir adam değilsin. Yoksa gitmesine izin vermezdin.
1: Öyle mi? Bu bana kaç beğeni kazandırır?
0: Hakkımda bilmen gereken bir şey var. Sosyal medyada bulamayacağın bir şey.
1: Dinliyorum.
0: Çocuk istiyorum.
1: Ama gecenin bir yarısı sevgilinle oradan oraya seyahat ediyorsun, he? Sen çocuğuna nasıl zaman ayıracaksın? Ya bana pek anaç biri gibi gelmedin. Sen o sorumluluğu alamazsın. Acıyı kaldıramazsın.
0: Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Ben seni sandığından çok daha iyi tanıyorum. Kendini herkesten üstün gördüğünü biliyorum. Sen kesin birkaç kez kürtaj bile yaptırmışsındır.
0: Canın cehenneme. Pislik. Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Nedenmiş?

0: Çünkü çocuğum olmuyor.
1: Ne yapayım, acıyım mı yani? Şu an canını kurtarmak için her yalana başvuracağını biliyoruz ikimiz de.
0: Hayatım erkekleri memnun etmekle geçti. Ve babamı, kocamı da, patronumu da. Hiçbir zaman iyi hissetmek nasıl bir şey bilemedim. Her şeyimi elimden aldılar. Ve hiç güzel bir ilişkim olmadı benim. Hep acı çekip duruyorum.

0: Ama onu çok seviyorum. Kocamı çok seviyorum.
1: İki kişinin ciddiyet ve samimiyetle konuşabilmeleri için işin ucunda bir silah olması ne kadar da üzücü.

Benden kaçamazsın Ali. Gidecek yerin yok. Boşuna uğraşma canım. Anlıyor musun? Bu yüzden tekrar markete döndün.

Alice. Alo, benimle misin Alice? Orada mısın? Giderek dayanılmaz bir hal alıyor, değil mi? Acı öfkeyi de tetikliyor. Şiddete yol açıyor. Yaptıklarınız yüzünden herkes nasıl hissediyor anladın mı şimdi? Ne kadar kötü bir his, değil mi canım? Neden six pack almak AR-15 almaktan daha kolay? Çünkü umursamama DNA'sı evrimsel açıdan daha çok arzu edilir ondan, değil mi? He? Sade ve basit. Sence Vegas'ta, Florida'da, Buffalo'da, Uvalde veya Sandy Hook'ta tetikçiler pişmanlık veya suçluluk duygusu taşıyorlar mıydı? Ben şu an suçlu gibi hissetmeli miyim? Sen hissediyor musun? Siz ihtiyaçlarınıza hizmet eden şeyleri yapmanın yanlış olduğuna inanmıyorsanız ben niye inanayım? Söylesene ha? Zarar verdiğin onca insanı bir düşün. Kim daha kötü? Kim daha çok zarar verdi sence? Parmağınız tetikte değil diye kendinizi katil değil mi sanıyorsunuz? İnsanlar seni umursamaz. Herkesin umurunda olan sadece para. Onu elde etmek için de her şeyi yapıp söylemek uygun, değil mi? İstediğinizi yapma özgürlüğü. Her şeyi satın alabilmek. Dilediğin yere çekip gitme özgürlüğü. Adını bilmiyorum da adamın biri iyi söylemiş. Özgürlük, kaybedecek bir şeyin kalmaması anlamına gelen bir kelimedir.

0: Herif beni öldürünce o sorunların çözülmeyecek, biliyorsun değil mi?
1: Belki de. Veya bundan sonra yalan yaymaya istekli bir kişi başına gelecekler hakkında düşünmeden hareket etmez.

0: Gerçekten iğrenç. Birkaç yıl oldu. Ben de çok sinirliyim. Seni anlıyorum. Ve medya yardım etmiyor. Komplolar her yere yayılıyor.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Senin dediğin komplo işte. Ben bunu söylemeni bekliyordum zaten. Her şeyin değerini düşüren ve beni deli olarak nitelendirecek en iyi kelime.
0: İşini mi kaybettin? Bu mu yani? Henry. Çocuğunu mu kaybettin? Çünkü durum buysa ben gerçekten çok çok üzgünüm.
1: Henry kim be?

Saklan.

0: Ay, içim acıdı. Bu tür duygusal saçmalıklar o nesille birlikte yok olacak. Seni korkutan içten içe bundan hoşlandığını bilmek, değil mi? Çünkü sen ve ben hayatta kalanlarız.
1: Birbirimizi hiç benzemiyoruz.
0: İstediğin kadar reddet. İkimizin de hayatta kalmasının tek sebebi o geni taşıyor ve paylaşıyor olmamız. Bu gen doğmamış çocuğuna da geçecek senin. Tabii hamile kalabilirsen.
1: İşte bu yüzden çocuk sahibi olamıyorum. Çünkü evden her çıkışlarında hayatlarından endişe ediyorum. Çünkü telefonlarında zorbalık yapmalarını, sevilmediklerini, yalnız olduklarını hissetmelerini istemiyorum. Acı duymalarını istemiyorum. Masum insanları öldürmeleri istemiyorum. Çocuk sahibi olamam ben. Çünkü dünyada senin gibi insanlar var. Ama en önemlisi, çocuk sahibi olamam. Çünkü bu benim lanet olası seçimim. Anne de senin böyle olacağını bilseydi aynı seçimi yapardı.

0: Büyük anne.
1: Dinle, bunu yaparak hayatına bir anlam katacağını düşündüğünü biliyorum ama öyle olmayacak. Seni öldürecek. Veya seni köşeye sıkıştıracaklar, anladın mı beni? Ve bunu başka bir silahla saldırı olarak gösterip geçiştirecekler ve seni düşünüp dua edecekler. Ama kimsenin umrunda olmayacak, anlıyor musun?
2: Aferin sana. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü ben sadece zihninde varım senin. Ben senin eserinim. Ben senin bana yansıttığın algınım ve bu yüzden gerçek sebepleri duymak zorunda değilsin. Ne kadar haklı olursa olsun, makul olursa olsun ben senin gözünde tetikçinin tekiyim. Komplo teorisyeniyim, yalana saldırırım, kongre binasını işgal ederim. Seçim sahtekarlığı, yerli terörist, aşı karşıtı. Tek istediğim rahat bırakılmaktı ama siz beni rahat bırakamadınız bir türlü.

0: Benden saklanabileceğini sandın mı sahiden?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, hayır. Sakın onu vurayım deme.
2: Uyan büyük anne. Uyan.
3: Arabaya geri dön.
1: Hadi. Lütfen. Sana yalvarıyorum.
0: Ama yalvarmak sana hiç yakışmıyor Alice. Umursadığına inanmak da çok zor.
1: Tabii ki önemsiyorum.
0: Hayatını feda edecek kadar mı?
1: Evet, öyle.
4: O zaman sana teklif. Açıkça görebileceğim bir yere çık, ben de onu bırakayım.
1: Sana nasıl güveneceğim?
4: Ben sana nasıl güveneceğim?
1: Çünkü anladım. Anladım, dersimi aldım.
4: Yaşaması sana ne kazandıracak?
1: Masum birini kurtarmış olacağım.
4: Yalnız kendini feda edersen bana da ders vermiş olacaksın.
0: Öyleyse şöyle yapalım. Koşmasını söyle. Menzil dışına çıkınca da sen öne çıkarsın.
1: Silahını indir.
0: İndirdim.
3: Yola koş.

0: Hayır hayır hayır, ne yapıyorsun?
1: Git! Hadi koş! Hadi git! Git! Tamam, buraya gel. Tamam. İyi misin?

Gel dikkat et. Dikkat et. Eğer benden başka birinin sesini duyarsan hiçbir şey söylemeyeceksin. Bildiğin bir şarkı var mı? Eğer korkarsan o şarkıyı söyle. Ama sessizce. Tamam mı?

fell off and broke his head.

Alice, ben geldim. Saklanıyor musun hala? Ne düşünüyorsun? Beni buraya kocan mı gönderdi? Daha genç, daha heyecan veren biriyle aldattığın kişi mi? Yoksa ben senin iş arkadaşın mıyım? Hani şu kovdurduğun, işimi çaldığın o kişi miyim acaba? Belki de kıt akıllı faşistin tekiyim. Olamaz mı? Belki de yalanların ve açgözlülüğünle hayatını mahvettiğin biriyimdir ha? Acılı bir baba da olabilirim. Yahut bu ülke pisliğe batarken boş boş oturmaktan sıkılmış biri de olabilirim, değil mi? Belki de kongreden dönerken seni takip etmişimdir. Haddini bildirmek için. Hatta belki... belki bu... keyfice işlenen... bir şiddet eylemidir. Ve siz de kaderinizin kurbanı olarak... yanlış yerdesinizdir.

one fell off and broke his head.

0: Demek böyle bitecek. Hayvan gibi yerde sürünerek. Beni daha baştan rahat bırakacaktın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: Kısa yoldan gitmeyi seversin.
5: Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı işçep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim. İşçepin yapar.
7: Benim bankam iş bankası.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A26 telefonu 16.249 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seninki uydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Size Fuzul uyar.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
16: Atasay öyle bir

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebil'e hediyeli.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
4: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: peyniri. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Filo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, Filo Filo yapmış.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam Maktakoma,
1: değerinde Trink sat. Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Bu salı binde Asperox Sparks bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 329 lira. Stab Forte leke çıkarıcı 99 lira.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
2: uyar. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Lego setlerini premium özel %40 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kurulu.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya, hesabını bilin cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
4: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
2: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Koçak'la festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: No. Keep jumping on the bed.

Artık korkmana gerek yok.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: sürat?
1: 238 kilometrede sabit.
0: Sen ne durumdasın?
1: Kötüleri haklamak gibisi yok.
0: Bekle, bekle.
1: Araya bir sivil girdi. Tekrar ediyorum, arada bir sivil var.

0: Serbest.
1: Onaylan.
0: Onaylandı serbest. Yeşil yandı.
1: Hay aksi.
0: Her zamanki yerim.
2: Doğru bildin.
0: Tamamdır. En iyi şimdi. Çok çok etkilendim.
2: Neresinden vurdun?
0: Boynundan. Hareket halinde bir trende.
2: Kayıt mı ettin?
0: Telefonla çektim. Herkes çekti. Ne var? Bak.
2: Sil şunu.
0: Henry. Yapma ama dinle. Senden önce 4 nişancı bu herifi indirmeye çalıştı. 4 kişi. Usta nişancılar. Herifi sen indirdin. Çok güzeldi. Bayağı duygulandım. Hatta ağladım.
2: Sil şunu.
0: Sileceğim. Siliyorum. Tamam.

0: şu haline bak.
1: Nasılsın kardeşim?
0: İyi misin?
1: Çok iyiyim.
2: Boynundan vurdum. Kafaya nişan almıştım. Diğer meslekler hata kaldırır. Bu kaldırmıyor.
3: En iyi adamımızsın. Senin gibisi yok. Bakınıyorum ama yok. Yok, almayayım, hafif kaçar.
2: Nasıl yani?
3: Sen şişeyi ver.
2: Emin misin?
3: Emekli oluyorsun ha?
2: Evet efendim.
3: O halde eminim.
2: Peki. Öyle çok nişancı var ki.
3: Ama sen başkasın. Sendeki geçmiş onlarda yok.
2: Evet, geçmiş. Mesele de o zaten.
3: Henry. Seninle ne badireler atlattık.
2: Doğru.
3: Dünyayı beladan kurtardık. Başkasına sana güvendiğim gibi güvenemem ki.
2: Bir çocuk vardı. Küçük, güzel bir kız. Yanı başındaydı. 10 santim şaşsaydım eğer... Kız ölmüştü. Anlıyor musun? Bu sefer... Şanslıydım. Atışı hissedemedim. Gerektiği gibi hissedemedim. 72 leş del. İnsanın dengesi bozuluyor. Derinde bir yerde... Sanki ruhum acıyor. Artık huzur istiyorum.
3: Peki ben ne yapacağım?
2: Bana şans dile.

0: Günaydın.
1: Merhaba. Jerry yok mu?
0: Jerry emekli oldu. Bu yoğun tempoyu kaldıramadı. Ben Deni.
1: Merhaba. Ben Henry. Borcum $23.46.
0: Tamam, sağ ol Henry. Neye açılıyorsun?
1: Kafa dinlemeye. Ve Orkinos'a.
0: Kamacı burnuna mı?
1: Orayı mı tavsiye edersin?
0: Tam oraya gidilecek bir gün. Yaşa ve yaşat tarzı değiliz pek ha?
1: Arıya alerjim vardı. Okuyor musun yoksa sadece balıklara mı fısıldıyorsun?
0: Yüksek lisansla boğuşuyorum. Deniz bilimleri.
1: Georgia Üniversitesi ha?
0: Bulldoglar.
1: Kendine dikkat.

0: İşler nasıl diye soracaktım ama vazgeçtim.
1: Sen de alabilirdin. 10 kere söyledim.
0: Ne haber kardeşim?
1: Seni görmek güzel Henry.
0: Seni de öyle Jake. Yine ne peşindesin? Seksi mi takılıyorsun?
1: Hemen geldiğin için sağ ol.
0: Ne demek? Hala evli misin?
1: Evet. Karım alışverişe Paris'e gitti. Çocuk da yatılı okulda. Ya sen?
0: Hayır, karım da yok. Çocuk da Paris'te.
1: Bir sonraki savaşa. Aman çıkmasın. Aman çıkmasın da.
0: Anlat bakalım.
1: Tanıyor musun?
0: Kim soruyor?
1: Başını derde soktuğunu düşünen arkadaşın. Tanıyor musun?
0: Onu Liège'de hakladım.
1: Sana kim dediler?
0: Valery Dormov, terörist.
1: Hayır. Valery Dormov, moleküler biyolog. 30 yıldan beri Birleşik Devletler'de çalışıyordu.
0: Dosyasına bakmıştım. Biyoteröristti.
1: Dosyayla oynamışlar. Kim yaptığı bilmiyorum.
0: Neden?
1: Bunu da bilmiyorum.
0: Bu bilgiyi kimden aldın?
1: Bir dosttan. Diğer taraftan.
0: Pekala şey, onunla konuşmam gerek.
1: Ha, elbette. Ne, Skype'dan mı? FaceTime'dan mı?
0: Onunla konuşmalıyım Jack.
1: Aman iyi be. Zaten bana borçlu. Umarım yanılmışımdır. Dikkatli olsan bana yeter. DIA'deyken yapamadıklarımın acısını çıkartıyorum.
0: DIA'deyken sen başka ne yaptın ki? Ne adamsın.
2: Sana kim dediler? Valery Dormov, terörist.
3: Hayır. Valery Dormov, moleküler biyolog. 30 yıldan beri Birleşik Devletler'de çalışıyordu.
0: Benimle görüşerek kendini tehlikeye attın. Keşke yapmasaydın.
1: Ne yapacaktım ki? Sana borçluyum kardeşim.
0: Ben de sana.
4: Çok yazık. Henry'i severdim.
5: Henry DIA'den Clay. O bana bağlı.
4: Yalan söylediğini öğrendim.
5: Onu takip ediyoruz. Emeklilikte standart uygulamadır, kontrol altında.
4: Kontrol mü? Henry Brogan mı? Dormov'un bağlantısını öğrendi. İpin ucunu yakaladığı anda silahı yüzümüze doğrultacaktır. Amire ne alemde? Şu kel olan.
5: Peterson mı? Hoşuna gitmese de bana karşı gelmez. Haddini bilir.
4: İcabına bakacağım. Ruslar yapmış gibi görünecek.
5: Hiçbir şey yapmayacaksın. Ekibe Henry yoldan çıktı diyeceğim. Bunu ben hallederim.
4: Dormov'u 4 kez ıskaladıktan sonra mı? Hayır. Bu ikizlerin işi.
5: Amerika topraklarında kan dökmene izin veremem.
4: Henry Brogan'ın hakkından gelebilecek adamın yok. Benim var.
5: Kendi pisliğimizi temizleyebiliriz. Sağ ol.
4: Senin hataların yüzünden emek harcadığımız onca şeyi kaybedeceğiz. Bu işi halletmek için tek bir şansın var. Lütfen. Şaşırt beni.

0: Peki. Genelde çiçek verirler ya da romantik bir şarkı çalarlar ama.
1: DIA'den misin?
0: Bilemiyorum. DIA'de ne?
1: Dans Araştırmaları Enstitüsü. Patterson beni takip mi ettiriyor?
0: Patterson mı?
1: Dale Patterson. Ne tesadüf, az önce buradaydı. Bak, ifşa oldun. Kimliğin açığa çıktı.
0: Peki şey, ben de Marvin Gaye dinliyordum. Şimdi bölmek olmaz.
1: Deryon kampüsünden 3 bina adı ver.
0: Ciddi misin?
1: Hadi sene, deniz bilimci.
0: Ross binası, McWhorter binası, Rooker binası.
1: DIA'den olduğun çok net. Sivil olsan bas git derdin.
0: Kibar bir sivilse demez.
1: İyisin. İyisin. Ev nerede?
0: Ne?
1: Evini görmek istiyorum.
0: Anlayamadım.
1: Bak, orada deniz bilimleri üzerine tek kitap bile çıkmayacağı kesin. Henry Brogan hakkında kalın bir dosya var ama, öyle değil mi?
2: Bakar mısınız?
0: Sohbet güzeldi ama artık işime dönmeliyim. Affedersiniz efendim.
2: 9 metrelik spor tekne benim.
0: Tamam.
2: Biraz mazot alayım, bir de şey.
1: Affedersiniz bayım, müsaadenizle. Tamam. Çok üzgünüm. Bir şeyler içelim mi?
0: Neden? Sorgu faslı bitmedi mi?
1: Hayır, tahminen o sırada özür diliyor olacağım. Pelikan burnu. Pazar akşamları çok iyi bir grup çıkıyor. Lütfen, işten kaçta çıkıyorsun?
0: 7'de.
2: Bir de 12 voltluk tahliye pompası lazım.
0: Ha, 12
1: tamam,
0: volt.
1: 7'de görüşürüz.
0: Yalnız deli şapkanı evde bırak, lütfen.
1: Tamamdır.

0: Vay.
1: Geçen sefer için üzgünüm. Alışkanlık işte. İnsanlara güvenmek zaman alıyor. Ama eminim sen de öylesindir.
0: Niye öyle diyorsun? Onu nereden buldun?
1: 25 yıllık sadık hizmet dost kazandırıyor.
0: Kimliğim ortaya çıktı. İfşa oldum.
1: Patterson'ın ekibinde misin?
0: Buyurun, siparişin.
1: Sağ ol.
0: Rica ederim.
1: Boilermaker'ı polisler için. Ailede polis var mı?
0: Babam FBI'daydı. Ve ülkeye hizmet etmeye inanırdı.
1: D mı?
0: Öldürüldü görevde değilken. Soygunu durdurmak isterken.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm. Dosyana göre 4 yıl Bahreyn'deki 5. filodaymışsın.
0: Evet, denize bayılıyorum. Bir teneke kutuda 100 denizciyle tıkılı kalmaya değil tabii.
1: Evet, Mogadishu'da bir sığınaktan iyidir ama. Peki sonra da DIA. Teşkilatın en gizli birimleri. Eleman bulmuş ve yönetmişsin. Sicilinde tek bir leke yok. Yani sonra da baş müfettiş seni bir rıhtımda emekli olmak isteyen bir adamın başına dikiyor. Bu sana garip gelmiyor mu?
0: Ay, buraya kadarmış Henry. Seni gözetlemek güzeldi. Yarına başka bir yere gönderilirim.
1: Şey, seni eve bırakayım mı?
0: Hayır, sağ ol. Evim hemen az ileride. Henry, neden emekli oluyorsun?
1: Son zamanlarda aynalara bakamaz oldum. Bunu bir işaret sayıyorum. Arkanı kollamayı unutma.
0: Sen de.
1: Sana iyi geceler.
2: Gel de şu yıldızlara bak Jack.

0: Pedal hareketini geliştir.
1: Charlie.
0: Konsantre ol.
1: Uzatma.
0: 5 yaşına geldin. O kadar zor değil. Hadi şimdi dene.

0: ben Jack Deniz'deyim.
1: Lütfen bana emeklilikten vazgeçtim de.
2: Neredesin?
1: Yani bir gözetleme işinde.
2: Ayrıl oradan hemen. Evine gitme. Sevgiline de gitme. Terminale git. Bir bilet al. Nakit olarak.
1: Ayaksi.
2: ATM falan da kullanma. Hiç tanımadığın bir yere git. Emin misin? Penceremin önündeler. Üzgünüm dostum. Seni de bulaştırdım. Öyle deme. Bana bir şey olmaz. Seni nasıl bulacağım? Bulmayacaksın. Kimseyle bağlantı kurma. Özellikle de DIA'dakilerle. Telefondan da kurtul. Hemen. Hadi ama yapma Henry. Bırak lan. Marino.

0: Silah vakti değil. Uyanma vakti. Tüyme çantanı var mı?
1: Önce burada ne aradığını söyle.
0: Birileri beni öldürme timi göndermiş. Sense uyuyordum. Yani bundan haberin yoktu. Haksız mıyım?
1: Hayır, elbette yoktu. Olsa söylerdim.
0: Demek ki sırada sen varsın. Giyin hadi. Teknelerin yedek anahtarları ofiste değil mi? Hızlı bir şey var mı biliyor musun?
2: Denizde açılası mı geldi? O nerede? İster şimdi söyle. İster şimdi söyle. İstersen 5 dakikayı dişlerini dökünce. Nasılsa söyleyeceksin.
1: Ben 3 saydım. Kaç adamla geldin? Seni kim yolladı? İster şimdi söyle, ister 2 dakikaya dişlerini dökünce.
0: İyi misin?
1: Ne satırdan?
0: Nereden anladın?

0: Korkmana sevindim. Seni tetikte tutar.
1: Daha önce kimse beni öldürmeye kalkmadı.
0: Asıl önemlisi öldürmeyi başaramadı.
1: Sen neden korkarsın? Ara haricinde.
0: Boğulmaktan.

0: Demek kendi pisliğini böyle temizliyorsun.
1: Nutuk faslına geçelim.
0: Hindenburg'un titaniğe çakılışını izliyor gibiyim.
1: Henry'yi ne yapacağız, sen onu söyle.
0: Henry Brogan da tüm diğer askerler gibi. Genç ve cahilken onlara ne söylersen inanırlar. Sonra yaşlanırlar, yıpranırlar. Vicdanları ağır basar. İşte bu yüzden bize farklı türde bir asker lazım. Bu işi ikizler çözer.
1: Üzgünüm, buna izin veremem.
0: Senden izin isteyen olmadı. Amirlerine mi çıkacaksın? Eminim şu küçük ihanet hikayemize bayılacaklardır. Ruslar yapmış gibi göstereceğim. Henry'e devlet töreni hazırlarsın. Tabutuna bayrak sar, 21 pare atış. Dokunaklı bir konuşma, gözyaşları sel olur. Kahraman olarak atılır. Hayat devam eder.
1: Henry için etmez.
0: Yapma, Henry gibi herifler zayiat olmak için doğar. Sanki bilmiyor musun gibi.
1: Bu işe eleman seçtin mi?
0: Öyle bir eleman var ki...
2: Tamam.
0: Şurayı da...
2: Yeter, iyiyim ben. Aç mısın?
3: Evet, midem kazınıyor ama onun tarihi geçeli 3 yıl olmuş.
2: Öyle mi? Tadı bozulmamış. Dişlerini dökmeden önce o yoldan çıktı dedi.
3: Sen de inandın mı?
2: %99 yalan olduğundan eminim.
3: O kalan %1 de can sıkıyor ha?
2: Henry, daha önce de yaşadın mı?
3: Hangisini?
2: Kendi devletin seni öldürmeye kalktı mı?
3: Yok, bu ilk.
2: Ne zamandır teşkilattasın? Sence niye böyle oldu?
3: En ufak fikrim olsa seninle bu hoş tatile çıkmam gerekmezdi.
2: Bir gün amirin olunca senin emekliliği başka türlü halledeceğim.

0: benimki geldi.
1: Baron, seyahatten geliyorum. Bizim iki yolcu olacaktı.
0: Seni görmek güzel.
1: Seni de.
0: Pekala. Danny, bu Baron. Tanıdığım en iyi pilot ve en kart zampara. Danny, Baron.
1: Selam, ne haber? İstediğin kullanat telefonları getirdim. Benim Cartagena'daki mekanda saklanabilirsiniz. Sizi orada kimse bulamaz.
0: Bizim başımız belada dostum. Sanırım Jack öldü.
1: Yapma.
0: Evet.
1: Takip eden oldu mu?
0: Hayır.
1: Olacaktır. Gidelim. Şundan bir tane alabilir
2: miyim? Evet.
1: Teşekkür ederim.
3: Evde de böyle yapıyor mu?
4: Hiç sanmıyorum, bilmem ki. Yapıyor musun?
3: Hayır. Madem evde böyle davranmıyorsun, peki öyleyse ne diye fen dersinde bu şekilde
5: ne
3: davranıyorsun?
5: O ders dibine kadar baydığından olabilir.
3: Bak. Buna bir son
4: ver. Alo.
0: Emekli olmamı gerçekten istemiyorsun.
4: Hayır, bir şeyin yok. Şükürler olsun.
0: Kes şunu. Marino öldü mü?
4: Evet.
0: Jack Willis.
4: Benim alakam yok. Ben yaptırmadım Henry. İnan bana.
0: Sana güvenmiştim.
4: Güvenmelisin de. Dur, seni farklı bir hattan arayayım.
0: 604-555-0131. 30 saniyen var.
4: Özür dilerim. Bakar mısın? Telefonunu 5 dakikalığına verirsen sana $100 veririm.
0: Ajan Zakarevski'nin evine tim göndermek kimin fikriydi, oradan başla. Ne gerek vardı?
4: Onu da ben yapmadım. Kız teftiş daire başkanına çalışıyor, bana değil. Yanında mı?
0: Evet. İsteği dışında.
4: Bak dinle. Bunlar telefonda konuşulacak şeyler

0: Şu an oğlumun okulundayım.
1: Neler oluyor söylesene be.
2: Bir sorunumuz var. İkizler. Eski dostun
0: Janet Lasseter ve ekibiyle çalışıyor. Onları durduramam.
3: Tamam. Dormov. Onun ikizlerle bir alakası var mıydı? Dormov, hani bana Rus terörist deyip trende haklı attığın şu adam vardı ya, hatırladın mı? O da mı ikizlere çalışıyordu?
0: Bir zamanlar öyleydi.
3: Yani sen bana Clayveris için tetik çektirdin.
0: Henry, ben de dürüst davranmadığım için pişmanım. Bak,
3: bunu bana kaç defa yaptırdın Del? Kaç defa dosyalara müdahale edip hak etmeyen birilerini vurdurttun söyler misin?
2: Asla yapmadım. Bu bir seferlikti. Oğlumun üzerine yemin ederim.
3: Pekala bak. Ajan Zakarevski'nin bu işle bir alakası yok.
0: Henry, bunu halledebiliriz. Söz veriyorum. Ama ikiniz de geri dönmelisiniz.
3: Nereye Del?
4: Evet. İkizler.
3: Hakkında ne biliyorsun?
4: Clayveris'e ait özel bir paramiliter kuvvet. Teşkilat hep onlarla çalışır. Sende ne var?
3: Baron'la ordudayken Veris'in emrindeydik. Panama'da, Kuveyt ve Somali'de. Ordudan ayrıldıktan sonra ikizleri kurdu ve bizi işe almak istedi ama reddettik.
5: Ben akıllılık edip 3000 kilometre öteye taşındım.
3: Evet. Ben orada hata yaptım. Veris kimi isterse ortadan kaldırarak yılda milyarlarca dolar kazanıyor. İkizler bu işte. İnsan kaçırmalar, işkenceler. Sessizce ortadan kaldırılacak 12 Suudi prensi varsa halledilir. Ölüm mangası eğitecek biri lazımsa eğitilir. Atış okulunun 6. haftasında Clayveris beni aldı. 5 mil kadar açıldık. Bileklerime ağırlık bağlayıp beni güverteden atıverdi. Suda kalabileceğin kadar kal dedi.
4: Belki korktuğunu bilmiyordur.
3: Bilmez olur mu? Onun için yaptı.
4: Peki sen ne yaptın?
3: Suda kalabildiğim kadar kaldım. Orada boğuldum. Öldüm. Beni çekip çıkarttı ve elektroşok uyguladı. Benim emrimde çalışmaya artık hazırsın dedi.
5: Kurulduk değil mi? Bir sonraki savaşa.
3: Aman çıkmasın da.
4: Aman çıkmasın.
5: Evet.
3: Biraz kestirsek ve şu işi sabah konuşsak.
5: Elbette. Yani tek oda mı istersiniz yoksa?
4: İki. İki. İki.
5: Tabii. İstersen bunu garaja atabilirim.
3: Tamam. İki oda bana da uyar.
5: Seçenek sunayım dedim. Tamam. O zaman şu taraftan.
6: Definir y Uribe le pone el pie. Si querés jugar.

0: nişancı çatıda. Çıkacağım. O da takip edecek. Baron'la güvenli bir yere gidin. Tamam mı? Nişancı şu anda çatıda.
1: Senin gibi misafir olmazsa olsun. Bunlar bizi nasıl buldular?
0: Kız iyi biri. Gerçekten iyi biri. İkizleri bizim kadar bilmiyor. Ona göz kulak ol.
1: Olur.

0: Olduğun yerde kal. Kimsin sen? Seni vurmak istemiyorum.
1: İyi. Vurma o zaman. Ben seni vursam...
0: Seni çatıda öldürebilirdim.
1: Belki öldürmeliydin.
0: Sana fotoğrafımı mı gösterdiler?
1: Evet, yaşlıymışsın.
0: Evlat, bir adım daha atarsan başka seçenek kalmayacak.

0: Tranquilo, mano. Todavía.
1: ¡Camina!
2: O kimdi ya öyle?
3: Brogan.
4: Sağ olun efendim. Sağ olun komiserim.
1: Ne demek? Senin ev ifşa oldu. Gelirse göreceğim bir yere gidelim.
5: Sıka sıka girip seni alayım dedim ama o diplomatik yaklaşım daha şık olur dedi.
3: Sıkmak daha nezih olurmuş. Çok iyi iş çıkarttın.
5: Şimdi ne olacak?
3: Beni Budapeşte'ye götüreceksin.
4: Budapeşte'de ne var?
3: Jack'in muhbiri Yuri. Ha, bu herifler beni emekli olacağım diye öldürmek istemiyor. Peşimdeler çünkü Jack'in benimle gizli bilgi paylaştığını sanıyorlar. Yuri'nin bir bildiği vardır.
5: Affedersin ortak, benim Aztek'in menzilini aşar orası.
3: Şey, ben gidebilecek bir şey ödünç alalım diyordum. G desem?
5: Vay. Birinin Gavsrim'ini mi alacağız? Yani onu vereceğin kişiyi çok seviyor olman lazım. Aklımda biri var aslında. Bir dakika müsaade.
6: Well, I got a woman.

0: Senin çocuğun var mı?
1: Yok. Neden?
0: O motorlu çocuk. Sana da farklı görünmedi mi?
1: Bayağı maharetli göründü.
0: Haklısın. Ya yüzü? Sana benzemesi.
1: Evet, onu da fark ettim.
0: Peki, uzun süren bir birliktelik yaşadın mı?
1: Hayır, sen hariç olmadı.
0: Senin haberin olmadan çocuğun olmuş olabilir mi sence?
1: Hayır, bu bence...
0: O zaman bunu nasıl izah...
1: Yani... Bitti mi?
0: Bu arada teşekkür ederim.
1: Ne için?
0: Hedef olmayayım diye baronun evini terk ettiğin için. Georgia'da kaçmak yerine beni almaya geldiğin için.
1: Tek amacım seni özel bir uçağa bindirip bedavadan Macaristan'a götürebilmekti.
0: Peki orada ne var?
1: Macarlar var.
0: Doğru.
1: Ona bakınca hayalet görmüş gibi oldum.
0: Silahlı bir hayalet.
1: Adeta çektiğim tüm tetiklerin hayaleti.

0: O çok çok iyiymiş.
1: En iyisidir. Seni bu yüzden gönderdim.
0: Sanki o her hareketimi daha yapmadan biliyordu. Onu kıstırmıştım. Oracıkta tetiğe bastım. Ama kayboluverdi. Bir hayalet gibi.
1: Yüzünü görebildin mi peki?
0: Pek sayılmaz. Onu merdiven başında gördüm. Kirli bir aynadan.
1: Çatıda olmalıydın.
0: Öyleydim ama ateş hattına girdim. Atlamak zorundaydım.
1: Talimlerde ne yapıyoruz? Yüksek mevziyi koruyoruz. Onu köşeye kıstırıyoruz. Kaçmasına izin vermiyoruz.
0: Biliyorum. Bu çok garip bir şeydi. Çok acayipti.
1: Nasıl?
0: Bilmiyorum. Sanki her şeyi izliyor gibiydim. Kim o adam?
1: Junior, seni zorlayan bu şey, bu tuhaflık, bu korkudur. Kaçınma. Onu kabullen. Benimse ve o korkuyu yen. Şu an bir eşikte duruyorsun evlat. Aş onu. Aç mısın?
0: Evet efendim.
1: Mısır gevreği var, yer misin?
0: Evet efendim.

0: sadece ellerine.
1: Adamları topla. Yerlerinize. Hadi. Hadi.
2: Bir sürü yeni var.
3: Öyle. Bunlar Yemen'e ilk ayak basacak olanlar.
2: Muhabere kurallarını biliyorlar mı? Yoksa kımıldayan, her şeyi ateş eden tipler mi?
3: Seçilmişler. Disiplinliler. Bir evin penceresinden serbest atış yakalarlarsa affetmezler. Sen de Budapeşte'ye giderken yolda bunu bir düşün. Henry az önce oraya indi. Göreve gidiyorsun.

0: Desteğin için teşekkür ederim. İşte numuneler. Sonuçları 2 güne kadar hazır ederim. Ama bana 2 saate lazım.
1: Yuri ile buluşacağız. Görüşmeyi kabul ettim. Neyin var?
0: Henry, o senin kadar iyi çünkü... o sensin.
1: Ne?
0: Buradaki DNA laboratuvarından numuneleri verdim. Seninkini ve şapkasından çıkanı. O sana o kadar benziyor ki senin oğlun sanmıştım. 3 ayrı test yaptılar. Onun DNA'sı ile seninki... 3 testte de birebir çıktı. Yakın değil, birebir. Yani aynı kişisiniz. O senin klonun. Hata yaptım. Aynı kişiden alınan numuneleri teslim ettiğimi sandılar. Ama o sensin.
2: Böyle bir şey nasıl olabilir?
0: Biraz karışık bir durum ama mümkün. Tek ihtiyacın taşıyıcı bir anne, bir de DNA numunesi.
1: Birini klonlayacak olsalar, o biri bir doktor ya da bilim insanı olurdu. Ben değil. Nelson Mandela mesela.
0: Nelson Mandela 2 kilometreden hızlı trendeki bir adamı vuramazdı.

0: Yuri.
1: Bay Brogan. Başlamadan önce itiraf etmeliyim ki çalışmalarınızı hayranlıkla takip ediyorum.
2: Bir dakika. Yani ben kimim biliyorsun?
1: Siz de dedikleri gibi epeydir izliyorum da ancak nasip oldu. Emekliliğinizi kutlayacaktım ama son işten kalan bir bakiye var sanki.
2: Devletin beni kandırdı, sonra da öldürmeye kalktı onu diyorsan.
1: Evet, bizim Rusya'da bunlar sıradan haller. Siz Amerikalılar hemen kırılıp dökülüyorsunuz.
2: E'si Dolmov neden Rusya'ya dönmeye çalışıyordu ve niye bana temizlettiler?
1: Direkt mevzuya giriyorsunuz. Tam Amerikan'ın usulü. Meşgul adamsınız tabii. Jack ikimizin de dostuydu. Çok iyi adamdı. Ölümü benim için de büyük kayıp. Karşımda oturuyorken sizi öldürmediysem henüz, nedeni ortak düşmanımızdır.
2: Clive Veris.
1: Dormov'u batıya çağırdı. Ona laboratuvar kurdu. Çalışmalarının meyvesiyle tanıştınız. Koyun Dolly 96'da klonlandı. Ama 95'te...
2: Koyun bendim.
1: Bunu iltifat kabul edin. Siz o zaman tektiniz. DNA'nızı aldı ve çocuğu kendi evladı gibi büyüttü. Ondan kusursuz bir suikastçı yarattı.
2: Dormov neden ayrılmak istedi?
1: Yıllarca onu geri kazanmaya uğraştık. Ama olmadı. Ama geçen yıl kapışmışlar. Dormov korkuya kapılmış. Bana ulaştı.
2: Peki ama bu onu bana öldürtmelerini açıklamıyor.
1: Bizce Dormov büyük bir çığır açtı. DNA'yı dönüştürdü. Seri üretime açılan kapı. Dormov askerler daha güçlü, daha zeki olsun istedi. Veris başka şey peşindeydi.
2: Neyin peşindeydi?
1: Bay Brogan, siz işinizde bir numarasınız. Ama siz bile yoruluyor, korkuya kapılıyor, acı, tereddüt, pişmanlık duyuyorsunuz. Vicdan sahibisiniz. Sizi insan kılan da bu, mükemmel asker olmanızı engelleyen de. Bu sizin kusurunuz. Karlılığınız düşük. Clayton Veris DNA ile Tanrı rolüne soyunuyor. Durdurulması gerek.
2: O kadar tehlikeliyse bir füze atıp kurtulun. Laboratuvarını uçurun.
1: Biz de onu yapıyoruz. Yalnız füze sizsiniz. Bol şans dilerim. Son bir şey daha. 2 gün önce evden kaçışınız var ya. Gerçekten müthişti. İzlerken nefesim kesildi.
2: Bir dakika, ne? Sen bunu nereden biliyorsun?
1: Hayranınızım. Başka ne değil.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelik.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
10: Break. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerin mi?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
16: Bonjour madame.
14: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
16: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien. Merci.
14: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
16: Aa Demet Hanım.
14: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz? 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Gün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: O var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?
16: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
17: Oh be, Profilo yapmış.
18: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Dediklerinin yarısı bile doğruysa bu çocukla konuşmalıyız. Konuşmadan güvende olmayacaksın.
12: Ah, yani senin 50 yaşındaki halin gelip sen benim klonumsun dese rahata mı ererdin?
2: 51.
12: Ne?
2: Yanlış anlama. 51 olduğunun farkındasın değil mi?
3: Tamam. O senin bakmak istemediğin yansıma. Ve Veris'e ulaşmak için en iyi araç.
8: Janet Lasseter.
5: Kim soruyor?
8: Bir mesajınız var efendim. Mesaj size ulaşsın diye Feathercoin hesabıma $1000 yatıran beyefendiden.
5: Bu şahsın bir adı var mı?
8: Feathercoin hesabımdaki $1000. Merhaba Janet. Beni bir daha öldürmeye kalkmadan önce şunu düşün. Ev adresin 1362 Carroll çıkmazı. Güvenlik alarm şifren 1776. Her sabah 6'ya 12 geçe uyanıyorsun ve 6.42 gibi kahveciden ekstra şatlı kafeinsiz soya latte alıyorsun. Ve ayrıca her akşam salon pencerenin önünde Jose Cuervo'ndan yudumluyorsun. Televizyonda cinayet dosyası programı, üstünde şık, rahat bir eşofmanla.
5: Buyurun Lasseter.
0: Saat 10 ve 2 yönünde iki nişancı var. Koltuktan kalktığın anda indirirler.
12: Dünyada benden bir tane daha olsun isteseydim çocuk yapardım.
5: Bu program ben teşkilata katılmadan başlamış biliyorsundur.
12: Aa, tam Washington ağzı. İşler ters gitti mi kıvır. Çocuğa bahşiş ver.
5: Gidebilirsin.
0: Şimdi...

0: ajan iradesi dışında benim yanımda.
1: Daniel Zakharovski. Geri dönmek istiyor.
2: Peki.
1: Tıpkı benim gibi bir vatansever. Benden farkı daha uzun yıllar boyu sizin gibi elinde oyuncak olmayı istemesi. Güvenliğini müzakere etmeyeceğim.
0: 10 ve 2 yönündeler canım.
3: Janet'in ekstra şartı soya lattesi.
0: Onu bir tek kişiye teslim ederim.
1: Cartagena'da peşime taktığın adam. Başkasını göndermeyi hayal bile etme.
2: Aile buluşması. Çok şeker.
1: Evet, böyle devam et. Bedavaya öldüreceğim ilk insan olacaksın. Onu Budapeşte'ye ne zaman getirebilirsin?
2: 5 dakikaya.
1: Güzel. Bu gece yarısı Vajda Hunyad Kalesi'nin avlusunda olsun. Latte'nin tadını çıkar.
4: Az önce ne dedin?
2: Alnının ortasından çakarım.
1: Burada olduğumuzu nereden biliyor?
2: Plan işleyecek değil mi?
1: Evet.
2: Nereden biliyorsun?
1: Nereden mi? Zevkini biliyorum.
2: Nasıl, benden hoşlandın mı yani?
1: Ben mi? Şu halde mi? Yok artık. Ama toy, deneyimsiz halim hoşlanabilir. Sana geldiğim zaman, yani Georgia'da, uzun uzadıya düşünmedim. İçgüdüsel bir şeydi. O da aynı içgüdüye sahip. Ayrıca istediği benim.

0: sağdan.
1: Avlu hoşmuş.
0: Affedersiniz efendim. İlerlemeden önce soyunmanız gerek.
1: Anlayamadım.
0: Dinleme cihazı taşıyor musunuz, ona bakacağım.
1: Tamam, ilk olarak. Efendim mi?
0: Büyüklerime saygı gösteririm. Lütfen giysilerinizi çıkarın.

0: İşini sağlama alıyorsun.
1: Temkinli olduğum için hayattayım. Kullan atı arayayım. Teşekkür ederim.
2: Rogan.
1: 12 dakika sonra kafasına iki el sıkacağım.
2: Görevin onu sağ salim teslim etmek.
1: Görevim seni öldürmek. Yeraltı mezarlarındaki kuvar salonunun yerini biliyor musun?
2: Olmaz. Bunu açık alanda.

0: Taksi doğru karar. Nerelisin sen? Aksa'nın güneyli gibi. Baksana, madem beni yem olarak kullanıp sonra da öldüreceksin, en azından iki laf edebilirsin.
1: Atlanta'ya yakın bir yerdin.
0: Ortak noktanız çok.
1: Sanmıyorum.
0: Bilsen şaşardım. Ben de onu gözetliyordum, aynı senin gibi. Sonra onu tanıdım. Kocaman bir kalbi var, senin gibi.
1: Kalbimi nereden bileceksin?
0: Ama bir kalbin var. Ve sana bu görevde bir gariplik var dediğinden de eminim.
1: Görev görevdir efendim.

0: Bekçiye kaç para yedirdin acaba? Vay.
1: Sola. Şeridi açın.
0: Demek Bodrum'a? Şehri iyi biliyorsun.
1: Hep Net Geo izlerim.
0: Girilmez yazıyor.
1: Girin.
0: Burada kim bilir kaç kişi yatıyordur.
1: Orada durun.

0: Yürü.
1: Ayrılırken kurduğun tuzağı karanlıkta nasıl göreceksin? El bombasıyla oyun olmaz. Amacını anlıyorum. Karanlıkta avantajını yitirecek. Kapalı alanda üstünlük sende olacak. Yani bomba atarsa beni de öldürmüş olur. Peki ya gaz kullanırsa? Hani şu bayıltanlardan. Önlemini almışsın. Gaz maskesi ve gece görüşü. Ha? Akıllıca. Plastik kelepçe. Elbette benim için. Bir şey sorabilir miyim?
0: Bir ara verseniz de ben de cevap versem diyorum.
1: Onu ne kadar tanıyorsun? Neden ölmesi gerekiyormuş?
0: Kafayı sıyırmış. Bir gecede 8 ajanı ve gözcüsünü katletmiş.
1: Ha öyle mi dediler?
0: O öyle yapmış.
1: Hayır. Hayır hiç öyle olmadı. Ben oradaydım. O ajanların vurulduğu gece. Onu öldürmeye gelmişlerdi. Beni de. İkizlerin adamları. Önemi var mı bilmem ama gözcüsü Virginia'da vuruldu. Diğer ajanlarsa Savannah'da. Henry uzak mesafeden atış yapabilir ama o kadar da değil. Hadi ama bir düşün. Bunlar sana mantıklı geliyor mu? Ne dediğimi anlamadın mı? O olanları...
0: Şimdi oldu.

0: Ah, sağ ol.
1: Tamam. Nasıl yakılır biliyor musun?
0: Aman be Henry.
1: Hey, bomba uyarısı için sağ ol. Baştan beri onunla konuşuyordun. Kesinlikle. Mikrofonu arayacaksan tam arayacaksın. Haberin olsun. Seni öldürmek istemiyorum. Ama gerekirse gözümü bile kırpmam. Cleveris hakkında ne anlattı? Tamam, onu bir de benden dinle. Çünkü Bay Veris'i gayet iyi tanırım. Seni neyle başlattı? Önce kuş ve tavşan avladın. 12 yaşında geyiğe geçtin, değil mi? Tahminen 19-20 yaşına gelince de ilk defa birini vurmanı emretti. Bunlar tanıdık geldi mi? Evet. Sana korkundan beslenmeni söyledi. Çünkü sen mazlumları savunma gücü bahşedilmiş bir savaşçısın. Ama içindeki çığlığı susturamadı. Herkesten biraz farklı olduğunu hissettiğin o saklı duyguyu. Ucubeymişsin gibi hissettireni.
2: Boş atıyorsun.
1: Evlat, senin içini dışını biliyorum ben. Araya alerjin var. Kişnişten nefret ediyorsun. Hep 4 kez hapşırırsın.
2: Kişnişten herkes nefret eder.
1: Titizsin. Detaycı, disiplinli. Aman vermezsin. Bulmacaya bayılıyorsun. Satranç oynuyorsun. Yanılıyor muyum? İyi olduğuna da eminim. Ama uykusuzluk çekiyorsun. Zihnin uyumana müsaade etmiyor. Etse bile kabus görüyorsun. Sabahın 3'ünde lütfen beni kurtarın dedirten o kabuslardan bahsediyorum sana. Tereddütler de var. En beteri de onlar. Nefret ediyorsun. Tereddüt ettiğin için kendinden nefret ediyorsun. Kendini zayıf hissettiriyorlar. Gerçek bir asker tereddüt etmez, değil mi? Ve gerçekten kendini mutlu hissettiğin tek an, yüzüstü uzanmış tetiği çekmek üzere olduğun o an. Ve o anda hayatın anlamını anlıyorsun. Bunları nereden biliyor olabilirim?
2: Neyi nasıl bildiğin umurumda bile değil.
1: Yüzüme bak, sersem. Bize bir baksana. 25 yıl önce o baban kanımı alıp beni klonlamış. Seni benden yarattı. Seninle DNA'mız aynı.
0: Doğru söylüyor.
2: Kapa çeneni.
1: Beni seçti çünkü benim gibisi hiç gelmemişti ve günün birinde yaşlanacağımı ve senin devralacağını biliyordu. Baştan beri sana yalan söylüyor. Tek bildiğin yetim olduğun. Peşime takacak onca adam varken niye seni göndersin?
2: Çünkü ben bir numarayım.
1: Bir numara şu halde olur muydu hiç? Kalın kafalının teksin. Bu sözüm ona senin doğum günün olacaktı. Ben ölecektim ve bu senin elinden olacaktı. Ben hayatta olduğum sürece Clay'in ufak deneyi tamama ermiş olmayacak. İşte böyle bir manyak için tetik çekiyorsun.
2: Onun adını ağzına alma. Beni germeye çalışıyorsun.
1: Kurtarmaya çalışıyorum. Yaş kaç? 23 mü? Hala bakir misin? Evet, öylesin. Bir ilişki kurmak için can atıyorsun. Ama biri sana yakınlaşacak diye de ödün kopuyor. Çünkü senin aslında nasıl biri olduğunu öğrenen biri seni sevemez. Senin için herkes hedef. Sense bir silahsın.

olmazsın.

0: Gitti işte.
1: Onu vurdun mu?
0: Sanırım evet.
1: Neresinden?
0: Galiba omzundan.
1: Öyleyse iyileşir.
0: Bu iyi bir şey mi?

0: peş peşe iki ayrı kıtada dayak yemek de ayrı meziyet. Hem de kendinde kaldır. Nereye gidiyoruz?
1: Georgia'ya. Verisi orada.

0: Tanrım. Zavallı çocuk dehşete kapılmıştır. Eve dönmekle kendini ateşe atıyor.
1: Biraz uyumam lazım. Senin de.
0: Uyuyamam. Uyuyunca kabus basıyor.
1: Uyu dedim.

0: Bir şey soracağım. Bu herifi aklamak senin için neden bu kadar zor?
1: Koca Hamak Parkı'ndan nefret ettiğimi biliyor musun baba?
0: Ne?
1: Yaklaşık 12 yaşımdan beri her doğum günümde orada hindi vuruyoruz ya. Oldum olası nefret ettim. İyi de ben yetimim ya. Yani benim doğum günüm ne zaman nasıl bilebiliriz? Sense bunu hiç fark etmedin. Beni hep oraya götürdün.
0: Peki o zaman gelecek sene mangal partisi olsun.
1: Olur. Sen, ben ve laboratuvardakiler. Beni yaratanlar. Ya.
0: Ben bunu bilmezsen daha mutlu olursun diye düşündüm.

0: Mutlu mu? Ne zaman mutluyum biliyor musun? Yüzüstü uzanmış, tetiği çekmek üzereyken. Bir tek o zaman mutluyum. Hani bir hatadır olmuş desem?
1: Öyle değil. Birini hamile bıraktın da sonra adamlık ettin. Beni büyüttün desem değil. Sen bir
0: karar aldın. Ve bir bilim adamından, bir insandan başka bir insan.
2: Hayır, hiç öyle olmadı. Hayır.
0: Tam da öyle olmuş. Ve onu öldürmeye beni yolladın. O kadar nişancı arasından neden beni seçtin ki?
2: O senin içindeki karanlık. Üstesinden kendin gelmeliydin.
0: O karanlık sen olmayasın. Ya attığın o yalanlar? Ailem beni itfaiyenin önüne bırakmış, öyle mi? Ve ben de buna inandım. Nasıl hissettiğimi biliyor musun?
2: O yalana ihtiyaç vardı.
0: Hayır, hiçbirine ihtiyaç yoktu. Bana bunu yapmaya kendin karar verdin. Bana ne kadar ağır geldiğini görmüyor musun?
2: Hadi oradan! Kiminle konuştuğunu unutma Junior. Ben savaş gördüm. Yapabileceğinden fazlası istenen askerlerin kafayı sıyırışını gördüm. Sen farklısın. Senin hayatın dengeli ve güvenli. Bunu ben sağladım. Henry'nin hiç sahip olmadığı bir şeye sahipsin. Seni seven, fedakar bir baban var. Ve sana her gün usanmadan sen değerlisin ve önemlisin diyor. Benim asıl yaptığım sana Henry'nin meziyetlerini acılarından arındırarak vermekti. Benden şüphe etme. O kadar aciz olma. Gel buraya. Seni seviyorum oğlum. Kendini sakın yüzüstü bırakma, olur mu?

0: Burada bir yerde bir kamyon olacaktı.
1: Kımıldamayın.
2: Ne var içinde?
1: Arı zehri.
2: Hayır, bunu yapamazsın. Yapamazsın, alerjisi var.
0: Henry, nefes alamıyor musun? Henry, nefes almaya çalış. İyi misin?
2: Lütfen.
0: Henry, nefes alabiliyor musun? Nefes
2: lütfen.
0: Almaya çalış. İyi misin? Henry. Nefes al.
2: Neden böyle yapıyorsun?
0: Ama.
2: Neden böyle yapıyorsun?
0: Henry, nefes al. Hadi. Nefes al, Henry.

0: Epinefrin antihistamin. İyileşeceksin. Özür dilerim. Emin olmalıydım.
1: Hayır, sıkıntı yok. Tüm bu saçmalıklar sıkmıştı artık.
2: Muhabbeti bölüyorum ama bizi elinde koymuş gibi nasıl buluyorsun?
0: Seni takip ediyorlar. Bana güveniyor musun?
1: Ah!

0: Sana çip taktılar. 3 yıl önceki ameliyatında.
1: Maris.
0: Sen de mi tanıyorsun?
1: Panama, Kuveyt, Somali. Bizi ona götürebilir misin?
0: Artık hesabını keselim. Birlikte. Philadelphia'da büyümüştün değil mi?
2: Evet.
0: Kara delik denen yerde. Kara delik. Bana annemi anlat.
2: Helen Jackson Brogan 40 yıl boyunca 2 vardiya çalıştı. Hatun ne pataklardı be.
0: Hak eder miydin peki?
2: Genelde. Genelde öfkeli ve çok salaktım. Hiçbir şeye bağlanamazdım. Hak etmiş miyim? Babamız ben 5 yaşımdayken çekip gitti. Ve sanırım annem bana her baktığında onu görüyordu. Oradan kurtulmam gerekiyordu. Orduya katıldım. İlk defa gerçek arkadaşlar edindim.
1: Yaşa be.
2: Clay Veris'te orada tanıştım. İyi olduğum, iyi yaptığım bir şeyi keşfettim. Göğsümde madalyalarla ayrıldım. Annem ölmüştü ve ben de buna dönüştüm. Çekip gitmelisin. Hala şansın var.
0: Evet, tek bildiğim bu. Hayır, sana tek öğrettiği bu.
2: Şimdi bırakırsan hala başka bir şey olabilirsin. Kesin.
0: Doktor? Avukat?
2: Koca. Baba. Bu işi bahane edip olamadığın her şey olabilirsin. Ben o treni kaçırdım. Bu nimetleri 2. kez harcamak yazık olur. Affedersin, adın neydi?
0: Bana Junior diyorlar. Clay Junior. Artık emin olamıyorum.
2: Bırakmak için bir sebep daha işte.
0: Kararlı mısın?
2: Onunla konuşmalıyım.
0: Peki onu bulunca ne olacak? Teslim olmayacaktır. O arıyor.
1: Ben konuşayım mı? Artık kanka olduğumuzu benden duysun istiyorum.
0: Açsana. Ben Junior.
3: Brogan'la mısın?
0: Niye onunla olayım? Onu gebertmemi istedin ya.
3: Geç bunları. Hemen kaç.
0: Ne?
3: Kaç. Ondan hemen uzaklaş. Hemen. Junior, senin güvenliğin için.
0: Neden? En kıymetli deneyin olduğum için mi?
3: Hayır. Baban olduğum ve sözümü dinlemen gerektiği için. Kaç.
4: Çıkın arabadan.
5: Çabuk.

0: Mr. Mitchell?
1: Dinliyorum.
0: Clay Veris ben. Ekiplerinizi geri çekmelisiniz.
1: Neden?
0: Biyolojik silahlara sahip bir terörist hücreye müdahale etmek durumundayız.
1: Anons geçin. Bütün ekipler geri çekilsin.
0: Federal yetkililere bildirimde bulunuldu. İntikal ediyor.
1: Anlaşıldı. Gelişmelerden haberdar edin.
0: Tabii efendim.
2: Adamlarını hemen geri çek.
0: Ondan uzaklaşarak doğru olanı yaptın Junior.
2: Korkak gibi davrandım. Utanç verici.
0: Senden çok fazla şey istemişim. Bunu şimdi anlıyorum.
2: O arabasına atılan bir füzeden fazlasını hak ediyordu baba.
0: Neyi hak ettiği hiç önemli değil. Ölmesi gerek.

0: Artık şu haydutlarını çekecek misin?
1: Hayır, sen yap. O elindekini kullan. İdareyi ele al.
2: Kıyafetlerinin bağlantı yerleri zayıfı. Göz ve boyun hedef al. Sağdakiler sende, sol bende. Namluyu yere tut. Kaç kurşun harcadığını say. Pası çıkar, smaç benden. Hazır mısın?
3: Tamamdır.

0: Adam! Etmeye çalışıyorum! Kendimi klonla saymışım. Beni seven, fedakar, hep yanımda olan babam. Durma hadi. Vursana.
1: Kaç kurşunum kaldı?
0: Tek.
1: Tamam.
0: Üzgünüm.
1: Ne için?
0: Seni bulaştırdığım için.
1: Seni gözetleyen bendim.
0: Öyle. Yine de üzgünüm.
1: Buradan vuruşarak çıkalım.

0: Sağ ol. Kaçtığım için affedin.
1: Evet, zor bir gece oldu. Kaç asker var?
0: Hiç görmedim.
1: Beris?
0: Etkisiz hale.
1: Peki hayatta mı?
0: Evet. Evet.

0: Fikir şöyle doğdu. Sen iyi misin? Archie. Seni evden eve gezerken görünce demiştim ki keşke böyle bir bölük adamım olsa. Keşke gerçekleşebilse. Gurur duymalısın.
1: Ölmüş olmalıydın.
0: Orada neler yaşandı biliyorsun. Tam bir vahşetti. Arkadaşların evet tahta tabutta döndü. Daha iyi bir yol varken olanı kabullenemezdim. İşte bunu biz yarattık. İkimizin özellikleri de var. Mükemmelleştirilmiş halini ülkene çok mu görüyorsun?
1: Mükemmelleştirilmiş bir halim yok. Onun da başkasının da.
0: Yok mu? Yemen'e doğru yola çıkacaktı. Senin yüzünden yerini anne babalı biri dolduracak. Acı hisseden biri. Korkan. Onu bu hislerden arındırmıştık oysa. Öldürmeye uğraştığı teröristler gibi zaafları olan biri. Sence bu daha mı iyi?
1: Onlardan koca bir ordu kur o zaman.
0: Tabii, neden olmasın? Kaç Amerikan ailesini korumuş oluruz. Kimsenin oğlu

0: veya kızı hayatını kaybetmez. Hiçbir gazi travma yüzünden intihar etmez. Gerçek acılar yaşanmadan tüm dünyada huzur tesis edilebilir. Bunun kime ne zararı var?
1: Söz konusu olan insan Clay.
0: Henry, bu ikizler projesinin en insani faaliyeti.
1: Dışarıda benim gibi daha kaç tane var?
0: Şu anda sadece Junior var. O bir silahtı. Sen oğlumsun. Seni seviyorum. Bir baba evladını nasıl severse öyle seviyorum.
1: Benim babam yok. Hoşça kal Clay.
2: Hey, hey.
1: Peki ne halt edeceğiz? Ha? Teslim mi edeceğiz? Onu mahkemeye çıkarmazlar. Laboratuvarını kapatmazlar. Bu işi burada hemen bitirmeliyiz. Hey,
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmişe yetiştik.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
16: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
15: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
17: Yüzüme bak. Yüzüme bak. O tetiği çekersen çok derinlerde bir şeye zarar vereceksin. Asla tamir olmayacak bir şeye. Yapma. Bırak şunu. Ver bana. Kabuslarla işin yok. Güven bana.

0: kendine zarar verme bence.
1: Umurunda mı sanki?
0: Bundan sonra arkadaş kalamayız. Hani beni öldürtmeye kalkmıştın ya. Ama kendini öldürmene seyirci kalamam tabii.
1: İkizler laboratuvarları tasfiye edildi. Klonlama programı tarihi oldu.
0: Ya Junior?
1: Zarar görmedi. Ona kimse ilişmeyecek. Asla. Kontrol ettik. Başka klon da yok.
0: Sen ne yapacaksın?
1: Teftiş kurulundan aradılar. Hüküm giyecek gibiyim ama Janet'ı yakarsam cezam hafifleyebilir.
0: Bunu hak etti.
1: Gerçekten üzgünüm Henry.
0: Kendine iyi bak Del.
1: Evet, sen de öyle. Emekliliğin tadını çıkar.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Seni görmek güzel. Terfi almışsın, tebrik ederim. Önü açık diyorlar.
0: Senden sonra ne olsa başa çıkabilirim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. İşte baronun vasiyetini yerine getirdim. Küllerini karayiplere savurdum. Ve artık tek istediğim dünyaya faydamın olması. Nasıl olur bilemiyorum.
0: Yaparsın sen. Uyku durumun nasıl?
1: Daha iyi.
0: Kabus yok mu?
1: Eskisi kadar değil. Bir de geçen gün aynaya baktım, biliyor musun?
0: Ciddi misin?
1: O kadar kötü değildi.
0: Ayna demişken.
1: Tamam, sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Merhaba. Bu da ne? Bu sensin. Pasaportun. Bu doğum belgen ve ehliyetin. Kredi puanın da yüksekmiş. Seçtiğin isme de bayıldım. Jackson'a. Annemin adı. Hey, senden önce benim annem. ya. Bana ya çekme delikanlı. Gelin hadi. Süper bir kafe var.
0: Hangi bölümü seçeceksin?
1: Mühendislik seçeceğim sanki.
0: Mühendislik mi?
1: Evet, sen onu dinle. Yerinde olsaydım, ki ben aslında senim, bilgisayar mühendisliği derim.
0: Onu yüksek lisansa bırak, sosyal bilimlerle başla.
1: Tamam, sen ona bakma.
0: Asıl ona bakma,
1: çocuklar...
0: temelin sağlam olsun.
1: Dur, bir müsaade et, kendimle
3: çocuklar...
1: konuşuyorum şurada.
0: Kendi kendine konuşuyorsun da çocuğa faydan yok.
1: Bak, gençken bir dolu hata yaptım, tamam mı? Mümkünse ben de kendi hatalarımı yapabilir miyim acaba? Diyorum ki sen yapma diye o hataları yaptım bile.
0: O farklı bir şahsiyet.
1: Tamam millet, lütfen biraz sakinleşin. Ben iyi olacağım. Sen iyisin. Ben de iyiyim. Ne?
3: Şey, 30 yıl sonra senin gibi görüneceğime bir an inanamadım da.
1: Ne? Hadi canım. Keşke görünsen. 30 yıla benim gibi görün de yat kalk dua etsin. Şu karşındaki 50 yaşında olgun, adeleli bir adamın bedeni.
0: 51.
1: Bak, ben dişimi fırçalıyorum, egzersiz yapıyorum. 50 yaşına gelince eminim her sabah benim gibi piste yardırıyor olmayacaksın. İstersen şu an kapışabiliriz. Hemen şimdi kapışabiliriz. Sana nal toplatırım.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Alice?
1: Merhaba.
0: Hey, işte buradasın. Günaydın.
1: Günaydın. Neredesin?
0: Ya, ne demek istiyorsun? Evdeyim.
1: Saat gecenin ikisi.
0: Evet, biliyorum. Uyuyamadım ve sadece... Bilmiyorum, sanırım heyecanlandım. Bugün büyük gün. John seni bu saatte geri götürebilecek mi?
1: Evet, evet.
0: Geç kalmamalıyız, değil mi?
1: Biliyorum, güven bana.
0: Evet, onun en iyi kadın doktoru olduğunu söylüyorlar. Ayrıca otoyol hala kapalı durumda. O yüzden biraz uzun sürecek gibi görünüyor.
1: Evet, tamam. Gitmeliyim, seni seviyorum.

0: Çok erken. Hey, hadi içeri geri dönelim.
1: Kes şunu. Hadi sür, kahve içmeliyim.
0: Evet, tabii.

0: Belki de açmalısın.
1: Sorun değil.
0: Öyle mi? Bence biliyor olmalı.
1: Hayır, bilmiyor. İnan bana.
0: Sana inanıyorum.
2: Zor olduğunu biliyorum. Seninle gurur duyuyorum.
1: 59'u kullan. Otoyol kapalı.
0: Yakıt azaldı sanırım.
1: Sana doldurmanı söylemiştim.
0: Doldurdum. Ne? Doldurdum işte.
1: Geç kalırsak seni öldürürüm.
0: Sorunun ne biliyor musun?
1: Benim sorunum erkeklerin sorunumu bildiklerini sanmaları.

0: Ne?
1: Şirket kartı mı? Teşekkür ederim. Bana sakız ve su alabilir misin? Bir de

struggling. So I'm crying. Peace in the wild, motherfucker. When we get hungry, better duck, motherfucker. Cause you look a lot like lunch, motherfucker. Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmem için bana huzur ver.

strike with it.

Amelia? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Cevap verir misin? Duyuyor musun beni? Amelia, duyuyor musun? Neredesin? Söyler misin?

0: Olamaz.
1: Canım, duyuyor musun? Cevap ver. Niçin cevap vermiyorsun? Alo. Canım, neredesin?
2: Yakıt seviyesi düşük.

0: şükür. Konuşabilmem için bırakmalısın tuşu.
1: Tamam. Tamam, özür dilerim. Ben sadece çok korkuyorum. Polisi aramalıyım, tamam mı?
0: Sen kimsin? Orada ne oluyor? Amelia nerede?
1: Benim adım Alice Görmimbek. Senin... Benim adım Alice Görmimbek. Polisi aramalısın lütfen.
2: Hey Alice.
0: Sana ateş mi ediyor? Alo.
2: Alice?
1: John.
0: Ne oluyor? Alo. Alo, orada mısın? Alo. Alo.
3: Yardım et. Lütfen. Yardım et.

0: neler söylüyorsun? Karım nerede? Amelia yaralandı mı?
1: Lanet olsun. Bilmiyorum. Ben tek başımayım. Polisi aramanı istiyorum, tamam mı? Lütfen.
0: Cep telefonun yok mu?
1: Hayır, vurdu.
0: Neredesin tam olarak?
1: Bir rafın arkasında saklanıyorum.
0: Tamam, bekle.
1: Lütfen.
0: Bekle. Alo, 911 mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, 59. yoldaki benzin istasyonunda silahlı saldırı olmuş. Bir yaralı kadın var. Hayır, benimle telsizden konuşuyor şu an. Yo, ben yoldayım. Bir saniye. Orada bir tetikçi olup olmadığını soruyorlar.
1: Evet, burada. Lütfen birilerini göndersinler.
0: Hala oradaymış, öyle diyor. Aha. Ne kadar sürer? Peki, tamam. Tamam, sağ olun. Tamam, yola çıktılar. Operatör yerinde kal dedi. 15 dakikaya geleceklermiş, tamam mı?
1: Evet, teşekkür ederim. Evet.
0: Ah, o kadar endişeliyim ki. Karım beni şimdiye aramalıydı.
1: Lütfen benimle kalır mısın?
0: Tamam. Seninleyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Vurulan adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşım.
0: Tüh. Çok üzüldüm. Nereye gidiyordunuz bu saatte?
1: Kongreden eve dönüyorduk. O da benim iş arkadaşım.
0: Aa, anladım. Kongre. Beraber mi çalışıyordunuz? Kim bilir ne kadar etkilenmişsindir. Ambulans çağıralım mı?
1: Sanırım öldü.
0: Doğru. Çünkü kafasını patlattım. Orada mısın? Alice Cormanbeck.
1: Dur.
0: Ayağa kalk da görebileyim seni. Peki. Ben geliyorum o zaman.
1: Ne istiyorsun?
0: Ne mi istiyorum? Ne istiyorum ben? Sen ne istiyorsun peki? Ha?
1: Beni rahat bırak yeter.
0: Hepimiz bunu istiyoruz. Alice?

0: Beni duyan var mı? Cevap verin lütfen. Beni duyabilen var mı? Beni duyuyor musun? Lütfen cevap verin.
1: Ben buradayım.
2: Olamaz.
1: Sadece sen ve ben. Aa evet. Bir de karım. Amelia.

0: Ali söylesene canım, sıkıldın mı? Çok üzücü değil mi? Durumu çok mu kötü?
1: Tanrım.
0: Söylesene, onu istismar ettiğimi mi düşünüyorsun, ha? Gerçi olabilir, mümkün. Ama zaten çok sıkıcı biriydi. Söylesene, nasıl gidiyor Alice?

ver. Cevaplamak zorunda değilsin. Vaktimiz bol. Kusura bakma ama biz bunu çözene kadar hiçbir yere gidemezsin.

0: Allah kahretsin.
1: Sen ve ben sıkışıp kalmış gibiyiz. Karanlık, kirli bir benzin istasyonunun zeminine sinmiş gibi. Ne yazık. Eğer kendini kurtarmak için bir şey yapmazsan, her şey aynen böyle bitecek.
0: Sana hiçbir şey yapmadım ben.
1: Emin misin bundan?
0: Kimsin sen?
1: Sen kim olduğumu sanıyorsun? Ve daha da önemlisi, kendinin kim olduğunu sanıyorsun. Alice? Hadi dışarı. Hadi dışarı. Bak söz veriyorum, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Tek atışta dertler bitecek.

0: Amelia. Lanet olsun.
1: Eğil.
0: Ne?
1: Kapının önünden çekil, dükkanına ateş eden biri var.
0: Ne? Amelia. Burada çalışan kız. Amelia nerede?
1: Polisi aramalısın.
0: Amelia. Nerede o?
1: O öldü.
0: Lanet olsun.
1: Bak.
0: Ne?
1: Beni dinle. Polisi araman gerekiyor hemen. Telefonun yanında mı?
0: Evet.
1: Güzel. Güzel.
0: Lanet olsun. Hadi canım. Arabada kalmış.
1: Olamaz. Olamaz.
0: Neredesin?
1: Tezgahın arkasındayım. Buzdolabına doğru gidersen beni görebilirsin.
0: Burada ne oldu?
1: İçeri girdim ve biri bana ateş etti.
0: Amelia nerede?
1: Burada benimle birlikte.
0: Yaran kötü mü?
1: Bilmiyorum, kolum yaralı.
0: Telefonun yok mu?
1: Hayır, onunkini de bulamıyorum.
0: Peki ya sabit at?
1: Hayır.
0: Tezgahın üstündeki.
1: Çalışmıyor. Buradaki hiçbir şey çalışmıyor. Hareket etmek imkansız. O her şeyi görebiliyor.
0: Nereden ateş ediyor?
1: Sanırım yolun karşısındaki reklam panosundan ateş ediyor. Güvenlik monitöründen gördüm.
0: Garaja açılan kapı. Ama orası da kilitli.
1: Peki anahtarlar?
0: Lanet olsun. Ne oluyor böyle? Ne oluyor dostum? Ne oluyor?
1: Hey! Hey beni dinle. Sakin olmamız gerekiyor. Yoksa buradan çıkamayız.
0: Geceleri kimse burayı kullanmaz.
1: Ama sen kullandın.
0: Sence hala orada mıdır? Hı?
1: Bilmiyorum. Yani... Sen geldiğinden beri ateş...

Amelia. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Oh. Hayır. O çok iyi bir insandı. Hayır, hayır. Hayır. Burada neler oluyor? Neler?

0: Burada çalışmasının tek sebebi ailesiydi. Meksiko City'den gelip burayı aldılar. Sonra da annesi hastalandı.
1: Karısı olduğunu söyledi.
0: Ne?
1: Onu terk ettiği için vurduğunu söyledi.
0: Kim? Bunu yapan adamla mı konuştun? Nasıl?
1: Şu telsizle. Karısı olduğunu söyledi.
0: Hayır, bu doğru değil, hayır.
1: Ya bana yalan söylüyorsan?
0: Ne diyorsun?
1: Ateş altındaydım ve sen buraya geldiğin anda ateş kesildi.
0: Hey. Bekle biraz, bekle. Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun?
1: Kımıldama, olduğun yerde kal. Uzak dur benden.
0: Sakin ol. Tüm bunlar çok çılgınca, tamam mı?
1: O zaman neden sabahın üçünde geliyorsun?
0: Çünkü gece vardiyasında çalışıyorum. Bazen teslimatlar arasında gelirdi. Sadece konuşurduk. Lanet olsun. Bu ülke berbat bir yer. Berbat. Lanet olası ırkçılar. Her yerde silah var. Buna daha fazla katlanamam. Neden her şey masum insanlara oluyor ki? Bana inanmıyor musun? Pekala, konuş onunla o zaman. Göreceksin. Hadi. Polisleri aradığımı söyle bakalım ne diyecek, ha?

0: Polise haber verdik. Geliyorlar.
1: Tekrar dene.
0: Ne dediğimi duydun mu? Polisleri çağırdık. Buradan defolup gitsen iyi edersin.
1: Tekrar dene. Lütfen. Mekke'de gitmiştir ha?
0: O zaman telefonu.
1: Ne?
0: Eğer gittiyse telefonu.
1: Hayır, bana bak. Terörist olmadığımı kanıtlamak için oraya gidip de... Gitmeyeceğim, tamam mı? Sana söylüyorum, ben o değilim. Ben asla böyle bir şey yapmam.

0: Görüyorum. Telefonu mu? Hayır.
1: Sence alabilir misin?
0: Belki. Yani diğer tarafa geçersen belki olabilir.
1: Evet. Arabayı kalkan olarak kullan.
0: Evet tabii. Hadi. Biraz bekleyelim. Kamyoncular birkaç saat içinde gelmeye başlar.
1: Hayır, bu önemli. Tek yolu bu. Yardım çağırmalısın, tamam mı?
0: Sen aklını mı kaçırdın? Oraya gidip de kafamı havaya uçurtmayacağım.
1: Eğer doğruyu söylüyorsan her an burada olabilir. Yardım çağırmalısın.
0: Tamam.
1: Dikkatini dağıtacağım.
0: Nasıl?
1: Tezgahın altında bir el feneri var.

O adamla aranızdaki farkı biliyor musun? O kendini feda etti senin için. İnanamıyorum buna. Sen zorladın değil mi? İnsan bunu nasıl yapar? Tabii ayrıca benim yaptığımı yapan nasıl?

insandır. İkimizin de düşünecek ne çok şeyi var değil mi? Hayatı yaşayışımız. Eylemlerimizin sonuçları. Dönüştüğümüz kişiler.

0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Tabii ki gerçek için. Çünkü gerçeğe ihtiyacım var.
0: Gerçeği arayan birine göre çok fazla yalan söylüyorsun.
1: Öyle mi? Peki ya sen? Kongredeydin, değil mi?
0: Bir ilaç şirketinde çalışıyorum.
1: Yani? Satıcısısın.
0: Çok orijinal.
1: Sizin yüzünüzden kaç kişi oğlunu, kızını kaybetti biliyor musun? Ha? Saçma sapan aşılarınız yüzünden? Bunları sadece zengin olmak için yapıyorsunuz değil mi? Söyle.
0: Birçok kişinin hayatını kurtardık.
1: Peki bunun için birilerinin seni öldürmek isteyebileceğini düşünüyor musun? Bunun yerine aşı karşıtlarına odaklanalım ki hepimiz deli gibi görünelim, ha? Böylece yaptıklarımız da sansürlensin. Gerçekleri öğrenmemiş olalım, değil mi?
0: Neden bahsediyorsun?
1: Gerçeklerden bahsediyorum.
0: Öyle mi?
1: Bizi kontrol etmek için fişlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Bunun için birilerinin seni öldürebileceği hiç aklına gelmiyor mu?
0: Konuşabilir miyim artık? Ben müdür yardımcısıyım. Sosyal medya, tamam mı? İlaçları ben yapmıyorum.
1: Daha kötü. İlaçların reklamını yapıyorsun. Tanıtımlar hazırlıyorsun. Genç beyinleri yalan dolanla dolduruyorsun. Onları ölüme sürüklüyorsun. Böyle güzel bir işi kapmak için kaç kişiyi ezip geçtin? Başkan yardımcısı olmadan önce orada kaç yıl çalışman gerekti söylesene. O ilaç şirketinde yani. Ben söyleyeyim. 2 sene. İnsanları öldürmek için 2 yıl boyunca onlara kölelik yaptın. 2 yıl. Gerçekten harika. Eminim yükselmek için kimseyle beraber olmak zorunda kalmamışsındır. Ha, kusura bakma. Ama artık terfi için kimseyle böyle şeyler yapmayacaksın. Birini 12 yaşındayken yaptığı bir şey veya siyah yüzlü bir fotoğraf yüzünden suçlayabilirsin. Veya belki bir gün patron gelip sana ne kadar güzel olduğunu söylemiştir, ha? Sonra bir bakmışsın gitmiş. Ya öyle işte. Pis herifler. Domuzlar. Hırslı bir kadına güzel bir şey söyledi diye başına gelene bak. İşinden oluyor. Faturalarını bile ödeyemiyor. Küçücük kızına bakamaz hale

0: geliyor. Acil serviste saatlerce beklemesinin sebebi onu koruması gereken babasının sağlık sigortasının olmaması. İşte bu kadar çaresiz kalmış birinin seni öldürmek isteyebileceği hiç aklına gelmiyor mu ha? Bu ölümler önlenebilirdi. Birileri bunun bedelini ödemeli. Ben oyun oynamaktan yoruldum artık. İşte o adam ölmeni istiyor. Fakat senin tek yapmak istediğin saklambaç oynamak. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe ve saklanmayan ebe, değil mi? Ve ondan sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bu ülkeyi ele geçirmek için yalanların, sahte haberlerin, zoraki dayatmaların arkasına sığınıp saklanamazsınız. Beni anlıyor musun?
1: Lütfen bunu yapma.
0: Sizin yapmadığınız bir şey yapmıyorum ben.
1: Ben kimseyi öldürmedim.
0: Yok, öldürdün. Zaten mesele de bu. Biz aynıyız. Çıkarlarımız için öldürürüz. Ama ben senin gibi kör değilim.
1: Birbirimize benzemiyoruz.
0: Tabii tabii. Sen uyanıksın. Ama ben de psikopatım. Ne kadar uygunuz değil mi birbirimize?
1: Ben öyle bir şey demedim.
0: Demedin ama demek istedin. Ben Afganistan'a gittiğimde sizin için canımı ortaya koyduğumda hava hoştu. Arkadaşlarım evlerinden binlerce kilometre uzakta sizin için canlarını verirken her şey yolundaydı. Ama şimdi hayatınızın ortaya konduğu durumda beni etkilemek için gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyorsunuz. Tüm bu olup bitenlerde sizin de rolünüz olduğunu fark edene kadar siz hiçbir şeyi anlayamayacaksınız. Asla anlayamayacaksınız. Biz varız, bizden çok var. Biz her yerdeyiz, anlıyor musun? Belki deponuzu dolduruyorsunuz. Belki geldiğini fark etmeyeceksiniz. Ve aniden öleceksiniz.
1: Neden seninle konuşuyorum ki?
0: Kim olduğumu bilmek istiyorsun çünkü. Çünkü bu konuşmaya dahil olduğum her saniye beynini o pis muşamba zemine dökmek için oraya gelmediğim bir saniye daha demek. Biraz daha yaşayacaksın demek.
1: Lanet olsun. Git. Buradan! Git buradan! Lanet olsun! Lanet olsun!
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Canın cehenneme!
1: Git buradan!

bir psikopat gitmesine izin verir miydi? Yani istese onu da öldüremez miydi? Bak nasıl bir hale geldik.

0: beğeni kazandırır.
1: Hakkımda bilmen gereken bir şey var. Sosyal medyada bulamayacağın bir şey.
0: Dinliyorum.
1: Çocuk istiyorum.
0: Ama gecenin bir yarısı sevgilinle oradan oraya seyahat ediyorsun ha? Sen çocuğuna nasıl zaman ayıracaksın? Ya bana pek anaç biri gibi gelmedin. Sen o sorumluluğu alamazsın. Acıyı kaldıramazsın.
1: Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Ben seni sandığından çok daha iyi tanıyorum. Kendini herkesten üstün gördüğünü biliyorum. Sen kesin birkaç kez kürtaj bile yaptırmışsındır.
1: Canın cehenneme. Pislik. Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Nedenmiş?

0: Çünkü çocuğum olmuyor.
1: Ne yapayım, acıyım mı yani? Şu an canını kurtarmak için her yalana başvuracağını biliyoruz ikimiz de.
0: Hayatım erkekleri memnun etmekle geçti. Ve babamı, kocamı da, patronumu da. Hiçbir zaman iyi hissetmek nasıl bir şey bilemedim. Her şeyimi elimden aldılar. Ve hiç güzel bir ilişkim olmadı benim. Hep acı çekip duruyorum.

0: Ama onu çok seviyorum. Kocamı çok seviyorum.
1: İki kişinin ciddiyet ve samimiyetle konuşabilmeleri için işin ucunda bir silah olması ne kadar da üzücü.

Benden kaçamazsın Ali. Gidecek yerin yok. Boşuna uğraşma canım. Anlıyor musun? Bu yüzden tekrar markete döndün.

Alice. Alo, benimle misin Alice? Orada mısın? Giderek dayanılmaz bir hal alıyor, değil mi? Acı öfkeyi de tetikliyor. Şiddete yol açıyor. Yaptıklarınız yüzünden herkes nasıl hissediyor anladın mı şimdi? Ne kadar kötü bir his, değil mi canım? Neden six pack almak AR-15 almaktan daha kolay? Çünkü umut

olursa mama DNA'sı evrimsel açıdan daha çok arzu edilir ondan, değil mi? He? Sade ve basit. Sence Vegas'ta, Florida'da, Buffalo'da, Uvalde veya Sandy Hook'ta tetikçiler pişmanlık veya suçluluk duygusu taşıyorlar mıydı? Ben şu an suçlu gibi hissetmeli miyim? Sen hissediyor musun? Siz ihtiyaçlarınıza hizmet eden şeyleri yapmanın yanlış olduğuna inanmıyorsanız, ben niye inanayım? Söylesene ha? Zarar verdiğin onca insanı bir düşün. Kim daha kötü? Kim daha çok zarar verdi sence? Parmağınız tetikte değil diye kendinizi katil değil mi sanıyorsunuz? İnsanlar seni umursamaz. Herkesin umurunda olan sadece para. Onu elde etmek için de her şeyi yapıp söylemek uygun, değil mi? İstediğinizi yapma özgürlüğü. Her şeyi satın alabilmek. Dilediğin yere çekip gitme özgürlüğü. Adını bilmiyorum da adamın biri iyi söylemiş. Özgürlük, kaybedecek bir şeyin kalmaması anlamına gelen bir kelimedir.

0: Herif beni öldürünce o sorunların çözülmeyecek, biliyorsun değil mi?
1: Belki de. Veya bundan sonra yalan yaymaya istekli bir kişi başına gelecekler hakkında düşünmeden hareket etmez.

0: Gerçekten iğrenç. Birkaç yıl oldu. Ben de çok sinirliyim. Seni anlıyorum. Ve medya yardım etmiyor. Komplolar her yere yayılıyor.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Senin dediğin komplo işte. Ben bunu söylemeni bekliyordum zaten. Her şeyin değerini düşüren ve beni deli olarak nitelendirecek en iyi kelime.
0: İşini mi kaybettin? Bu mu yani? Henry. Çocuğunu mu kaybettin? Çünkü durum buysa ben gerçekten çok çok üzgünüm.
1: Henry kim be?

0: Gidin buradan! Gidin buradan! Polis ara! Polis ara! Çabuk ol! Ağlamaz! Olamaz! Arabana geri dön! Geri dön! Uzaklaş oradan! Ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun sen? Hayır!
1: Saklan!

0: Ay, içim acıdı. Bu tür duygusal saçmalıklar o nesille birlikte yok olacak. Seni korkutan içten içe bundan hoşlandığını bilmek, değil mi? Çünkü sen ve ben hayatta kalanlarız.
1: Birbirimizi hiç benzemiyoruz.
0: İstediğin kadar reddet. İkimizin de hayatta kalmasının tek sebebi o geni taşıyor ve paylaşıyor olmamız. Bu gen doğmamış çocuğuna da geçecek senin. Tabii hamile kalabilirsen.
1: İşte bu yüzden çocuk sahibi olamıyorum. Çünkü evden her çıkışlarında hayatlarından endişe ediyorum. Çünkü telefonlarında zorbalık yapmalarını, sevilmediklerini, yalnız olduklarını hissetmelerini istemiyorum. Acı duymalarını istemiyorum. Masum insanları öldürmelerini istemiyorum. Çocuk sahibi olamam ben. Çünkü dünyada senin gibi insanlar var. Ama en önemlisi, çocuk sahibi olamam çünkü bu benim lanet olası seçimim. Annen de senin böyle olacağını bilseydi aynı seçimi yapardı.

0: Büyük anne.
1: Dinle, bunu yaparak hayatına bir anlam katacağını düşündüğünü biliyorum ama öyle olmayacak. Seni öldürecek. Veya seni köşeye sıkıştıracaklar, anladın mı beni? Ve bunu başka bir silahla saldırı olarak gösterip geçiştirecekler ve seni düşünüp dua edecekler. Ama kimsenin umrunda olmayacak, anlıyor musun?
2: Aferin sana. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü ben sadece zihninde varım senin. Ben senin eserinim. Ben senin bana yansıttığın algınım. Ve bu yüzden gerçek sebepleri duymak zorunda değilsin. Ne kadar haklı olursa olsun, makul olursa olsun ben senin gözünde tetikçinin tekiyim. Komplo teorisyeniyim. Yalana saldırırım. Kongre binasını işgal ederim. Seçim sahtekarlığı, yerli terörist, aşı karşıtı. Tek istediğim rahat bırakılmaktı ama siz beni rahat bırakamadınız bir türlü.

0: Hayır, olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır. Sakın onu vurayım deme.
1: Uyan büyük anne. Uyan.
2: Arabaya geri dön.
0: Lütfen. Sana yalvarıyorum.
3: Ama yalvarmak sana hiç yakışmıyor Alice. Umursadığına inanmak da çok zor.
0: Tabii ki önemsiyorum.
3: Hayatını feda edecek kadar mı?
0: Evet, öyle.
4: O zaman sana teklif. Açıkça görebileceğim bir yere çık, ben de onu bırakayım.
0: Sana nasıl güveneceğim?
4: Ben sana nasıl güveneceğim?
0: Çünkü anladım. Anladım, dersimi aldım.
4: Yaşaması sana ne kazandıracak?
0: Masum birini kurtarmış olacağım.
4: Yalnız kendini feda edersen bana da ders vermiş olacaksın.
3: Öyleyse... Şöyle yapalım. Koşmasını söyle. Menzil dışına çıkınca da sen öne çıkarsın.
0: Silahını indir.
3: İndirdim.
2: Yola koş.

0: Hayır hayır hayır, ne yapıyorsun?
1: Git! Hadi koş! Hadi git! Git! Tamam, buraya gel. Tamam. İyi misin? Lanet olsun!

Gel dikkat et. Dikkat et. Eğer benden başka birinin sesini duyarsan hiçbir şey söylemeyeceksin. Bildiğin bir şarkı var mı? Eğer korkarsan o şarkıyı söyle. Ama sessizce. Tamam mı?

Alice, ben geldim. Saklanıyor musun hala? Ne düşünüyorsun? Beni buraya kocam mı gönderdi? Daha genç, daha heyecan veren biriyle aldattığın kişi mi? Yoksa ben senin iş arkadaşın mıyım? Hani şu kovdurduğun, işimi çaldığın o kişi miyim acaba? Belki de kıt akıllı faşistin tekiyim. Olamaz mı? Belki de yalanların ve açgözlülüğünle hayatını mahvettiğin biriyimdir ha? Acılı bir baba da olabilirim. Yahut bu ülke pisliğe batarken boş boş oturmaktan sıkılmış biri de olabilirim, değil mi? Belki de kongreden dönerken seni takip etmişimdir. Haddini bildirmek için. Hatta belki... belki bu... keyfice işlenen... bir şiddet eylemidir. Ve siz de kaderinizin kurbanı olarak... yanlış yerdesinizdir.

0: He broke his head.
1: Demek böyle bitecek. Hayvan gibi yerde sürünerek. Beni daha baştan rahat bırakacaktın!

Keeps jumping on the bed.

Artık korkmana gerek yok.

göster bana.

0: sürat?
1: 238 kilometrede sabit.
0: Sen ne durumdasın?
1: Kötüleri haklamak gibisi yok.
0: Bekle, bekle.
1: Araya bir sivil girdi. Tekrar ediyorum. Arada bir sivil var.

0: Serbest.
1: Onayla.
0: Onaylandı serbest. Yeşil yandı.
1: Hay aksi.
0: Her zamanki yerim.
1: Doğru bildin.
0: Tamamdır. En iyi şimdi. Çok çok etkilendim.
1: Neresinden vurdun?
0: Boynundan. Hareket halinde bir trendi.
1: Kayıt mı ettin?
0: Telefonla çektim. Herkes çekti. Ne var? Bak.
1: Sil şunu.
0: Henry. Yapma ama dinle. Senden önce 4 nişancı bu herifi indirmeye çalıştı. 4 kişi. Usta nişancılar. Herifi sen indirdin. Çok güzeldi. Bayağı duygulandım. Hatta ağladım.
1: Sil şunu.
0: Sileceğim. Siliyorum ya. Tamam.